Mersin Silifke Belediyesi'ne yine şu dakikalarda bir sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleşti. Belediye Başkanı, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un gözaltına alındığını biliyoruz. Çok sayıda kişi deniyor. Şu dakikaya kadar net bilgiye ulaşamadım. Ulaşınca elbette sizlerle paylaşacağım. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve çok sayıda kişiyle ilgili gözaltı kararı var. Belediye Başkanı'nın gözaltında olduğunu biliyoruz. Yine şu dakikalar itibariyle Mersin Silifke Belediyesi'nde de polisin arama çalışmaları devam ediyor. Bu haberlerle, bu iki sıcak haberle başlamasaydık neyle başlayacaktık programa? Hangi konuyla başlayacaktık? Hani bindik bir alamete gidiyoruz ki kıyamete dedirten bir haber. İBB Kültür İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ki bu davada, İBB davasında da yargılanan bir isim. Bu açıdan da dikkat çekici, çok boyutlu bir olaydan bahsediyorum. Erhan Karaal kaçırıldı. Evet, evinin önünden akşam vaktinde kaçırıldı. Enteresan tartışmalar, enteresan iddialar vardı dünden itibaren. Bu sabah gelen bilgiler, emniyetten yapılan açıklamada da Karaal'ın Tuzla'da sağ salim, Allah'tan bir sorun yok, sağ salim bulunduğu yönünde de bir haber var. Şu dakikaya kadar toplamda da Karaal'ın İBB Kültür AŞ evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bu kaçırılmasıyla ilgili olarak da toplamda 8 kişinin gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Şimdi dün yapılan açıklamalar enteresandı. Ailesinin, avukatının yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Bir kere şunu söyleyeyim, son derece profesyonelce bir gerçekleşen bir kaçırma eyleminden öyle söyleyelim bahsedebiliriz. Mesela gazeteci arkadaşım sevgili Muratcan Altın Toprak sosyal medya hesabından o kendisinin kaçırılma görüntülerini yayınladı, o bilgilere ulaşmıştı. Evinin önünden kaçırılan Karaal için özel hazırlık yapıldığı iddiaları yine öylesine profesyonelce hareket ediyor ki bu kişiler. İki kişi örneğin Karaal'ın evinin önünde pusuya yatıyor. Kendisi dışarı çıkınca üzerine koşuyorlar ve diğer iki kişi hazırda bekleyen diğer iki kişi de ikiz plaka takılı, dikkat, yani dediğim gibi son derece profesyonel hareket ediyorlar. İkiz plaka takılı bir araçla gelip Erhan Karaal'ı darp edip arabaya koyup kaçırıyorlar. Bu çok dikkat çekici. Yine karşı binada oturan kayınvalidesinin evinden çıkıp yine kendi apartmanın kapısının önüne geldiği sırada ters yönden bir araç giriyor. Araçtan inen yaya vaziyetteki işte o iki kişi doğrudan Karaal'ın üzerine koşuyor. İşte o sırada komşuları, eşi, dostu bağırıyorlar ama polisten yardım bekliyorlar ama o sırada tabii polisin orada olmasına imkan yok ve bu şekilde kaçırılıyor. Eşinin anlattıkları, Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Hanım, Ayşe Karaal'ın anlattıkları da yine dikkat çekici. Bir kere herhangi bir yerden tehdit almadıklarını belirtiyor. Bu sahte plaka meselesi, aracın tespit edilememesi enteresandı. Ona dair vurguları var. Yine avukatının dünden itibaren yaptığı bir açıklama vardı. Yeterli bilgiye ulaşamıyoruz çünkü dosyaya gizlilik kararı getirildi gibi açıklamaları vardı. Ama işte ulaşmaya çalışıyoruz gibi açıklamaları vardı. Velhasıl dediğim gibi hani ülkede bir İBB'de çalışan yetkili ve üstelik de bu İBB davasında yargılanan bir isim. Bu perspektiften bakılınca zaten enteresan. Bu ismin tam evinin önünde bu şekilde derdest edilerek kaçırılmış olması, hani dediğim gibi bindik bir alamete dedirten daha doğrusu. Sabah saatlerinde de sevgili Cem Karaca'nın o şarkısını da dinliyordum çalışırken. Hani böyle tanımlamak gerekiyor diye de düşündüm. Kendisi yıllar öncesinden yorumladı o şarkıyla aslında bugünlerin adını da koymuştu. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Kaçırılan İBB yetkilisinin, İBB'de yetkili üst makamlarda bulunan bir kişinin bulunduğu bilgisi elimizde. Tabii ne açıklamalar yapacaklar? Hangi iddialar? Çok sayıda iddia var bu arada. Hani şu an doğrulanmadığı için net şekilde aktarmak da istemiyorum. Elbette hani mesela İngiltere'den İngiltere
merkezli bir hattan aranarak ölümle tehdit edildiğine dair farklı iddialar, söylediğim gibi doğrulanmış bilgiler olmadığı için elbette paylaşmıyorum, paylaşmak da istemem. Farklı iddialar var, göreceğiz bakalım kendisinin ya da avukatlarının gün içerisinde bir açıklaması olacak mı? Hep beraber takip edeceğiz bütün bu gelişmeleri. Devam edelim biz programa, programın detayında neler var? Mesela İBB

davası. Şimdi 53. gün itibariyle de 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bu önemli. Ahmet Güllü, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman gibi, yine iş insanları ya da reklamcılar, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdin Çolak gibi, yine İBB'de görevli, yetkili olan pek çok kişiyle ilgili olarak, 9 kişiyle ilgili olarak daha doğrusu, bir tahliye kararı verildi. Şöyle bir baktım, bugüne kadar 4 kere bu karar duruşmaları görüldü. Toplamda da şu dakikaya kadar, bu 53. günü geride bıraktığımız bu dönemde de toplamda 51 sanığın, yargılanan 51 kişiyle ilgili olarak mahkemenin tahliye kararı aldığını da öğreniyoruz. Daha doğrusu öğrenmiş olduk dünkü kararlarla birlikte. Ama enteresan bir durum var. Onu da söylemek, onu da aktarmak gerekiyor. Pek çok isim şu an itibariyle tutuklu, yargılanan pek çok isim. Mesela Mehmet Pehlivan, onun da zannediyorum birinci yıl dönümü, tutukluluğunun birinci yıl dönümü geride kaldı. Şöyle bir durum var. Yargılanan bu isimler aslında bakılırsa neredeyse alacaklı pozisyonunda. Bakın, birkaç örnek vereceğim size. İşte az önce Mehmet Pehlivan'ı örnek verdim. Kimdir Mehmet Pehlivan? Ekrem İmamoğlu'nun avukatı. 2 yıl 9 ay hapis sistemiyle yargılanıyor kendisi. Peki kaç, ne zamandır hapiste? 365 gündür hapiste. Ya da Aykut Erdoğdu, 4 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. Kaç gündür içeride, kaç gündür cezaevinde? 381 gündür kendisi örneğin cezaevinde. Şöyle bakıyorum, Murat Gül İbrahimoğlu iş insanı, daha doğrusu onun çalışanı Ahmet Güllü 5 yılla yargılanıyor ama 337 gündür cezaevinde. Pek çok böyle örnek verebiliriz. Bu isimlerin şu an itibariyle bu suçlardan, yargılandıkları suçlardan ceza bile alsalar, enteresan, bu kişilerin yattıkları süreye sayılacak. Bu dikkat çekici bir durum. Davanın gidişatı, davanın içeriği hakkında bu anlattıklarım, bu söylediklerim herhalde bazı sizin aklınızda da bir şeyleri uyandırıyordur diye düşünüyorum. Ve CHP ile devam edelim. Madem operasyonlar, madem İBB davasıyla başladık, CHP'de ilginç gelişmeler oluyor. Şaşırtıcı mı? Değil. Neden bahsediyorum? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Belediye meclisinde de pek çok ismin şu dakikaya kadar, şu saate kadar istifa ettiğini biliyoruz. Burada bazı gazetelerin, bazı yayın organlarının hani şöyle ifadeler kullandığını da görüyorum. Bu tabii dikkat çekici. Süreci biraz yakından görmek ya da Cemil Tugay'ı belki de, ya da onun siyasi çizgisini biraz bilmek önemli bu yorumları yaparken. Hani CHP 22 yıl sonra ya da 23 yıl sonra, her neyse, İzmir'i kaybetti, artık İzmir'de CHP yok yönünde ifadeler kullanıyorlar. Aslında bunun doğrusu, yani bu habere başlık atarken belki de yeni CHP yönetimine tepki olarak bu istifa gerçekleşti demek çok daha doğru olur. Dediğim gibi Cemil Tugay'ın siyasi geçmişini ya da geçmiş dönem itibariyle hangi adımları attığını bilmek ya da bunu okumak, görmek bu anlamda önemli. Onu söyleyelim, onu aktarmış olalım ki şunları hatırlatalım. Mesela Kılıçdaroğlu yönetimi bir gün önce, bu istifadan bir gün önce İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü örneğin görevden almıştı. Hatta Yüksek Disiplin Kurulu'na da sevk etmişti. Yerine bir başka isim, kim onu da söyleyeyim, Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Kılıçdaroğlu yönetimi. Bunlara tepki nedeniyle Cemil Tugay'ın da istifa ettiği aslına bakılırsa ortada. Biraz daha geçmişe gidelim, biraz daha geriye doğru gidelim. Bunu şaşırtacak, buna şaşırmamak gerektiğini söylemek için, daha doğrusu anlatmak için bu istifayı bunun örneğini vermek istiyorum. İmamoğlu ve Özgür Özel CHP'de değişim diye ortaya çıktıklarında, kendilerini öne çıkarttıklarında örneğin en büyük desteklerden bir tanesi yine dün partisinden istifa eden Cemil Tugay'dan gelmişti. O yüzden hani şöyle bir bakınca, şöyle bir okuyunca hiç de şaşırtıcı bir istifa. Son dönem itibariyle CHP genel merkezinde yaşananlar, işte bu mutlak butlan meselesi üzerinden yaşananlar perspektifinden okursak Cemil Tugay'ın partiden istifası hiç de şaşırtıcı değil. Yeni parti tartışmalarını en azından görmek açısından ya da yeni parti kurulur mu kurulmaz mı tartışmalarına bir yanıt olarak da değerlendirilebilir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden istifa etmiş olması tabii
O kurultayla ilgili, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili ceza davasının sonucu da önemli elbette. Onu da göreceğiz. O da ne zaman karar alınacak? Duruşması ne zaman o davanın da? 1 Temmuz'da. Onu da hatırlatalım. 1 Temmuz'a giden süreçte CHP içerisinde dikkat çekici gelişmeler olabilir. Dikkat çekici gelişme demişken, daha günler öncesinden biz bu meseleyi anlatmıştık. Geliyor gelmekte olan ifadesini kullanmıştım. Çok net hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'le ilgili dokunulmazlık dosyası şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha pek çok CHP'li vekil var. İsmet Güneşan, Mustafa Sarıgül gibi isimler var. Yine Turan Çömez gibi isimler de var. Toplamda 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları meclise gitti. Ne var diyeceksiniz? Şu enteresan, o detayı vermek istiyorum size. CHP'li Özgür Özel'in grup başkanı değil mi şimdi? Son titri neydi? Grup başkanı. Son iki dosya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik tarafından fezlekede düzenlenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti. Peki sonraki süreçte ne oldu? Aykut Çelik geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte bu dokunulmazlık dosyalarının bu kez de, gerçi Özgür Özel, yani biz bunlara alışkınız, daha çok geçmişte de yaşadık bunları dese de, bu geçen hafta yaşanan, bu adı ortaya çıkan bu gelişme son derece dikkat çekici diye yorumlanabilir ya da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir müzik arasına gideceğim ama oradan önce yine CHP demişken, yani milletvekillerimizin seçmene, size, bize, en azından böyle söyleyebiliriz herhalde değil mi? Saygısızlığı devam ediyor. Bunu anlatmanın başka bir yöntemini bulamadım. Neden bahsediyorum? Milletvekili, CHP'li milletvekili Nimet Özdemir dün itibariyle partisinden istifa etti. Edebilir mi? Tabii ki edebilir. Buna itirazımız yok. Ama kendisinin örneğin daha geçen sene İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Üstelik de bazı dedikodular dolaşıyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilemeyiz. Bir başka partiye geçeceği yönünde, hani bağımsız olarak, ki şu an meclis internet sitesine bakınca kendisinin isminin yanında bağımsız milletvekili yazıyor ama AK Parti'ye geçeceği yönünde bazı iddialar var. Hani hangi partiye geçer geçmez o elbette bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren mesele ne? Milletvekillerinin bu anlamda kendi seçmenine yönelik olan bu saygısız davranışları olarak değerlendirilebilir. Parti değiştirmeye, belediye başkanı olsun, milletvekili olsun, kim olursa olsun, nasıl baktığımız ortada, nasıl gördüğümüz ortada. Üstelik de seçimlerin üzerinden 3 yıl geçmişken 3. yılda 3. partiye geçecek olmak. Nokta koyayım burada. Bu cümleyi siz tamamlayın isterseniz. Hadi bir müzik arasına gidelim. Arkasından bir konuğum olacak.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Şu an şimdi sizi 33 yıl geriye götüreceğim. 2 Temmuz 1993 Sivas, Sivas'ta düzenlenen o Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nde yaşananları hatırlıyorsunuz. Bir grup radikal İslamcının yaptıkları 33 yazar Ozan Düşünür ve iki otel çalışanının hayatını kaybetmesi. Yaşananlar hafızamızda ve aileler. Cinayette, o katliamda yakınlarını kaybeden ailelerin de hukuk mücadelesi 33 yıldır devam ediyordu. Ama şöyle bir bakıyoruz tabii, o yargılama süreçlerinden sonra örneğin 12 yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne mesele taşındı ve ortaya çıktı ki dava dosyasının kapağı bile açılmamış, tek bir işlem bile yapılmamış. Bunun üzerine aileler ne yapmaya karar verdiler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma kararı aldılar. Bu süreci ve bu kararın nedenlerini ve tabii ki bu karardan beklentileri konuşacağız. Kiminle? Madımak'ta katledilen Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'la. Eren Hanım, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle tabii bir iç hukuk zaman aşımı gerekçesiyle bu süreç iç hukuk içerisinde kapatıldı, neredeyse kaybedildi. İşte yargılama süreçlerini biz sık sık bu programda da konuşuyoruz. Tam anlamıyla bir vicdan yarası da toplumun kalbinde, buna duyarlı olan kesimlerin kalbinde de bir yara oldu. Şimdi siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyorsunuz bu davayı. Uluslararası hukuktan tam olarak neyi tescil etmesini bekliyorsunuz? Ya da bu hamle Türkiye'deki adalet arayışı için nasıl bir emsal karar oluşturacak sizler için?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında bizler tam 33 yıl boyunca bir anlamda yerinde saydığımız adalet mücadelesini, ses duyurma çabasını, engelleri yaşadık. Ve unutturmamak için yılmadan, usanmadan çalıştık, çabaladık. Mahkeme salonlarında böyle sürekli olarak nefessiz kaldık. Firari sanıkların ısrarla ve bilinçli şekilde yakalanamadığı bir sistemin içinde sizin de söylediğiniz gibi zaman aşımı dayatması içinde sınandık. Üstelik cezaevinde hala bugün kaç Sivas sanığının olduğunu bile bilmiyoruz. Her duruşma başka bir skandal yaratmasıyla bir anlamda sınav oldu bize. Yıllardır aranan sanıkların evlerinde karakola meslek mesafelerle yaşadığını öğrendik. Ölümü dahi bizden saklanan bir sanığın bu katliamın arkasındaki gerçeklerin açığa çıkması için, hatta kilit isim olan kişinin de öldükten sonra, yani bir karakola 500 metre uzaklıkta evi, öldükten sonra da kimlik tespiti için gelininden DNA alındığına tanık olduk. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanıkların iadesini istemek yerine görev tanımı dışında mahkemeye zaman aşımı öneren bir idari birimin usulsüzlüğüyle karşılaştık. Ve her duruşma aslında böyle birkaç dakika sürdü ve bir rutin haline dönüştü. Katliamdan sonra bir başka sanık dede denilerek cezaevinden alkışlarla çıkartıldı ve bir arpa boyu yol gidemedik. Bir anlamda sistemli bir unutturuluşun içinde debelendik durduk. Bu zaman dilimi içerisinde umutlandığımız zamanlar da oldu, ne yalan söyleyeyim, ama umudumuzu çöpe attığımız zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka bize bir yol kalmadı. Şimdi tabii biliyorsunuz ahim artık biz de hukuki süreçleri aslında
1: öğreniyoruz değil mi? Mecbur.
2: Bir takım da azınlığız. Dolayısıyla ahimden bir yargı kararı çıkmaz. Ahimden sadece Türkiye'ye yeniden iç hukuk yolunun tanzim edilmesine yönelik bir yapı çıkar. Biz buna razı olduk. Çünkü şöyle bir şey var. Anayasa, şimdi şöyle deniliyor aslında. Önce iç hukuk yolunun tüketilmesi lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi lazım. Malumunuz. Ancak Anayasa Mahkemesi 12 yıldır yani davanın sizin söylediğiniz gibi kapağını açmadı desem yalan olur. Çünkü birkaç kere şeye düştü. İşte inceleniyor kısmına. UYAP'ta düştü. Hatta birkaç kere gündeme de alındı. Ama o gündemin sonucunda bize müspet bir geri dönüş olmadı diyelim.
1: Yani hukukçularınız, avukatlarınız bu süreçte Anayasa Mahkemesi ile hani bir temas halindelerse, bilmiyorum tabii bu süreçleri de, hiçbir yanıt alamıyorlar mı? Yani ne zaman bir karar verilir, çünkü dün Gökçer, yanlış hatırlamıyorsam, Tayıncıoğlu da bunu yazmıştı. Bu 12 yıl meselesine o da yazısında vurgu yapmıştı. Neden bir adım atılmıyor? Buna dair bir bilginiz...
2: 12 yıl çok uzun bir süre ve bu dava
1: tabii.
2: bir dava. Siyasi bir dava olduğu için de olabildiğince süreci yaymak gibi bir istem olduğunu düşünüyorum. Çünkü 33 yıldır toplum mizanında yara olmuş bir çok büyük bir katliamla ilgili ciddi bir sonuca ulaşılamaması önemli bir gündem aslına bakarsanız. Ama demek ki istenmiyor.
1: Şöyle mi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de burada dikkat çekici konu şu: bütün o yargılama süreçlerini hep takip ettik. Hani ben tabii 33 yıldır neredeyse takip ediyoruz. Ben o zamanlar üniversiteye yeni başlamıştım o yıllarda. Sonraki gazetecilik sürecimizde de izledik. Burada mesele, hep konuşulan konu, insanlığa karşı suç mudur değil midir bu meselesi. Bu yargılamalarda hep bu öne çıktı. Çünkü neden? Eğer öyle kabul etseydi mahkemeler, zaman aşımı meselesi gündemden kalkacaktı. Acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde bir karar alması Türkiye'deki o iç hukuk yollarının yeniden açılmasını sağlar mı?
2: Sağlayabilir.
1: Hukuki bir, yani teknik bir soru biliyorum ama işte az önce söylediğiniz mesele, hepimiz yani biraz da bu işte.
2: Evet evet. Yani şunu söyleyebilirim, sözünüzü kesmek istemiyorum ama bütün siyasi cinayetlerle iki kelimeyle karşılaşıyoruz. Bunu siz de gazeteci olarak çok iyi biliyorsunuz. Biri cezasızlık, diğeri zaman aşımı. Cezasızlıkla birlikte aslında suçun niteliği ve suçun yeniden yapılabileceği, yani bir başka aydının gözünüzün önünde tekrar öldürülebileceğine ilişkin bir yapı çıkıyor karşımıza. Zaman aşımı da yine aynı şekilde. Sadece Sivas katliamı davasında önünde değil. Yani işte 70'lerdeki cinayetleri düşünelim. Mesela 70'li yıllarda sendikal hareketin en önemli isimlerinden Kemal Türkler davası da yıl sonra zaman aşımından düştü. Ya da başka zaman aşımından düşen davalar da var. Yani hatta Hrant Dink davası şu anda zaman aşımı tehdidiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'de genel olarak katliamlar ve siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey var, karanlık bir tablo var. Yani bir odak, hani Mehmet Ağar'la Gülden Umcu'nun konuşmasında vardı ya, yani çekin o tuğlayı diyor, o tuğlayı
1: tuğla meselesi,
2: çekersen,
1: tuğla meselesi, evet,
2: tuğla meselesi.
1: Evet,
2: dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz, yani o duvar yıkılır meselesi. Dünyanın her yerinde, çeşitli ülkelerde bu tarz yapılanmaların tavsiye edildiğini görüyoruz. Dönem dönem, işte İtalya'da da biliyorsunuz Temiz Eller operasyonu yapılmıştı. Bizde ne yazık ki yapılan her türlü operasyon başka bir siyasi kliğin kendi iç hesaplaşması ve başka bir manevra düzlemine doğru ilerliyor. Dolayısıyla sonuçsuz bir biçimde debelenip duruyoruz aslında.
1: Evet, az önce siyasi cinayetlere de vurgu yaptınız. Siz bir yazarsınız aynı zamanda, tabii babanız Behçet Aysan'ın da kızı olarak. Nasıl bir sorumluluk hissediyorsunuz bu dava özelinde söylüyorum tabii, ama bu davanın peşini bırakmamak vesaire, bu siyasi cinayetlerin bir şekilde çözüm bulması konusunda nasıl bir sorumluluk hissediyorsunuz?
2: Yıllardır bir sorumluluk hissettiğim için yazdım, çizdim, konuştum, bir anlamda üretmeye çalıştım ama hayatımın hiçbir döneminde şu hani dünya düzleminde kısa, benim düzlemimdeki uzun yaşımda, çünkü ben tabii de sizin bahsettiğiniz tarihlerde üniversiteye başladım ve yani babam öldürüldüğünde çocukluktan ergenliğe adım atıyordum, öyle söyleyeyim. Yani benzer yaşlardayız. 33 yıl boyunca o direnci mahkeme salonlarında da ve başka siyasi cinayetlerde de, onların davalarını takip ederken de yüreğimde tutmaya çalıştım ama hiçbir zaman bu kadar tuhaf bir biçimde ülkenin de içinde bulunduğu durumdan dolayı umutsuzluğa kapılmamıştım. Dolayısıyla yani işte toplumsal kutuplaşmaların ve gerilim hatlarının böyle popülist siyaset söylemleri tarafından körüklendiği zamanlarda bu tarz girişimlerin, bu tarz katliamların, bu tarz cinayetlerin artabileceği şüphesini taşıyorum. O yüzden biraz da ürküyorum. Çünkü kendini her zaman otorite yerine koyan bir güruh çıkar karşımıza. Yani oysa bildiğiniz anlamda hukuku, gerçek anlamda yani devlet otoritenin de altını oyan eylemlerdir bunlar. bakıldığında yani hani güvenlik gerekçeli bir şiddet operasyonu bir süre sonra tam anlamıyla güvenliksizliğe dönüşür. İşte o noktada gündelik siyasetinde kendine yeni bir alan açacağını düşünen siyasetçiler de bu durumu bir malzeme olarak kullanma eğilimine girer. Bu bir yanılgıdır aslında. Ve toplumun sinir uçları bu tarz girişimleri bir süre sonra kaldıramaz. Ülkenin bizden olanlar ve işte olmayanlar olarak ikiye bölündüğü, ortadan böyle bölündüğü bir aralığın tehlikesini yıllardır öngörüyoruz. Ama çaresiz ve sesimiz sürekli kısılıyor. Bu anlamda da bize sesimize yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Son bir soru. Tabii. Bu davanın 33 yıl geride kaldığı, bu katliamın, Sivas katliamının AİHM'e taşınması, bir okuma rica edeceğim, toplum okuması belki de kısa olursa, bu toplumun bu katliamla yüzleşmesi açısından, örneğin hatırlaması ve yüzleşmesi açısından ne ifade ediyor ve tabii toplum hafızası için çok tartışılır, çok konuşulur Türkiye'de, bu yeni ortaya çıkan bu yeni aşamadan bir nasıl etkilenir sizce, ya da etkilenir mi? Ya da beklentiniz ne?
2: Şöyle söyleyeyim. Birincisi toplumsal hafızanın aslında sistemli bir biçimde, yani bir takım siyasiler tarafından da sistemli bir biçimde unutuluşa doğru adım attığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani mesela 70'li yıllarda, 90'lı yıllarda öldürülen bir takım simge isimleri anımsayalım. Ve bu isimler aynı zamanda binlerce kişinin cenaze merasimi ile uğurlandı. Yani Cavit Orhan Tengil gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, aynı zamanda çok önemli bir akademisyen, öldürdükten sonra tepki olarak binlerce kişi onu uğurladı. Abdi İpekçi cinayeti Milliyet Gazetesi'nin başyazarı aynı şekilde. 90'lı yıllarda Bahri Çok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu. Bugün bu isimleri genç kuşaktan kaç kişi anımsıyor? Dolayısıyla burada sistemli bir unutturuluşla aslında karşı karşıyayız. Sivas katliamı davası için de aynı şey geçerli. Katliam üzerinde de aynı şey geçerli. Yıllardır debelendiğiniz dava içerisinde de geçerli. Dolayısıyla unutturuluşun yeni bir yapılanmaya dönüşmesi ancak siyasetçiler tarafından ya da toplumla ilgili özel çalışmalar üretenler tarafından yapılabilir ya da bir toplumsal uzlaşma zemini içerisinde olur böyle şeyler. Bizimkisi artık kendi vicdanımızın sığmadığı bir noktada. Çünkü bu yargılamaya biz çocuklar olarak her şeyden önce, yani Mazlum Çimen de, ben de, Zeynep Altıok da, 3 kişi başvurduk çünkü AİHM'e. İlk şeyde, etapta. Bizim vicdanımız öncelikle huzursuz. Biz rahatsızız. Bizim rahatsız olduğumuz yerde toplum vicdanı da arkanızdan gelir diye inanıyorum.
1: Umarız öyle olur. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. AİHM sürecini de elbette hep beraber takip edeceğiz. Sonraki dönemlerde de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok sevgiler, sağ olun. Teşekkürler.
1: Hoşçakalınız. Konuğum Madımak katliamında öldürülen Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'da unutmamak gerekiyor. Bunlarla sık sık yüzleşmek gerekiyor. Neden? Çünkü benzer olayların yaşanmaması için, ki burada zaman aşımı meselesi vesaire, bunlar işte pek çok davada biz bunlara tanıklık ettik, gördük. Benzer durum aslında bakılırsa işte Madımak otelinde katledilen o 33 aydın ve 2 otel çalışanı içinde o davayla ilgili de geçerli. Unutmayalım. Şöyle bir kısaca da hatırlatmak istiyorum aslına bakılırsa o günleri canlı yayında, o dönemin iletişim şartları üzerinden konuşmak gerekiyor. O tam 33 yıl önce gerçekten organize bir kalabalık, altını çiziyorum, organize bir kalabalık oteli ateşe vermişti. İçeride bulunanlar saatlerce, bakın saatlerce ölümlerinden önce hükümet yetkilileriyle görüşmüşlerdi, telefon görüşmeleri yapmışlardı, polisle görüşmüşlerdi, jandarmayla görüşmüşlerdi, hatta o dönemin İçişleri Bakanı'yla hayatlarını kaybetmeden önce otel ateşe verildiğinde görüşmüşlerdi. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, şöyle böyle, bunların tamamı ölmeden, onlar ölmeden dakikalar önce, saatler önce kendilerine söylendi bu yetkililer tarafından. Ne oldu? Otel ateşe verildiğinde bile hani sakince kurtarılıp o fotoğraflar, otelin içinden dışarıya çıkan fotoğraflar da vardı olaylardan sonra. Gerçekten sakince İçişleri Bakanı'ndan, o dönemin Başbakanı'ndan beklediler. Kurtarılmayı beklediler. Beklediler. Ama ne oldu? O ülkenin aydınları yakıldılar ya da boğularak o otelin içerisinde, Madımak Oteli'nin içerisinde can verdiler. 2 Temmuz 1993. Öylesine gerçekten dün bunları da araştırırken sevgili Gökçer Tayıncıoğlu da bu konuyu kaleme almış. İlginç ifadeleri var o yazıda. Öylesine organize bir eylemdi ki hani provokasyon cümlesi kullanılabilir mi? Aradan geçen 33 yıl yargılama süreçleri, yapılanlar, hayatını kaybedenler, onlara bakılırsa, bütün bu süreçlere dikkatli bakıldığında net şekilde provokasyon kelimesini de bu eylem için, bu saldırı için, bu katliam için daha doğrusu kullanabiliriz. Bunları hatırlayalım. Tabii geçen süreç içerisinde de tekrar söyleyelim, hani yargı ne yaptı? İşte az önce Eren Baysan da, Behçet Aysan'ın kızı, o katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan da anlattı. Ortaya çıkan tablo şu an kaç kişi içeride bilmiyoruz diyor. Babasını kaybeden bir mağdurdan bahsediyoruz burada ve hani gerçekten bu süreçleri de yakından takip eden bir isim olarak içeride şu an kaç kişi var bilmiyoruz bu davayla ilgili diyor. 12 yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Ne oldu? Yine öğreniyoruz ki şu ana kadar, işte kendisi de anlattı, hiçbir işlem yapılmıyor ve son tahlilde de ortaya çıkan son adım bu Madımak katliamı ile ilgili ortadaki son gelişme ne? Neden biz Eren Aysan'ı konuk aldık? Çünkü o katliamda hayatını kaybeden Metin Altınok'un kızı Zeynep Altınok, Eren Aysan, Behçet Aysan'ın kızı ki az önce konuştuk ve Nesim Çimen'in oğlu Mazlum Çimen avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Biz de bu süreci, elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini de hep bu zaman aşımı başlığı altında muhtemelen böyle tartışılacak, bunlar konuşulacak ki hukukçuları da önümüzdeki günlerde tabii ki konuk alırız. Daha ayrıntılı şekilde unutturmamak için konuşuruz, konuşmaya da devam ederiz. Peki devam edelim programa diğer başlıklarla. Şimdi bu konuya geçmeden önce CHP'yi, partiyi konuşuyorduk. Partide en çok son dönemde yapılan tartışmalardan bir tanesi de sanatçıların, müzisyenlerin eserlerinin kim tarafından kullanılabileceği, değil mi? Geçtiğimiz günlerde bir liste yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Butlan yönetimi tartışmalarıyla birlikte genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar listesi yayınlandı, değil mi? O listede yer alan, hatta o listenin birinci sırasında yer alan Rahmi Saltuk imza metninden haberim yok dedi. Kiminle konuştu? Dün sevgili program arkadaşım, radyoda beraber çalışıyoruz, çok da keyifli bir çalışma arkadaşı, gazeteci Mustafa Hoş'a konuştu yol arkadaşı programında. Dilerseniz dün Rahmi Saltuk neler anlattı Mustafa Hoş'a, bir kulak verelim, arkasından devam edeceğiz.
3: Butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
4: Ben CHP adına, SODEP adına, SEHP adına konserler verdim. Yani sordum söyleyeyim. Yani ben de sizin gibi şeyde, haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz, benim arkadaşım, beni aradı. Dedi ki böyle böyle abi, senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim, onu ben yapmam dedim. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm, bu nedir dedi. Nerede adımı gördün dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi, imza. Benim haberim yok, ne bildiriden ne imzalardan dedim. Erhan'a aradım, mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen, şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Berhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
3: İlk imzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
4: Hayır, benim ne haberim var, ne bilgim var. durum bu.
3: Arayıp özür dilediler mi bari?
4: Yani özür dileyecek, yani bilmiyorum, kendileri mi bir verdi onu, yoksa bir karışıklık mı oldu? Nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler, sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok
3: aynı şey mi abi?
4: Aynı şey değil işte, yani onu söylüyorum.
1: Rahmi Saltuk o listeye, o Cumhuriyet Halk Partisi lideri ya da genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neredeyse destek mesajı olarak değerlendirdiler. O listeye adının kendisinden habersiz şekilde, hatta bir numaraya konulduğu konusundan habersiz olduğunu sevgili Mustafa Hoş'a dünkü yol arkadaşı programında anlatmıştı. Ben de oradan bir alıntı yapmak istedim. Gerçekten hangi günlerden, nasıl günlerden geçiyoruz? Siyaseten de aynı şekilde işte pek çok konuyu konuşuyoruz programın başından beri. Her gün bu meseleleri tartışıyoruz. Gerçekten nasıl günlerden, hangi günlerden geçiyoruz dedirten olaylardan bir tanesi. İşte siyaset nerede? Siyaset hayatın neresinde? Ne kadar hayatın gerçekliğiyle karşı karşıya kalabiliyor ya da hayatın gerçekliğini ne kadar yansıtabiliyor? Aslında bunu gösteren çok iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir. Rami Saltuk yaptığı açıklamalarda çok dikkat çekiciydi. O özür geldi mi diye soruyor Mustafa Hoş'ta. Hayır, o özür henüz gelmemiş. Bence bir özürü hak ediyor büyük sanatçı. Devam edelim biz başlıklara. Tabii günlerdir takip ettiğimiz bir konu, günlerdir peşinde olduğumuz bir konu. Neden bahsediyorum? Özel sektör öğretmenleri sendikası ve Ankara'da şu an mülakat mağduru öğretmenler açlık grevine devam ediyorlar. Özel sektör öğretmenleri uzun süredir taban maaş hakkı, iş güvencesi, özlük haklarının iyileştirmesi için eylemler yapıyorlar. Programa da defalarca konuk ettik kendilerini. Yine sendika, tabii bildiğiniz gibi eğitim emekçilerinin, eğitim çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yine öğretmenlik mesleğinin itibarının korunması için de yasal düzenleme bekliyorlar. Sadece o değil, bir de atanmayan 1611 öğretmen var, kendilerine söz verildiği halde o öğretmenler de diyorlar ki bakanlığa, bakana, Milli Eğitim Bakanı'na, ya siz söz vermiştiniz ve bu sözlerinizi tutmanızı bekliyoruz. Bu kadar basit. Günlerdir Ankara'da eylemdeler. Polisin oldukça sert müdahalesiyle de karşı karşıyalar kendileri. Onları da biliyorsunuz. O süreçten sonra da ne dediler? 16 Haziran'da açlık grevine başlama kararı aldılar. Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiği söylenen ve çözüm sözleri veren başta Yusuf Tekin olmak üzere üst düzey bürokratların isimlerini de veriyorlar, bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız açıklamasıyla, ifadesiyle bu greve başlamışlardı. Hatta o gün bizim de konuğumuz olmuşlardı. Konuşmuştuk zaten şartları, hangi şartlarda açlık grevine son verirsiniz diye de sormuştuk. Hiç bu konuda geri adım atmıyorlar. Bakanlık bizi birebir muhatap alana kadar devam edeceğiz bu eyleme demişlerdi. Son gelen bilgi, dün akşam saatlerinde de iki açlık grevindeki iki öğretmenin hastaneye kaldırıldığı yönünde. Sabah saatlerinde yine gelen bilgiler, sağlık sorunların çok önemli, kritik bir sağlık sorunu da yok, onu da söyleyelim. Ama son gelen bilgi de iki öğretmenimizin, açlık grevindeki iki öğretmenimizin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi. Devam edelim şöyle başlıklar üzerinden. Öğretmenler demişken, Fatma Nur Çelik öğretmen, hatırlıyorsunuz 17 yaşındaki bir çocuk tarafından saldırıya uğramıştı. Çekmeköy'de lisede saldırıya uğramıştı. Fatma Nur Çelik aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu bahsettiğimiz bu 17 yaşındaki neydi? Suça sürüklenen çocuk, değil mi? Böyle tanımlanıyordu. Çünkü hocayla birlikte, Fatma Nur Çelik'le birlikte 6 kişiyi daha yaralamıştı. Ne kadar hapis cezası aldı? Yaşı itibariyle 17 yaşında olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verdi mahkeme heyeti. Aynı zamanda sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Şöyle bir bakıyorum. Tabii ki toplamda da 37 yıl 6 ay hapis cezası almış oldu. Ama işte tablo bu. Fatma Nur Çelik'i de buradan bir kez daha rahmetle analım. Devam edelim diğer başlıklar üzerinden. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, hatırlıyorsunuz değil mi kendisini? 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti. Toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonra ne yaptı? Mahkemeye başvuruda bulundu. Ve mahkeme heyeti de sağlık gerekçelerini vesaire bunları gösterdiler. Gümüşel'in mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel'in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Tabii burada dikkat çeken konu, işte söylediğim gibi, sağlık gerekçesini, sağlık nedenlerini başvuru gerekçesi olarak göstermiş olması ve bu tahliye kararından sonra teşekkür kimden geldi? Ahmet Mahmut Ünlü'den. Siz onu Cübbeli Ahmet olarak tanıyorsunuz. Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeğini geçtiğini bildiğim Yeni Şafak camiasına ve en büyük yardım olarak dualarıyla destek bulunan bütün Müslümanlara bu vesileyle teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı. 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirdiği için bu cezayı almıştı kendisi. Sağlık gerekçeleriyle ev hapsine çevrildi. Söylüyorum işte, konuşuyoruz, yargılama süreçlerini hep beraber takip ediyoruz. Bu ve benzeri olayların, değil mi, enteresan kararlar alınıyor. Şöyle bir bakıyorum bir yandan da son birkaç dakikam. Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama enteresan. Onun siz son 3 dakika, arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele meselesi. Gerçekten nasıl mücadele ediliyor? En çok konuşulan konu neydi? En çok konuşulan o terör örgütünün liderinin Amerika'dan Türkiye'ye getirilmesi. Hatırlayınız neler konuştuk biz burada. Böyle klasörlerce, doğru ifade edeyim, böyle neredeyse kamyon kasalarını dolduracak deliller Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. O dönemlerde bakanlar, özellikle Adalet Bakanlığı'nın bakanlığı yaptığı, o dönemde yaptığı açıklamaları da hatırlıyoruz. O süreçlerde yapılan açıklamaları, ne olursa olsun geri alacağız o terör örgütü liderini diye. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri kendi kullanışlı aparatını elbette vermedi Türkiye'ye. Ama şimdi Adalet Bakanlığı'ndan bu konuya dair bir açıklama var. Yeni bir adım, yeni bir hamle yapılmış bizim görebildiğimiz kadarıyla bu açıklamayla birlikte. O FETÖ soruşturmaları kapsamında yurt dışında firari durumda bulunan kişilerin Türkiye'ye iadesi için yeni bir çalışma. Bakanlık tarafından hazırlanan bu çalışmanın kapsamı dikkat çekici. İlk etapta 52 kişi hakkında yeni bir iade talep dosyasının hazırlandığı bilgisini biz yine öğreniyoruz. Kaynak Sabah gazetesi, onu da belirteyim. İade dosyalarında kimlerin adları geçiyor? Eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ahmet Can gibi isimler, örneğin bahsedilen Adalet Bakanlığı'nın bu listesinde, iade talebi listesinde yer alan isimler olarak ön plana çıkıyor. Bugüne kadar neden bu adımlar atılamadı? Türkiye neden bu isimleri ülkeye getiremedi? O da ayrı bir soru işareti. Tabii sadece bu değil. Yine kendileri hakkında işte emniyet ve medya yapılanması, o terör örgütünün emniyet ve medya yapılanması içinde adını hatırlayacağınız kişiler: Osman Hilmi Özdil, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Emrullah Uslu ya da Muammer İhsan Kalkavan gibi kişilerin de iade taleplerinin güncellendiğini de biz yine öğreniyoruz. Yine pek çok isim var burada sizlerin hatırlayacağınız, sizlerin tanıyacağı, ama bugüne kadar neden bu isimler terör örgütünün önde gelen isimleri? Evet, yapılıyor bazı operasyonlar, bazı iade işlemleri, evet doğru yapılıyor, ama sembolik olarak bu isimlerin de Türkiye'ye getirilmesi ve gerekli cezaları alması çok önemli. Kamuoyunun vicdanını rahatlatması açısından bu önemli. Herhalde bu söylenenlere katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum, ama bu konuda henüz somut bir adım da atılmadı. Bakalım yeni bakanla birlikte buna dair somut, net bir adım gelecek mi? Elbette takip edeceğiz hep beraber diyelim ve ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde ben yine buradayım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Şöyle bu bölümde, müziğe kadar olan bölümde biraz ekonomi, biraz dış politika konuşacağız. Arkasından da Dünya Kupası'nı, TRT'yi konuşacağız kiminle. Tabii spor yayıncılığı, spor spikerliği diye düşününce akla gelen ilk isimlerden bir tanesi sevgili Okay Karacan konuğum olacak. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da hem milli takımımızın durumunu, Dünya Kupası'ndaki durumunu konuşacağız. Hem de bu TRT ile ilgili yapılan tartışmaları, sadece bizim yaptığımız değil, emin olun bütün dünya bu meseleleri konuşuyor, TRT'yi konuşuyor. Neden ve ne yapılması gerekiyor, neden bu durumdayız, bunları da sevgili Okay Karacan'la konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi enteresan bir tablo, bir deneme yanılma ülkesi haline geliyoruz galiba. Neden bahsedeceğim? Bu tavukçuluk firmalarına biliyorsunuz kayyum atanması tartışmaları, hani 12 Haziran'da 8 ilde düzenlenen operasyonlar, gözaltına alınan CEO'lar, işte 32 kişi toplamda gözaltına alındı. İşte yurt dışı yasağı, o isimlerle ilgili olarak ortaya çıkan yurt dışı yasağı, 13 şirkete, büyük şirkete denetim kayyumu atanması vesaire. Bütün bu tartışmalar yapıldı. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Bu şirketler teker teker kayyum tedbirinin kaldırılması için mahkemelere başvurdular ve o kararlar da teker teker kaldırıldı. Oysa ki savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örneğin yapılan açıklamalara da bakılınca, bazı bu operasyonlar sürecinin içerisinde yapılan açıklamalarında ne demişti? Bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat belirleme süreçlerinde tüketicinin aleyhine olacak şekilde hareket ettiği ve örgüt kurduğu yönünde kuvvetli şüpheler olduğu iddiası vardı. İşte fiyatları etkileme gerekçesiyle neydi? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltmişti söz konusu şirketlere ya da şirketlerin yöneticilerine. Şimdi ne oldu? Mahkemelere başvurdular bu şirketler ve bir şekilde dediğim gibi o kayyum, denetim kayyumu böyle tanımlanıyor teknik adı. Teknik detayları durmayalım üzerinde, hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız da artık hani tavukçuluk şirketleri de nasıl yönetiliyor, buralara da girmeyelim artık, hani aklımızı bunlarla doldurmayalım diye düşünüyorum. Ama son tahlilde bu kararlar da iptal edildi. Bilgi Üniversitesi örneğini hatırlayalım değil mi, kapatıldı 3 gün sonra vazgeçtik, yok öyle değil, o yanlış anlaşıldı, tekrar açıyoruz vesaire. Sanki böyle bu tip kararlara bakılınca, bu tip adımlara da bakılınca, söylediğim gibi konuya girerken bunu hani çok detayına girmeyeceğim ama hani bir tür deneme yanılma ülkesi haline gelmiş gibi görünüyoruz ortaya çıkan bu tabloda. Dün TÜSİAD'ın Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi toplantısı vardı değil mi? Bilmiyorum takip ettiniz mi ya da oradan hiç açıklamalara denk geldiniz mi? Neye denk gelmedik onu söylemek için şöyle kısaca Ömer Aras konuştu orada. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, tam olarak ifade edeyim, pek çok konudan bahsetti, pek çok detaydan bahsetti, tamam eyvallah. Hemen bir parantez açacağım, hatırlayınız yine daha öncesinde de yine o isim Ömer Aras ve eski yönetim kurulu başkanı Orhan Turan hakkında Şubat 2025'teki açıklamaları nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma yargılamaya dönüşmüştü. Hapis cezaları verilmişti. Şubat 2025'te TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları açıklamalar sonrasında. Kapattım parantezi. Sermaye bizi şaşırttı mı? Hayır, sermaye bizi şaşırtmadı. Alışkın olduğumuz üzere, daha doğrusu bu kez alışkın olmadığımız şekilde bir öneri seti sundu, ortaya koydu Ömer Aras. Ama orada mesela O öneri setinde insanlar açısından bakılınca, yatırımlar vesaire, işte ne kadar Türkiye'nin önünde fırsat var, bu konjonktür Türkiye'ye hangi şansları getiriyor vesaire, tamam bunlar var ama ne yok orada? Hukuk yoktu mesela o açıklamalarda. Gelir eşitsizliği meselesi yoktu. Butlan tartışmaları yoktu ki TÜSİAD normal şartlarda bu tip toplara da girer. Biz 90'lı yıllardan beri, ben en azından gazeteciliğe başladığım yıllardan beri TÜSİAD'ı takip ederim. Pek çok, yani Bülent Tanör gibi isimlerin örneğin böyle o dönem için çok tartışılan, çok konuşulan raporlarını bile yayınlamış bir kurumdan, kuruluştan bahsediyoruz. Vesaire ve velhasıl kelam anlatmaya çalıştığım şey şu: yaşanan son gelişmeler sonrası sermaye dünkü toplantısında, TÜSİAD dünkü toplantısında hiçbirimizi şaşırtmadı, bunu söyleyelim. Peki biz kendi halimize şöyle bir dönelim bakalım, ekonomimiz, kendi ekonomimiz, cebimiz ne durumda? Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, BİSAM olarak siz biliyorsunuz, Haziran 2026'nın açlık ve yoksulluk raporunu kamuoyuyla paylaştı dün itibariyle. Tabii şimdi bu rakamlar şu açıdan önemli, rakamları konuşuruz. Ama işte Temmuz ayı yaklaşıyor değil mi? Şimdi Temmuz'un başında Haziran enflasyonu da açıklanacak. Memur emekli maaşlarında da nasıl bir düzenleme, iyileştirme demiyorum, zam demiyorum, enflasyon kaybının giderilmesi açısından nasıl bir düzenleme yapılacak, onu beklediğimiz günlerdeyiz. O rakamların netleşmeye başladığı günlerdeyiz daha doğrusu. Hatta şöyle şeyler konuşuluyor: en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Hükümet bu konuda adım atacak. Meclise yeni bir, işte meclisin çalışma süresi de uzatıldı biliyorsunuz. O süreç içerisinde 23 bin liraya çıkacak en düşük emekli maaşı şeklinde bazı bilgiler de dolaşıyor. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki BİSAM'a göre açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 36.042 liraya yükselmiş durumda. 36.042 liranız varsa açlık sınırında yaşıyorsunuz demektir. Ya da geliriniz bu kadarsa, ki asgari ücretinde %50 üstünde neredeyse. Peki yoksulluk sınırına bakalım. Yoksulluk sınırı da yine 4 kişilik bir aile için 118.404 liraya yükselmiş durumda. Bu 36 bin lira ne? Ne? Sadece ve sadece sağlıklı, o da hani ne kadar sağlıklı, işte yediğimiz içtiğimiz, çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz bu meseleleri. Ne kadar sağlıklıysa o kadar sağlıklı beslenebilmenin maliyetidir. 36.042 lira. Bu rakamları da herhalde karar vericiler, karar alıcılar akıllarında tutarlar diye düşünüyorum. Ekonomiye dair çok başlığım var ama dediğim gibi birazdan Okay Karacan konuğum olacak. Hızlıca şöyle bir dünyada neler olup bitiyor, o tartışmalar üzerinden de birkaç başlık size aktarayım. Hani İran-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması, mutabakat zaptını zaten detaylar, ayrıntılar ilk Suudi Arabistan medyasındaydı değil mi? Yansımıştı. O gün zaten ayrıntılı şekilde konuşmuştuk ama şöyle bir ruhu var. Ben imzalanan, Versay'da imzalanan anlaşma metnine genel olarak bakıldığı zaman hani daha çok bir anlaşmadan çok bir tür niyet göstergesi olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması için yürütülecek müzakereler var. O müzakereler sonrasında ortaya çıkacak bir gerçeklik olacak. O gerçeklik nasıl şekillenecek? Bu henüz belli değil. İşte Cenevre'de bugün itibariyle görüşmeler yapılması bekleniyordu. O görüşmelerin ertelendiği yönde bilgiler geliyor, doğrulanmadı ama o görüşmelerin, o müzakere sürecinin ertelendiğine yönelik teknik müzakereler olacaktı bunlar. Ona yönelik bilgiler de şimdiden geliyor. Hani mesele tırnak içinde Trump'ın söylediği ifade, hani İran uslu durursa bir kez daha vurmayacağız. İran hani bir şekilde Amerikan üstlerine, bölgedeki Körfez ülkelerindeki Amerikan üstlerine hedef almazsa, İran İsrail'i hedef almazsa bir şekilde bu anlaşma yürür açıklamaları. Bunları böyle bir yan yana koyunca aslında bana daha çok dediğim gibi bu bir anlaşmadan çok böyle bir niyet göstergesi, niyet beyanı gibi geliyor benim okuyabildiğim kadarıyla. Tabii yanılırız, yani bir şekilde barışın olması yani her türlü çatışmadan çok daha önemli, çok daha iyi, onu söyleyebiliriz. İran tarafı neler söylüyor? İran Dışişleri Bakanı Erakçı, bütün sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor. Amerika ile varılan mutabakatta bir atıfta bulundu, bir ona dair bir yorumda bulundu. Amerika dedi, şu Lübnan

meselesi üzerinden zaten avantajlı pozisyondayken neden İran bu anlaşmayı imzaladı sorusu. Buna dair Hamenei, İran'ın dini lideri Hamenei, bu mutabakatın ardından ilk açıklamasını yaptı. Aslında o açıklamada da bir şekilde bu sorunun yanıtı var. Diyor ki Hamenei, müzakerelerin İran'ın temel ilkelerinden taviz verileceği anlamına gelmiyor dedi. Bu dikkat çekici, bu önemli. Yine mutabakat metninde yer alan maddelerin hayata geçirilmesini izliyoruz. Nasıl geçecek, geçecek mi, geçmeyecek mi, bunları göreceğiz. İlerleyen dönemde yapılacak görüşmeler İran'ın dedi tüm taleplerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Müzakere etmek, teslim olmak anlamına da gelmez cümlesini yine İran dini liderinde kullandığını biliyoruz. Pezeşkiyan'a, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a da bir destek açıklaması vardı. Direniş cephesi olarak tanımladığı yapının çıkarlarını bu süreç içerisinde gözettiğini söyledi Pezeşkiyan'ın ki tekrar mesele Lübnan ve Hizbullah noktasına geliyor. Onu da unutmamak önemli. Ona dikkat çekmek önemli. Trump'a yönelik tabii Birleşik Devletler Başkanı Trump'a yönelik çok sert açıklamaları da vardı. Onlar zaten gayet doğal, gayet normal. Hani İran heyeti hep iyi niyetle hareket etti ama Washington yönetimi farklı yöntemlerle, görünen ya da görünmeyen farklı yöntemlerle bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı şeklinde bir iddiası var. Onu da söyleyelim. Tabii işte söylediğim gibi konuya girerken de az önce de söyledim ya, hani bu anlaşma bir niyet beyanı mı yoksa nihai bir anlaşma mı? Bunu da bu süreç içerisinde hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Yine tabii beklediğimiz ve süreç içerisinde konuşacağımız daha zaman var, daha detaylı şekilde biz konuşuruz. Neden bahsediyorum? Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi. O NATO 7-8 Temmuz değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesiyle ilgili tartışmalar şimdiden başlamış durumda. Hani Donald Trump'ın ki Ankara'dan gelen açıklamalar neydi? Türkiye'de olmasaydı bu zirve Trump gelmezdi. NATO zirvesine katılmazdı şeklinde de açıklamalar geldi. Bakın neler yaşanabileceğine dair ipuçları. NATO zirvesinde neler olabilir? Hexet konuştu, ABD Savunma Bakanı dün Brüksel'de bazı açıklamalarda bulundu. O dikkat çekici. Mesela NATO'ya mali desteği kesebiliriz açıklaması dikkat çekiciydi. Amerikan ordusunun artık Avrupa'da konuştuğu askeri varlığını ya da üstlerini mercek altına almaya başladı. Kapsamlı gözden geçirme çalışmaları yapıyoruz iddiası ya da parantez içinde, tırnak içinde bir tür tehdit, en azından Amerikan Savunma Bakanı'ndan Avrupa ülkelerine gitti. Daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekir Avrupa üyeleri, Avrupalı üyeler, NATO'nun Avrupalı üyeleri ifadesi önemli. Buna dair bir ilerleme henüz yok dedi. Bazı müttefiklerin hala daha fazla sorumluluk üstlenme gereğini kavramadığını görüyoruz ifadesini kullandı Amerikan Savunma Bakanı ve bu İran meselesini Amerika unutmuyor. NATO içerisindeki tartışmalardan en önemlisi o. Avrupa'ya çocuklarımızı tehlikeye attınız suçlaması yöneltti. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı o İran'la savaş esnasında Amerika'ya destek vermekte isteksiz davranıldığını söyledi, iddia etti. Bakan Amerikan ordusuna bazı üslerin kullanımının engellenmesi gibi getirilen kısıtlamaları çok ağır ifadelerle de eleştirdi. Hatırlayınız, İtalya, İspanya gibi ülkeler hava üslerinin kullanılmasına da izin vermemişlerdi, onu söyleyelim. Tabii bütün bu tartışmalara şöyle bir bakınca NATO'yu çıkmaza sokabilecek bazı ifadeler olarak değerlendirilebilir. Bakalım 7-8 Temmuz'da Trump neler söyleyecek? Özellikle NATO'nun finansmanı konusunda biliyorsunuz Trump parayı ben veriyorum, benim dediğimi yapmak zorunda NATO yaklaşımında, özetle kabaca böyle düşünüyor. Ama İran meselesinde örneğin hiç de beklediği gibi olmadı. Bakalım bunun yansıması Ankara'daki toplantıda nasıl olacak? Hep beraber takip edeceğiz diyelim ve dilerseniz bir müzik arasına gidelim, arkasından Dünya Kupası'nı konuşacağız.

0: Üçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve zamanla devam ediyoruz. Müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Kiminle? Okay Karacan'la. Sayın Karacan, merhabalar.
2: Günaydın.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. O maçlar bu saatlerde oynanınca bu saatte kalkmak da gayet normal. Şöyle, milli takımımızı konuşacağız tabii ki. Bu Dünya Kupası'nda neler farklı, bunları konuşacağız. Ama tabii sizi bulmuşken öncelikle şu İran-Yeni Zelanda maçında yaşananları bir konuşmak gerekiyor. Yani sizin tecrübeniz ışığında bir konuşmak istiyorum. 4 dakika boyunca spikerin maçı ters anlatmış olması. Siz gördüğünüzde ya da tanıklık ettiğinizde ne düşündünüz? Bu olay bize ne anlatıyor?
2: Ya maçı ben seyretmedim. Maçı o saatte izleyecek takatim kalmamıştı artık. İzleseydim müdahale ederdim. Telefon ederdim birilerine. Arkadaş yanlış yapıyor diye mutlaka müdahale ederdim. Yani ben zaten çoğu zaman izlediğimde bir şey olduğu zaman destek veren bir insanım. Ama Türk insanının genel bir kompleksi vardır. Şöyledir. Yani sonuçta 35 yıldır futbol anlatıyorum. Büyük ustalarla büyük yayınlar yaptım. Yani iki sene önce yayına başlamış kendini spiker zanneden birisine evladım şöyle yap dediğin zaman şekillere giriyor. Yani o yüzden Türkiye'de eğitim sistemi ölmüş oluyor. Onu söyleyeyim sana. Hemen şekile giriyorlar falan. Tamam abi bak falan diyorlar. Ulan ben 35 sene önce tanıştığım Tansu Polatkan beni arayıp Okay öyle cümle kullanmaz deyince yerin dibine giriyorum. Bizim kaybettiğimiz bu utanma duygusu aslında. Ve bu toplum özellikle sosyal medya aracılığıyla başka bir yere evrildi. Yani kendine özgüveni fazla yüksek kuşaklar oluşturuldu. İşte Z kuşağı, milenyum kuşağı, ondan önceki bir kuşak böyle hani 30 takipçiniz olunca birdenbire yürüyüşünüz değişiyor. İşte 50 bin Twitter takipçisi olunca siz tweet attığınız zaman bütün dünya o 50 bin kişi falan güçlü tweet attı falan zannediyor. Herkes okuyor ve vay anasını diyor zannediyor. Böyle garip bir dünya. O yüzden belli ki TRT'den hiç kimse bu işi izlememiş. Benim eleştirim veya desteğim bu konuda onunla ilgili attığım tweet'e de destek olarak şudur. Ya Dünya Kupası bir genel kültür işidir. Büyük bir kültür işidir Dünya Kupası. Dünya Kupası maç anlatma işi değildir. Dünya Kupası az önce onu düşünüyordum. Ya kaç gün oldu Dünya Kupası başladı. Bir tane düzgün yazı çıktı mı ya? Bir tane oradaki arkadaşlar bir tane değerlendirme yazısı yazdılar. Bir tane ya. Allah için. Bir tane yazı çıktı mı ya? Bir tane yok. Ya Boston'da on binlerce İskoç gaydaları eşliğinde stadyuma yürüyor. 125 desibellik dünyanın en büyük gürültüsünü çıkarıyorlar. Mesela biz diyoruz ya bizim seyircimiz bilmem ne falan filan hikaye. Hep yalanlarla kendimizi kandırıyoruz. Bizim seyircimiz falan yok ya. İşte derbilerde böyle bir organizasyon oluyor. Bağırıyoruz cimbombom Fener Beşiktaş de bu kadar. Onlar da bir noktaya geç. Beşiktaşlar kızabilir bana. Ben de Beşiktaşlıyım. Kulüpte de çalıştım. İşte şu kadar desibel çıkıyor. Evet desibel çıkıyor. Ama bir kere çıkıyor. İkinci çıkmıyor. Üçüncüsü koltuklar boş oluyor. Bunlar böyle. Ya bir İskoçya yazısı isterdim ben ya. Ya bir İskoçya yazısı, bir İskoçya yorumu. Dünya Kupası'na gitmiş. TRT şu bu hepsi. Yaptınız da İskoçya işi. 1650'de İskoçlar Culloden Savaşı'ndan sonra ilk oraya gitmişler. Boston'a. Boston'a gittikleri zaman kolonizasyon yapmışlar. Aralarında para toplamış, destek olmuş ve bir şekilde o topraklara tutunmaya çalışmışlar. Dönememişler. Kralla Amerika arasında kalmışlar ve bilmem kaç yüz sene sonra oraya gidiyorlar. Orada gaydalarla bunu şenliği kutluyorlar ve çıkarken 30 bin dolar toplayıp teşekkür etmek için oradaki insanlara ve Haiti'li çocuklara para bırakıyorlar. Muazzam bir hikaye değil mi ya? Birisi tabii yazamaz mı bunu ya? Hiçbir şey. Ben hep duydum milli takım şöyle oynayacak. Herkes milli takımdan bahsediyor. Abi hepiniz mi milli takımla ilgilisiniz ya? Herkes milli takımdan bahsediyor. Anladım ya. Anladım şöyle oynar böyle oynar. Orta sahaya bunu alırsanız şuna mı? Neyse çok
1: uzatmayayım sözü. Hiç problem değil. Ben şöyle düşünüyorum, özür dilerim. Hani Türkiye'de siyaset sadece siyasi partilerin şemsiyesi altında yapılırmış gibi bir algı var. Futbolda sanki sadece statlarda yaşanırmış gibi bir algı var değil mi? Biraz böyle bir durum.
2: Ya tabii o şey organizasyonla ilgili benim yani kızgınlığım. Üzgünlüğüm diyeyim daha doğrusu. Üzgünlüğüm diyeyim. Ya biz bunu 94'te çok iyi organize ettik. 2026'da iyi organize edememişler. Adam orada darmadağın olmuş. Ha işine saygısı yok. kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü Dünya Kupası aşkıyla yaşamamış belli ki. Ya Dünya Kupası aşkıyla şimdi ne zaman yaşarsın biliyor musun? 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası İngiltere'de. İngiltere 1966 ve 96'ya sahipliği yaptı. Bugünden itibaren başlarsın şehirlere, takımlara, İngilizlerin ne yaptıklarına yazarsın, çizersin. Kendin yetiştirirsin, oraya sokarsın. Yani bir tane maç anlatmak değildir Dünya Kupası. Dünya Kupası bir parçası olursun. Ya bireysel top oynamaya benziyor. Ben sağdakim abicim, işimi yaparım. Takım ne yaparsa yapsına benziyor. Dolayısıyla yalnız kalmış. Çok yüksekten anlatmış. Çok yüksekten göremediği için bence tahmin yapıyorum. Sahayı göremediği için, çok net algılayamadığı için monitöre bakmış. Güneş ışığı da üzerine vurunca monitöre orayla cebelleşirken, çözerken birbirine karıştırmış. Anladığım bu. Çözdüğüm bu. Yani yıllarca ben de anlattım. En tepeye çıkıyorsunuz. Sağda hiçbir şey gözükmüyor. O zaman monitörden destek alıyorsunuz başlangıçta. Yani bu %90 böyledir. Önce monitörden destek alıyorsunuz. Kanatlara bakıyorsunuz. Yakın çekimlere bakıyorsunuz. Sonra yerlerini öğrenip sahaya bakıyorsunuz ve orada dönebiliyorsunuz. Orada darmadağın olmuş. Benim anladığım bu. Çözememiş meseleyi. Tabii kabul edilecek bir şey değil. Allah yardımcısı olsun. Onun ve çocuklarının adına çok üzülüyorum. İnsanları
1: tabii, o boyutu da var,
2: duruma gelirsiniz bu kadar duruma. Çok üzgünüm, insani olarak çok üzgünüm. Ama suç sadece kendisinin değil, organizasyonun yani yapısıyla da alakalı bir parça.
1: Yani 4,5 dakika boyunca merkezden de kimsenin dinlememiş olması vesaire gibi biz de zamanında orada, yaptık televizyon yayıncılığı.
2: Orada merkezin, bak, yönetmenin resim seçimini sen dinlemesine gerek yok. Orada öyle bir şey yok. Eski rejide böyle 97 kişi bulunmuyor zaten. Onların onlar zaten ses, efendim söyleyeyim, uydunun şeyden Eurovision'dan geliş filmi dünya kadar mevzuyla ilgileniyorlar. Çoğu zaman bakmazlar. Ben de yıllarca anlattım ya. Ya ben yani başka kurumlarda da anlattım. Bakın bu TRT'nin reisinin günahı değil. Ya maç, ertel maç bomba ihbarı yüzünden başlamadı. Polisler, polis köpekleri, tribünler boşaltıldı. Hala kimse farkında değil. 1,5 saate yakın anlattım. En sonunda çıktım, rejiye gittim. Bir kişi oturuyordu orada. Dedim ki ben bitiriyorum maçı. Aa öyle mi? Niye dedi? Kaç. Yemin ediyorum bu. Yemin ediyorum. Ya bu anlı şanlı Türkiye'nin yayıncılarından birinde oldu. Bu her yerde olur. Şimdi mesela televizyonlar bozulmuşlar benim yazdıklarımı. Bozulacak bir şey yok. Yok muhalefet. Ses diyorlar. Ben, ne alakası var muhalefet sesi? Ben hükümet politikası eleştirmiyorum ki. Bir kurumun 32 sene önce nasıl organize olduğunu eleştiriyorum. Ya 5 kişi oturun ya Dallas'taki merkezde. Bütün yayınları koordine edin ya. Bakın oraya. Ya biz 94'te 3 saat mola alışverişe gittik 30 gün içerisinde. 3 saat. 3 saat. Bir de South Rock çiftliğine gittik. Bir gün. Boş bir gün vardı. Onun dışında
1: Dallas dizisi.
2: Yayının başındaydık. Sürekli yayının başındaydık. Dolayısıyla birisi support etmemiş. Olay bundan ibaret. Umarım TRT Genel Müdürü bu konuyla alakalı aksiyon alacaktır bundan sonraki organizasyonlarla alakalı olarak. Ben TRT'den yetişmiş, TRT'ye sınava girmiş, orayı baba ocağı olarak gören birisi olarak çok üzüldüm. Yapılmaması gereken bir şey cümlesiyle de geçiştiremeyeceğim. İyi organize olmaları lazım. Olmaz öyle.
1: Bu konuyla ilgili o X paylaşımınızın son cümlesi benim dikkatimi çekti. Maçı herkes anlatır, futbol anlatmak sanattır. Bu sanatın daha iyi icra edilmesi için hani TRT çok uygun bir ortam aslına bakılırsa hani bir ama galiba olmuyor.
2: Ya her yarışmacı kendisi, herkes kendi bacağından açılır ya. Her yarışmacı kendisine bakacak. Yani TRT sana imkanları sağlar, sen orada yürürsün, yukarıya doğru gider. Bir kurumun üzerine çıkmayacak. Sosyal medya dediğimiz bu çöplük bir kişiyi ben öne çıkayıma taşıyor. Bir kere kurumun önüne çıkmayacaksınız. İki, işinizle yukarıya çıkarsınız. Bakın ben TRT ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ezgi Sütçü var. Geçen gün Paraguay kampından bir yayın yaptı. Ayakta alkışladım koltuktan. Kalkıp ayakta alkışladım. Terminolojiye hakim. Türkçesi mükemmel. Kamerayla barışık ve tıkır tıkır toparladı verdi. Ben onun yorumunu istiyorum. Bu kadar basit. Ve gurur duydum onun başarısıyla. Cansu var. Cansu bunun soyadını hatırlamıyorum. Şimdi aynı şekilde o da tıkır tıkır New York'ta orada burada elinde mikrofonla çatır çatır yayınlar yapıyor. Yine bir başka Setenay var. O da çatır çatır yapıyor. Ya kadınlar terminolojiyi de öğrenmişler. İnandırıcılarda. Büyük bir rekabet yaratıyorlar erkeklere karşı. Hani eskiden daha çok hani böyle pek konudan anlamayan ama hani konuşan insanlar vardı. Bunun için de TRT'yi tebrik ederim. Yerden göğe kadar tebrik ederim. Özellikle dünya çok bir kültürdür. Yani bir maçı anlatmaya gitmezsin. Dünya kupasını anlatmaya gidersin. İzlenimlerin olur. Onları mesleki tecrübe olarak cebine koyar, sonrasına bakar. Belli ki bunun şansı yok.
1: Dünya Kupası'nı takip etmek de futbol sever olarak o da bir kültür işi. Onu da o perspektiften de bakmak gerekiyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Biraz Dünya Kupası'nı konuşmak istiyorum. Birkaç kısa sorum olacak izninizle. 48 takım ilk kez, 48 takım böyle devasa bir coğrafyadan bahsediyoruz. Meksika, Amerika, Kanada, hani bir kuzey yarım küre, bir kıtanın kuzeyinden bahsediyoruz olduğu gibi. Bu genişletilmiş format sizce futbolun kalitesini arttırdı mı? Katılan ülke sayısı daha renkli geçmesini mi sağlıyor, yoksa bir vasatlık mı var genel olarak baktığınız zaman, ne dersiniz?
2: Valla dünyayı oyalıyor diye cevap vereyim ben. Yani bütün dünya
1: FIFA için.
2: Yani oyalıyor derken şey anlamında değil yani. Yani cambaza bak yapıyorlar filan anlamında söylemiyorum bunu. Yani oturup insanlar 30 gün boyunca oh mis gibi. Yani düşünsene, emeklisin, yazlığın var, yazlığındasın. Futbolla da ilgilisin. Oh, uyku sorunun yok. Yattın, kalktın, yayın izledin. FIFA para kazanacak bu işin içerisinden. Sen de bu işin keyfini çıkaracaksın. O yüzden iyi. Yani 104 maçı iyi ama bazı maçların futbol kalitesi yerle bir yani. Yani Kanada Katar maçı 6-0 bitti. Yani bizim gibi futbolun gurmesi insanlar için bir espri yok ama hani yani dünyada oraya gidiyor. Çünkü bugün kurasayı öğrendi dünya. Bugün Antipelos Antin kentini öğrendi. Yani çok önemlidir bu. Değerli bir şeydir yani. Antipelos antik kentini, Türkiye'nin böyle bir destasyonu olduğunu milyonlarca defa dönüyor her yerde.
1: Ne güzel görüntüydü o. Evet evet, hatırlıyorum.
2: Ya ben şimdi mesela şu anda hani Kültür Turizm Bakanlığı'nın yerinde olsam, TRT Genel Müdürlüğü'nün yerinde, Futbol Federasyonu Genel Müdürlüğü'nün yerinde olsam, ben bir koordinasyon kurarım. 3 futbolcumuz anons yapar, orada yayınlatırım. Maç öncesinde sevgili arkadaşlar, dostlar, antik kentte bizimle birliktesiniz, tribünleri doldurdunuz. Var olun, sağ olun. Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir cümle. Orada yayınlandığı zaman ne olacak abi? Bu görüntüyü alacaklar, bütün dünyaya yayacaklar. Bugün tabii bütün yabancı Instagram hesaplarından, Twitter hesaplarından bu görüntüler kaç gündür önüme düşüyor. Ve milyonlarca görüntülenmiş. Şahane bir iş olmaz mı? Olur. Dünya Kupası kültürü dediğim bu zaten.
1: Kültür o refleksi de göstermek gerekiyor.
2: Kendi ülkenizi Arda Güler'in resmiyle falan, Kenan Yıldız'ın volesiyle falan değil, bununla tanıtır. Bak, Kurosawa'yı tanıdılar insanlar. Yeşilburun odalarını tanıdılar insanlar. Özbekistan'ın futboldaki Cannavaro gibi efsane bir futbolcuyla çalıştığını tanıdı insanlar. Amerikan statlarıyla Kanada statları arasındaki farkı, yaklaşımları anladı insanlar. Yani bu kadar çok olması dünyayı birbirine yaklaştırması açısından sürekli iyi. Öte yandan gaddarlığı da anladı insanlar. İran'a yapılanları anladı insanlar. Somali'li hakeme yapılanları, bazı insanlara dedektörlerle yapılan kontrolleri anladı insanlar. Ama dönüp insanlar Amerika'yı suçlarken oranın da çok cazibe merkezi olduğunu ve kötü niyetli birilerinin de gelebileceği konusunda haklılık payları olduğunu da gördü insanlar. Dolayısıyla başlangıçta 104 takımlı şampiyonaya karşıydım ama dünyaya dünyayı öğrettiği için şimdi çok karşı değilim. Yani sevmediğim maçı izlemiyorum, oluyor bitiyor.
1: Evet, evet, o hepimiz için geçerli. Milli takıma geçeceğim. Son bir soru. Afrika takımları yani daha önce 5 takımla, yanlış bilmiyorsam düzeltin, yanlış biliyorsam lütfen. Şimdi bu turnuvaya 10 takımla Afrika kıtası katıldı ve hani mesela Fas'ın Brezilya ile 1-1 berabere kalması, Portekiz Demokratik Kongo karşılaşması yine 1-1 sona erdi. Öyle Afrika takımları, Afrikalı futbolcular bir fark yaratıyorlar mı, ya da şaşırmamak mı gerekiyor bu skorlara?
2: Ya az önce Dünya Kupası kültürdür dediğimde spikerim veya yayıncının bana bunu anlatması lazım. Fas Brezilya bir devle Fas karşı karşıya geliyor dediği zaman ben otomatik olarak gülüyorum. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da oynuyor. Fas Avrupa'nın neredeyse bir parçası. Önceki turnuvalarda ne yaptıkları.
1: Yarı final oynamıştı değil mi? Son Dünya Kupası'nda yarı final oynamıştı.
2: Tabii tabii ya, başka bir dünya. Bu Afrika takımları daha önce katıldıklarında da darmadağın olmadılar ki. 1990'da çıktılar Kamerun'la birlikte. Her gittikleri turnuvada takır takır top oynadılar. Biz Senegal'i elemeseydik Senegal yarı final oynayacaktı. Belki tabii de final oynayacaktı. Yani bugün Bu Afrikalı futbolcuların eğitim merkezleri Belçika, Hollanda, Fransa. Şimdi İngiltere de onun içerisine girdi. Dünya daha atletik, Afrika kökenli, o DNA'ya sahip insanlarla spor yapmaya başladı. Dünya bu kadar basit.
1: Yani şaşırmamak gerekiyor.
2: Şaşırmamak lazım. Yani bugün Türkiye'den ikinci bir milli takım çıkarıp götürseniz belki şampiyonada yarı finale kadar gider. Fransa belki 8 takımla katılabilir. En iyilerini seçmeye çalışıyorlar. Afrika eski Afrika değil. Afrika oyuncuların hepsi estetik olarak her anlamda öndeler.
1: Tabii şimdi yani dinleyicilerimizin de aklı fikri, futbol severler açısından söylüyorum, yarınki karşılaşmada Paraguay karşılaşması, genel olarak milli takımı ilk maç itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şunu merak ediyorum, parantez içerisinde, yine Montella'nın dünkü açıklamalarına baktım, böyle bir hani Fatih Terim dönemindeki gibi böyle bir medya ile kavga, böyle bu mu ayakta tutuyor futbolu ya da futbol yönetimin yöneticilerini, bu mu ayakta diri tutuyor?
2: Valla dün kavga ettiler mi bilmiyorum ama biz eskiden...
1: O böyle açıklamalar işte, ben daha çok Türk'üm, bizi eleştirenlerden daha çok Türk'üm gibi açıklamalar vesairesi vardı da Montella'nın, biraz oradan hareketle sordum.
2: Valla ben Beşiktaş'ta çalışırken de kulüptekilere söylüyordum. Şimdi de söylüyorum. Sosyal medyaya bakarsanız yönünüzü kaybedersiniz. 13-14-15 yaşındaki çocuklar çatır çatır yazıyorlar. Ve siz bunlara kafa takıyorsunuz. Yani milyonlarca insanın konudan haberi yok. Milyonlarca insanın konudan haberi yok ama işte bir yerde bir adam tweet atmış, 85 bin defa görüntülenmiş, dert ediyorsunuz kendinize. Bunları aşamazsanız bu ülkede bu 13 yaşında 14 yaşındaki Z kuşağı sizi var ya oynatmaya devam eder, zıplatır her yerde. Ben Türk'üm falan demene gerek yok ki, çıktık olmadı. Olacak inşallah dersin, olur biter. Ha, gerginlik meselesi şu, bizim başarılarımızın kökeninde hep gerginlik vardır. Ya ben gittiğim bütün turnu, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası. Hınca Uluç'un sözleri o kadar germişti ki, yakın arkadaşım Mustafa Denizli kampta döndü bana, dedi ki ne yapıyor oyuncağı dedi. Senin arkadaşın sen sor dedim ben de. Bu kadar. 2008'de problem vardı medya ile milli takım arasında.
1: Tabii.
2: Hep bunlara tanıklık ediyoruz. 2002'de vardı. Oyuncuları geriyorlardı. Oyunculara gaz veriyorlardı. Bunlar biraz danışıklı dövüş ilerleyen şeylerdi. Şimdi pek öyle bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim bak. Sevgili güçlü. Oyuncular sosyal medya ile şöyle zehirleniyorlar. Bir, olumsuz her şeyi gördükleri zaman mahvoluyorlar. Bakmayın abi. Bakmayın.
1: Tabii.
2: Kendilerini methediyorlar insanlar genellikle. Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Yani şunu yapmayın. Yani Türkiye'de sosyal medya, yani oradaki gazetecilerin ya da gazetecilik yapanların diyeyim, %90'ı sosyal medyacı. Hep kendilerine daha çok tık getirecek, daha çok görüntülenme getirecek bir şeyin peşindeler, değil mi? Futbolcularını da iyi geçinmek zorundalar. Sen aslansın, kaplansın demek zorundalar. Kimse eleştirmiyor ki. Hiç kimse eleştirmiyor. Dediler ki şöyle oldu, böyle oldu. Onlar bunu dedi, onlar. Kim dedi abi? Sosyal medya kim dedi? Ben bakıyorum televizyonlarda kıkını çıkarmıyor herkes. Çünkü bu dönem artık onlarla iyi geçinme ve onlar sayesinde röportaj kapabilme dönemi. Medya lightlaştı. Siz gidin bakayım İngiltere'ye, gidin bakayım İtalya'ya, gidin bakayım Fransa'ya. Sizi var ya duman ederler, duman. Yani 1998 Dünya Kupası'nda Aimé Jacquet'in şampiyon olduğu güne kadar içinden geçtiler. Bizde böyle olunca hemen sen işte bu destek olun, bu çocuklara bilmem ne olun falan filan. Tabii ki destek olacağız. Tabii ki arkasında olacağız. Bizi temsil ediyor. Bizi mutlu etmek için oradalar. Ama dev aynasını da indirmek lazım ya. Hep dev aynasını da göstermememiz lazım. Yani biraz da baskı kurmak lazım. Biraz da oynayın demek lazım. Hareketlendirmek lazım. Yani bu gerekli olan bu. Yani çok hızlı bir şekilde nasıl anlatırım bilmiyorum ama
1: son 2-3 dakikam, yarınki maçla ilgili bir öngörünüz var mı? Paraguay karşılaşması ile ilgili olarak
2: kazanamazsak Amerika maçı sadece bir gösteri maçına döner. Ha, şey böyle milimetrik hesaplar olur, son anda öbürü onu yener, o onunla berabere kalır, üçüncü olarak çıkarız ayrı, ama kazanamazsak tılsımı bozulur. Ya zaten ilk maçta o kadar çok şeyden sonra havalara girdik. Ben de girdim havalara. İşte bizim Inter'de, Real Madrid'de, Juventus'ta oyuncularımız var falan diye. Çok feci bozuldu. Bu maçı kazanamazsak Dünya Kupası'na bay bay diyeceğiz. Evet. Olay bu. Ya ben kazanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü karşılarında yine kapanacak bir rakip olacak. kapanacak, sana top vermek istemeyecek bir rakip olacak. Bu sefer başka bir alternatif üretirseniz ilerleyebiliriz. Umarım kazanırız. Hayal ediyorum
1: umarız
2: kazanmayı.
1: Umarız ama hayal etmeden ol.
2: Evet, her şeyin ötesinde şunu istiyorum. Bir Dünya Kupası'nın Türkiye'nin yazılı tarihine geçilecek düzgün yazılmış hikayelere ihtiyacı var. Bu çok önemli. O kadar çok hikaye var ki. İki, Türkiye hasbelkader Kaş Belediyesi'ni veya Turizm Müdürlüğü'nü kim organize ettiyse tebrik ediyorum. Muhteşem bir şey imza atmış. Muazzam bir Türkiye reklamı yapıldı. Ya bunu Kültür Turizm Bakanlığı, TRT, Futbol Federasyonu kullansın sonuna kadar. Yani hakikaten orayı farklı bir hale getirsinler. Yani o kadar çok ki, ya benim işte iyi kötü arkadaşlarım var yurt dışında. Turnuvalardan, şuradan buradan tanıdığım. Ya mesajlar atıyorlar, ne kadar güzelmiş. İtalya'da böyle bir yer yok falan. Yani Roma, yani bir tane arkadaşım var Roma kürsüsünde. Yani biliyorum burayı dedi. İtalya'da bu kadar ayakta kalan yer çok az bulursun. Kullanıma açılmış bir şekilde. Muazzam görüntü, harika. Yani ben 3-5 arkadaşımdan bunu alıyorsam dünyadaki etkisini varın siz görün. Esas hikaye oradan kazanırız. 3 kişi fazla geldi, 3 dolar fazla geldi bizim için daha önemli.
1: Tabii canım. Umarım karar alıcılar, karar vericiler de bu çağrıyı duyarlar. Okay Karacan, çok çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Görüşmek üzere. Herkes sağ olun size de. Tablo bu. Dünya Kupası'nı, Dünya Kupası kültürü olan bir isimle konuşmak elbette çok keyifli. Keşke daha çok zamanımız olsa da sevgili Okay Karacan'la çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşabilsek Dünya Kupası'nı. O söylediği çok önemli. Dünkü o sosyal medya paylaşımında da bunun üzerinde duruyor. Hani spikerler maçla bizim aramızdaki köprü, tek köprü aslında bakılırsa, maçı keyifli anlayan futbol karşılaşmaları aslında bakılırsa daha keyifli yaşayabilmemiz için birer köprüler. Ama ne diyor uzmanı? İşte bu konuda hani çok uzun yıllara dayanan tecrübesi olan TRT geçmişi de olan aynı zamanda sevgili Okay Karacan, maçı herkes anlatır ama futbol anlatmak bir sanattır diyor. Aynısını Dünya Kupası için de kullanıyor. Katılmamak mümkün değil elbette. Peki bakalım bugün ne var ne yok Dünya Kupası'nda? Tabii yarın sabah işte 24 saatten az kaldı değil mi? Sabah 6'da uyanabilirseniz eğer Türkiye Paraguay ile karşılaşacak grubunda ikinci karşılaşma. Biliyorsunuz ilk maçı 2-0 beklenmedik şekilde ama o maçın içerisine bakılırsa şaşırtıcı bir skor değil bu arada. Onu da söyleyeyim, seyredenler açısından şaşırtıcı olmadı ama maç öncesi yorumlara göre işte yani beklenmedik bir yenilgiydi. Bu yarın sabah kaçta? 6'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Ona da ayrı ayrıntılar, birkaç ayrıntı vereceğim size. Ama diğer maçları da bir hatırlatayım dilerseniz. Saat 22'de ama yine bizim grubumuzda önemli bir maç. Bizi de ilgilendiren, sonucu itibariyle bizi de ilgilendiren bir karşılaşma. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Gece 1'de Fas'a az önce vurgu yaptık. Fas'ın yani başarısı, elde ettiği başarı aslında bakılırsa hiç de şu an itibariyle elde ettiği skor bile Brezilya karşısındaki beraberliği herkes şaşırdı ama hayır, daha bir önceki Dünya Kupası'na gidelim bakalım. O Dünya Kupası'nda yarı final oynayan bir takım Fas'ta bu akşam gece 1'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bence çok keyifli bir maç. Amerika-Avustralya karşılaşmasından daha keyifli bir maç olacak düşünmek ya da bu yorumu yapmak için erken değil. Ve 3.30'da yine artık hani gücünüz var ise ki yarın cumartesi çalışmıyorsanız olabilir, neden olmasın diye sorduran bir maç. Brezilya Haiti karşılaşması. Orada da bir sürpriz sonuç çıkar mı? Hani Brezilya ilk maçta Fas'la berabere kaldı. Herkes şaşırdı. Şaşırmamak gerekiyordu ama Haiti karşılaşması da Brezilya açısından son derece önemli. Bunu da not edelim ve dediğim gibi A milli futbol takımımız da sabah 6'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Paraguay ile bugüne kadar bir kez oynamışız. 1995'te Fatih Terim yönetimindeki milli takımımız özel bir maçta golsüz berabere kalmış Paraguay ile. Şöyle bir tarihe bakılınca ilginç bir veri. İlk kez yani bu takımla da Paraguay ile da ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek Dünya Kupası'nda. Montella yönetiminde de 35. maçına çıkacak A milli futbol takımımız. İtalyan teknik adamla bugüne kadar 25'i resmi, 9'u özel, 34 maça çıktı A milli futbol takımımız. 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik. Çok da fena olmayan bir ortalama var, onu da söyleyelim. 61 atılan gol var, 43 gol kendi kalemizde gördük. İtalyan teknik adam Montella liderliğindeki ya da teknik direktörlüğünde çıktığımız karşılaşmalarda. Vallahi bu bugün yarın sabah tabii ki seyredeceğiz. Yani ben bir futbol sever olarak Paraguay karşılaşmasını seyredeceğim. Umarım A milli futbol takımımız, ki umarım, daha doğrusu bekliyorum da, net bir galibiyet alacak. Bu arada Fenerbahçeliler için enteresan bir haber. İsmail Kartal dönemi de başladı. Dün Fenerbahçe resmi olarak da yeni teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın, 4. kez İsmail Kartal, daha önceki yıllarda da 3 kez görev almıştı. İsmail Kartal bir yıllık sözleşme imzalandığını da belirtti. Yardımcısı da yine Fenerbahçelilerin çok sevdiği bir isim, Kite, Dirk Kite olacak, Hollandalı futbolcu. Bunu da hatırlatmış olalım ve bitirelim yavaş yavaş programı da. Ne yaptık? 19 Haziran 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Mikail Yetkin'e ve editörüm İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi ben bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca aklınıza mukayyet olun. Biliyorum zor ama olsun. Yine de söylemiş olayım. Hoşçakalın.

let it burn all the books, and I can still hear his laughter.

0: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Vysef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Çanya, Çuan'ın Nendom Game. Nendom.

Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.

0: Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Boba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finale yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı. Alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken, Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonluğu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Philipp Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyonu Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skora eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaş yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcu ise Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hem sahada hem de tribünlerde tüm hızıyla sürerken bu yıl güncellenen ses kuralları turnuvaya yepyeni bir boyut kazandırdı. FIFA'nın aldığı kararla birlikte federasyonlara gol attıklarında stadyumda çalınacak kendilerine has gol şarkılarını seçme özgürlüğü tanındı. Takımların fileleri havalandırdığı anlarda hoparlörlerden yükselen melodiler futbol severler için turnuvanın en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup ettiği açılış mücadelesinde adeta bir müzik ziyafeti sundu. New Jersey'deki MetLife Stadyumunda Mbappe'nin fileleri sarstığı anlarda tribünler elektronik müziğin efsane grubu Daft Punk'ın One More Time ritmiyle yıkıldı. Efsanevi Daft Punk şarkısı One More Time, New Jersey'deki MetLife Stadyumunda 3 kez yankılandı. Bu maçta forvet Kylian Mbappe 2 gol attı. İngiltere ise turnuvaya Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlarken gol şarkısı olarak ikonik tribün marşı Freed From Desire yerine Planet Funk'ın Chase the Sun şarkısını seçerek ezber bozdu.

2026 turnuvasına şimdiye kadar eşlik eden diğer parçalar arasında Almanya Futbol Federasyonu tarafından seçilen Peter Schilling'in 1980 tarihli Synthpop şaheseri Major Tom'da yer alıyor.

Milli takımımızın stadyumları hangi melodiyle ileteceğini göreceğimiz en yakın fırsat Paraguay mücadelesi olacak. Sosyal medyada Türk taraftarlar Tarkan'ın unutulmaz Bir Oluruz Yolunda marşından modern pop ve rap parçalarına kadar birçok teori üretirken Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gol şarkısını adeta devlet sırrı gibi saklıyor. Ay Yıldızlı ekibimizin Türkiye saatiyle 06'da San Francisco Bay Area Stadyumunda Paraguay karşısında bulacağı ilk golle birlikte Türkiye'nin Dünya Kupası stadyumlarındaki resmi gol sesi de ilk kez canlı yayında tüm dünyaya duyurulacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

0: Dünya Kupası'nda gol şarkıları belli oluyor. Fransa milli takım tercihini Daft Punk'ın ikonik şarkısı One More Time'dan yana kullandı. İngiltere'nin gol şarkısı ise Chase the Sun oldu. 24 yıllık hasretin ardından kupaya katılan A milli takımımızın ilk grup maçında gol sesi çıkmadığı için resmi gol şarkımız hala gizemini koruyor. Umutlar Paraguay mücadelesinde yaşanacak gol sevincine kaldı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
0: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. ...2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Assoumani Diagne'nin penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Saha içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ardı ardı 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile topu Jabulani ile vicdanı Gana Uruguay ile siniri Fransa isyanı ile ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
4: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil... ...dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı... ...kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
5: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
4: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
5: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
4: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
5: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
4: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
5: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
4: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
5: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andre Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
4: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
5: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
4: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
5: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
4: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
5: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de adalesindeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
4: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
5: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Can Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
4: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
5: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
4: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Sergei Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
5: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
4: Turnuva başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. You're right.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfke ile de açıldı. Saha içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracanã'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı dünya kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
2: Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan.
3: Brezilya kalecisi Barbosa. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: 1930'dan bugüne tüm sırlarını bu programda bulacaksınız.
2: FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.
2: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın izi. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Fethi Yılmaz.
2: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
4: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken değil mi bu tarihi araştırırken
2: çok şaşırdım.
4: Çok ben bilmiyormuşum hiç. Yani
2: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
4: Tabii ki.
2: Yabancı olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
4: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
2: çok.
4: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
2: gideceğiz
4: buna
2: inşallah.
4: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
2: başlayalım.
4: Vaktimiz de dar.
2: O
4: FIFA'nın
2: zaman
4: tarihiyle istersen.
2: Başlayalım.
4: Biraz
2: o
4: başlayalım.
2: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
4: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında yani FIFA anlamında FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
2: Burada
4: var.
2: Bir şey söyleyeceğim ben.
4: Tabii
2: şimdi
4: ki.
2: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
4: Kesinlikle.
2: Ve bu
4: yani
2: 7 ülke arasında yok.
4: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok. Ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci. Evet. Fransız bir gazeteci.
2: Robert Guérin.
4: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait. Ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi

0: Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
1: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
0: Evet.
1: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
0: Evet.
1: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
0: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
1: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
0: Evet.
1: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
0: Tabii
1: FIFA.
0: Ki.
1: Yani.
0: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki.
1: Tabii
0: baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
1: Başına gelenler.
0: Çok başına.
1: Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
0: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
1: zenginlikler gerçekten.
0: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Hı hı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
1: Evet.
0: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
1: Olur. Konuş.
0: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
1: Tabii.
0: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
1: Tabii.
0: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
1: Burada
0: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
1: o
0: lütfen.
1: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. De ne diyor? Ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde olsun diyor.
0: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
0: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü,
1: yok,
0: reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
1: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden

0: ben çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani, gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii olduğu için. Nereden baksanız bir, bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
1: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
0: Yok.
1: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
0: Çok uzak.
1: Çok
0: nasıl
1: uzak
0: gideceğiz?
1: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
0: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
1: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
0: Tabii ki.
1: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
0: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
1: Aynı diyecek anda iki maç yapılmış çünkü.
0: Aynen, evet.
1: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda.
0: Gerçekten
1: bu.
0: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
1: Niye gelemiyor? Sen söyle.
0: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
1: Gemiyi kaçırıyor
0: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
1: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
0: aynen
1: ülke.
0: Öyle.
1: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
0: Evet.
1: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
0: Ay, o çok acayip bir şey.
1: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
0: Mahalle maçı gibi.
1: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
0: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman.
1: Tabii.
0: Böyle bir
1: işte
0: durum
1: Uruguay
0: var.
1: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani. Bir mucizesi de varmış bunun yani.
0: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
1: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
0: Ya da takım eksik.
1: Ya da takım eksik olacak.
0: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
1: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
0: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysa sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
1: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii. Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya. Bir nevi bir savaş da var orada.
0: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
1: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın, hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
0: Yok.
1: Yani futbol hocam, şimdi diyorlar ya, yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
0: şahane.
1: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
0: Tamam.
1: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
0: Tamam.
1: İstersen
0: zaman
1: ilk bilgiyi ben vereyim.
0: Olur.
1: Sonra sen gel.
0: Siz başlayın o zaman.
1: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
1: Ama
0: haliyle
1: kral da kralmış ha, yani bakıldığında değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani, ve 1930'lar.
0: Evet, gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım, Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya, aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
1: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
0: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz, o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz, ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor, beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
1: Maç o anlamda da tehlikeli yani.
0: Böyle
1: o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor. Ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki, attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin, Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü, bilmiyorduk diyor.
0: Değil mi?
1: Yani tablo böyle.
0: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
1: Güneş gözlükçü kaleci var.
0: Sakar masör de denilebilirdi buna.
1: güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş. Ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
0: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
1: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
0: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
1: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
0: için tabii doğru, ben onu hiç düşünmedim.
1: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
0: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
1: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün hani profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii, futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
0: doğru,
1: bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
0: İlk Dünya Kupası'na. İlk Dünya Kupası'na. Bu kadar Kupası'na da önemli bir şeye katılamamak.
1: Ve buna çok irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet, Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
0: Evet, bu irade de çok başarılı.
1: Ama ona rağmen olmuyor.
0: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
1: evet,
0: cezayı da sen çekiyorsun.
1: Yaşıyorsun. Aynen öyle. Tam
0: aslında
1: öyle.
0: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
1: Tabii zaten
0: olursan,
1: bu bilerek yapılıyor yani, bilerek zaten yani, bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
0: Vazgeçtim ben, gelmesin bu.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Acaba
1: yani,
0: mı demiştim
1: hani
0: ama yok.
1: Hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın, hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
0: Götürür. Hem de ne götürür.
1: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
0: Yani onun
1: ıslak
0: gibi bir şey oluyor yani. Ben maçın duşa girmiştim.
1: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
0: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta, böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
1: evet,
0: Kupası halen de.
1: Hala.
0: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
1: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada
0: evet,
1: eleme oynayan da tek takım yani
0: evet,
1: turnuvaya katılmak için. Eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi
0: tabii,
1: büyüyor.
0: Tabii.
1: Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması hı-hı, daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
0: Uruguay küsüyor ya.
1: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
0: Öyle de anlatacağım ama dur.
1: Ya mesela Uruguay, hani mesele şu, Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım, değil mi, başvuruya evet, katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor. Yani hani
0: evet,
1: yani
0: bize gelmediniz.
1: Tabii bayağı şey, yani bize niye gelmiyor? Bize gelmiyorsunuz oraya. Halbuki tam bir mahallet. Oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada, evet, değil mi? Evet. Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
0: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
1: Küsmüş. Küsüp yani gelmedi.
0: Küsmüş sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Hele bir görmeyin.
1: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor, yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Hı-hı. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani hı-hı, kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir, evet, sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri, evet, denebilir.
0: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
1: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi, hani hı-hı, güç gösterisi haline de gösterisi getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, yani ne bileyim taça dair, hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye, değil mi, bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur tabii, üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey, o kadar farklı başlıklar var ki, yani futbol o kadar fazla değişmiş ki, çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
0: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
1: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
0: öyle
1: çalıştık.
0: Az önce aktardınız, Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
1: Çok şükür.
0: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde, hı-hı, Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
1: Aynen.
0: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır, yani oynanmadı sayıyor seni.
1: Evet.
0: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
1: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
0: evet,
1: oluyor.
0: Çok doğru.
1: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
0: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
1: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle, İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte, hı-hı, mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde
0: falan
1: baskısı, hı-hı, işte İspanya ile yaptığı maçta mesela, hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
0: tabii,
1: diye
0: tabii
1: geçiyor. Ve çünkü şöyle, yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor, faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya, İtalya lehine çok fazla düdük, hı-hı, çalındığı Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
0: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşürmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
1: Hep varmış ama işte.
0: Ama bunun sebebi belli.
1: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
0: Siyasi yapı var.
1: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
0: Geçelim
1: mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
0: Yok hayır, bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa uzun uzunları kısa anlatırız.
1: O zaman sende.
0: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
1: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu? Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçı tabii. Final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mi? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
0: Tabii
1: yani.
0: Ki.
1: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
0: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
1: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
0: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
1: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi? Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
0: sayılsa,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Olimpiyat
1: biraz o Fenerbahçe'nin
0: sayılsa,
1: yıldız şeyine
0: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse orada yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
1: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
0: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
1: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
0: Ceplerine
1: ya
0: para
1: gel
0: koymuş.
1: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani. Aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zengin.
0: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
1: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten yadsınamaz yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
0: Şimdi
1: tarihi rekor var
0: rekor,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
0: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
1: Kaçarın yokmuş Monti. Kaçarın yok. Gerçekten
0: ama
1: ya.
0: Ama kaçmış ikisinden de.
1: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
0: Yani helal olsun.
1: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani işte bu arada hani ölümle ciddi bir baskı olmuş yani.
0: Tabii
1: yani. Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
0: Gülüyoruz aslında ama hani.
1: Tabii ki.
0: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
1: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz
0: beraberlik
1: önce sen de bahsettin yani.
0: Böyle oluyor.
1: Yenene kadar devam.
0: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
1: söyleniyor
0: bir şey.
1: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
0: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
1: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
0: O da
1: hani,
0: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
1: aynen
0: hep söylenen
1: öyle.
0: Bir
1: maalesef
0: şey bu.
1: Maalesef öyle.
0: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
1: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela maçı bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
0: Ay
1: yani.
0: Çok yazık ya.
1: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
0: tabii,
1: ya
0: tabii,
1: o yüzden
0: tabii.
1: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını
0: tabii,
1: falan
0: tabii.
1: İtalya'ya şey yapmışlar hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
0: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
1: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıkları da iki takım da beyaz formayla. Çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp. Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var. Armaları
0: yani,
1: falan da var.
0: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
1: tabii
0: başarı.
1: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
0: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
1: tabii,
0: İtalya.
1: Biz tek başına
0: hani biz de
1: hakemlerle
0: şimdi söyledik
1: değil.
0: Ya hani bakın diyor biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
1: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet ama ben orada hala Uruguaycıyım yani 22 26 30 yani.
0: Siz oradasınız.
1: Hala oradayım yani.
0: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
1: Fransa'nın
0: da.
1: Fransa'nın ilk rekoru bu.
0: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'e tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
1: evet.
0: Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
1: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski o zaman Hint Adaları diye geçiyor ismi, Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
0: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
1: 38'de bu kural artık belirlenmiş.
0: Ve bakın, beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa, çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
1: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
0: Tekrar oynanıyor. İşte orada onu gene orada gene oraya
1: yani
0: dönüyor.
1: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum, böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
0: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda, hani şimdi az önce de mesela bahsettik, 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok, çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun, veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller geliyor.
1: Şöyle
0: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
1: Sen anlat. Anlatayım. Ben diğer başlığa geçeyim.
0: Tamam. FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
1: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki Dünya Kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani.
0: Evet.
1: Ve hani bu anlamda, hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
0: Hızlanalım.
1: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
0: yani bu penaltı ne vuruşuyla şortu
1: neredeyse
0: değil.
1: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. Tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diyelim.
0: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
1: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle. Ve favori gösterilen bu karma, Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
0: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
0: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
1: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilyalı Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
0: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
1: meyvesini yemiş.
0: Aynen öyle, ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
1: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
0: Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
1: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
0: Evet evet.
1: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş, İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
0: ekle. Hayır,
1: Brezilya'da, aynen, Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
0: Alkışlayacaktım tam.
1: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
0: Çıkacakken çıkamıyor.
1: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
0: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
1: Formatın ilginçliği.
0: Böyle bir yani nasıl
1: ilk
0: söylenir
1: ve tek
0: bu?
1: Bir kere
0: yani,
1: olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
0: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
1: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
0: Yok.
1: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin mi? Evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi o yüzden oluyor. Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
0: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: Evet.
0: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
1: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
0: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
1: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
0: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
1: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: 1950'yi
0: o zaman
1: bitirelim biz.
0: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
1: Ekstra bilgilere geçelim.
0: Haydi bakalım.
1: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
0: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
0: Tarihe geçiyor ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor.
0: Hmm.
1: Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı. Ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar. Ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
0: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
1: son bir dakikamız kaldı değil mi?
0: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
0: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama... Bu
1: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
0: hoşça
1: izinden
0: kalın,
1: hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi son.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izini sürüyoruz.
1: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
2: Niye gelemiyor sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
2: gemiyi kaçırıyor.
3: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
2: Arjantin Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
3: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
1: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
2: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
2: Ya da takım eksik olacak.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen söyleyeceksin.
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin. Tamam.
0: Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane
1: kez.
0: İlk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak.

0: görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani evet. O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım, evet, Puşkas Macaristan.
1: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem, turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var, biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
0: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3 evet. Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2. Evet. Uruguay'ı yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan. Belki Uruguay'da 4-2 yeniyor.
1: Hani belki biraz önce dedik ya, hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi, evet, diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
0: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
1: Bir de.
0: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten, hani bazen şey olur ya, yani hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
1: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var. Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
0: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da. Yani. Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
1: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
0: Geçelim mi?
1: Vallahi fena şeyler var bu.
0: Ekstra bilgiler. Yok,
1: ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2. Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern Savaşı, Bern Muharebesi.
0: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken, hani dinleyiciler şunu, yani kol kırılma, bacak kırılma,
1: tabii,
0: burun kırılma.
1: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
0: Ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
1: Bir
0: öyle
1: şey
0: bir tablo
1: var.
0: Da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
1: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
0: gitmedik.
1: Ama gidemedik.
0: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya,
1: i̇şte
0: tercih
1: gidemedik
0: bizim.
1: Gidemedik ama paramız yok.
0: Yani gidemedik deyince sanki yerine.
1: Ha yok, gidemedik.
0: Gitmedik.
1: Hani.
0: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
1: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
0: tabii
1: da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim, Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
0: Evet.
1: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
0: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
1: Çok acayip.
0: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026 evet. olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2020 yıl

0: yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli, evet, sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
1: Gerçekten ben bu araç...
0: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani var. Az buz bir şey değil ama...
1: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
0: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan, geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
1: Tabii.
0: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
1: 7'lik nereye atacağız zaten?
0: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda evet, olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak falan. Hani bu biraz da tutku ile ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
1: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
0: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
1: Az önce bahsettiğimiz.
0: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
1: Maç muharebesi.
0: Içinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeyde. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
1: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
0: Evet.
1: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
0: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
1: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii, bu da haksızlık.
0: Evet, bakıldığında...
1: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp...
1: Gol atan da vardı, gol atan o da doğru vardı. Söylüyorsun.
0: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık...
1: Aynen.
0: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
1: Evet.
0: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar... Evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
1: Kesinlikle.
0: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle... Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
1: Tabii.
0: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
1: Tamam,
0: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi. Evet. Çünkü gerçekten
1: dinlesinler.
0: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenlere anlatıyoruz aslında.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Gerçekten cefa çektiler.
1: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
0: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Fritz Walter. Sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Hmm. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar.
1: Evet,
0: yağmur
1: evet,
0: yağdığında.
1: Onu ben biliyorum.
0: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
1: Benim havalar diyor.
0: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
1: Evet.
0: Macaristan 3-2 kaybediyor.
1: Evet ve Macarların serisinde bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
0: 58.
1: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958 şimdi bütün bu okurken bunların okumalarını yaparken çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
0: Evet.
1: Yani Pele'nin merhaba dediği kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir dünya kupası ve yaşı sadece 17.
0: Evet.
1: 17 yaşında.
0: Hatta şöyle şey 17 yıl 238 gün.
1: Bir de öyle diyor. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
0: Ve hala o rekor kırılamadı yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben de gene ezilenden tarafta kalayım.
1: Sen ben gene popülerlerdenim.
0: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
1: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
0: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz çarpık ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu
1: ama
0: da
1: ikisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
0: Evet.
1: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
0: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
1: Evet.
0: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte da. Tabii ki o dönemde de
1: yine siyaset girmiş işin içine.
0: İsrail
1: yani.
0: Yine İsrail.
1: Ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
0: Yok.
1: Yani
0: ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı
1: daha kötü.
0: O zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani
1: ya.
0: Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
1: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim
0: tabii ki
1: yani.
0: Canım yani. Kupayı neredeyse Trump'a verecekler. Yani.
1: Aynen öyle bir durum
0: böyle
1: var.
0: Böyle bir tablo.
1: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garinçadan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Heh. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
0: 6
1: bugün.
0: Maçta.
1: Bu rekor hala kırılmış değil.
0: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı, evet, dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala bugün hala kırılamıyor yani.
1: Ama onda bir de şu da var mesela, ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
0: İyi de o dönemin futbolu da
1: kıran kırana o başta.
0: Kıran kırana yani hani. Yani düşünsene yani şimdi çocuğu, oğlanı maça göndereceksin, ay, ay, ay, helallik alıp gönderiyorsun.
1: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani, siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da yani.
0: Ölen de oldu bu, öldürülen de oldu.
1: Ölü bulundu diyelim ona biz.
0: Yani
1: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
0: Evet.
1: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
0: Çok hani
1: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
0: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
1: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsettik.
0: Evet.
1: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
0: 13
1: şey.
0: 13 gol atmış da neredeyse yarısını batı almaya yatmış yani.
1: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
0: 4 tane batı almaya yatmış.
1: Doğru, 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kimdi diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
0: Kendi hafızada de, kalmıştır tabii ki.
1: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
0: Evet.
1: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adamlar.
0: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
1: Para.
0: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
1: Evet.
0: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
1: Evet.
0: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
1: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. Nice, ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük. Bu çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
0: Hala futbolun kralı kaldı. Kralları doğru denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
1: Nasıl ağlamışsın? Daha,
0: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
1: duruyor.
0: Herkesin hafızasında da evet, duruyor.
1: Doğru.
0: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
1: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala 10'da. Ayakkabısı
0: ben
1: bile
0: sana
1: yok.
0: Bir şey söylemiş mi? Sen böyle anlatıyorsun.
1: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında krampon
0: olacak. Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
1: Evet.
0: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim
1: paramı almazsam
0: istemeyin.
1: İdmana çıkmam.
0: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa de elinizde bir gerekçe olur.
1: Evet.
0: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
1: Evet, uğursuz geliyor.
0: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
1: Kendime yakın
0: onları
1: hissettim.
0: Onları öyle hissettim.
1: Hurafe. Ben tam de olsam aynı. Ben de bunu söylerdim yani.
0: Ne yapacağım? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
1: Evet.
0: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
1: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
0: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
1: Evet.
0: Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha yani.
1: Futbolun beşiği.
0: Evet, biraz önce söyledim bu Garinçe'nin fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garinçe'nin. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
0: Valdiva merkezli 9,5 büyük, 9,5 büyüklüğünde bir deprem.
1: Evet.
0: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9,5 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
1: Yani 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
0: En kanlı.
1: En
0: hatta
1: karanlık şiddeti. Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
0: Şili İtalya maçı şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız. Sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebep oluyor. Yani şöyle ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya birinin ölmesi mi gerekiyor?
1: Evet.
0: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
1: Evet,
0: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
1: Evet, bu yaşananlar ve Şili ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az önce bahsettik. Yaşinli Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
0: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz evet. Onu da anlatacağız.
1: Ama Pele'yi kurban ediyor. Bu maçta Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
0: yerine
1: burada kasti
0: geliyor?
1: Bir şeyler
0: yerine
1: var.
0: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
1: Yerine
0: var.
1: Sizin mazlumların...
0: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Hı-hı. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicchia inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de, galibiyette değil, galibiyetlerde de
1: büyük
0: çok
1: oynuyor.
0: Büyük rol oynuyor, çok etkili.
1: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinci hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
0: Evet.
1: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane, harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinci hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinci üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
0: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinci kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
1: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
0: Değil mi?
1: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
0: yani,
1: istemiyorlar.
0: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
1: Evet.
0: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
1: bir de.
0: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya.
1: Hı hı.
0: Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
1: evet,
0: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben İzlemek seni izleyince istiyorum, keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
1: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Hani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı, Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
0: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
1: Evet, onlar
0: FIFA
1: da.
0: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
1: Peki.
0: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
1: Peki. O halde haydi ekstra
0: şerh
1: bilgilere
0: koydum.
1: geçelim. Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
0: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
1: Güzel
0: bugün
1: bir
0: de,
1: şey o.
0: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere-Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasını eşiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
0: İşte Garicchia bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel
0: bir şekilde
1: şey
0: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: şu anda da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara. Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
1: Evet. Az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika, Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'da, Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'nin, İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi? Kupa
0: kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen.
0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
0: Evet.
1: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor, işte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
0: Aynen.
1: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala
1: sahane.
0: Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet canım.
0: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Yani. Aynen İtalya'yı. Öyle çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı hı-hı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. Hı hı. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi geçmedi mi diye
0: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: O Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
0: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3. Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
1: En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Yapacaksın. Evet.
1: Onun sözü
0: öğlen
1: geçmiyor.
0: Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama...
1: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Hani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da... Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin. Gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa...
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem... Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes tek tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa... Biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
1: Seni uyarıyorum diyor.
0: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
1: evet.
0: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti, gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı, hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii... maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve Bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim. Ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
1: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
2: Kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanları ile şimdikiler çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan? Yani
0: orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hepsi diyorsunuz ya etikemeye bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen
0: hani
1: öyle.
0: O kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum. Bunun böyle bir şey var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pelé'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pelé'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani pas atılıyor, koca bir saha falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyordu.
1: İşte golfüdür ya da o Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece
0: olmuş
1: kural
0: desem.
1: kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecek

0: Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi, yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
1: Evet,
0: İlklerden biri bu, şaşırtmış. Ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay, ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
1: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
0: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
1: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlamıyor
0: Maradona. Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarih yazan Maradona.
1: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
0: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani, ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
1: Evet.
0: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio, İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var, böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya, futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
1: Evet,
0: yani finale kadar çıkıyor, aynen kesinlikle. Finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki dünya kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
1: Evet.
0: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
1: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
0: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan

0: isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona erdi.
1: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
0: Aynı maçta 42 yaşında aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü düzeltiyorum. Golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
1: Egal ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. O, bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
0: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
1: aslında
0: yani.
1: Aslında güzel bir koreografi. Tabii olursa,
0: aynen öyle.
1: Şey yapılsaydı.
0: Ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
1: doğru.
0: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz.
1: Gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek, hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar, daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: Yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: olarak. Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker
1: futbolcular
0: var. 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var. O bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet, ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle bu yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de
0: evet,
1: ilan ediliyor.
0: Evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın. Hı-hı. Son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo aslında. Gerçek
1: aynen
0: Ronaldo.
1: Aynen öyle. Yani. İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet, da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de
0: kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi
1: oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı tabii yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet,
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksa kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolcuları çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor
0: bir
1: bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında, biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar yani. Beckham bayağı, hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten...
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz... Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte
0: yani,
1: Robinho,
0: efsane, hani Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya yani ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımız var.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz. Daha sonra
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş. 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi
1: ya. Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir.
0: Tabii.
1: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet. Yani
1: bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos'ta ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Yani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün
1: gerçekten,
0: değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu
1: gerçekten
0: çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
1: evet.
0: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle
0: bir
1: önden
0: de o
1: fırça
0: var,
1: gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Biliyor, hani hala
0: evet.
1: da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu arada takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız Ligi'nde oynuyor. Hani tablo böyle Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız Ligi'nde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen diyelim. Benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan sonra Podolski'nin... sıfır kıra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. Bir en iyi İtalyan. Kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bakın, bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo olduk işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. Bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten
0: bu maçı tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan. Grand Pol. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Yani üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi de unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu üç da kez. Uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya? Oyuncu
0: fark hani etmemişler.
1: Yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı göstereyim. Yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Böyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo inanılmaz ben onu da... Yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: Avrupa, İspanya ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlileri. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid. Ben
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada falan, futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani.
0: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef.
0: Vardı.
1: Kimse bizim, de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ne sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen sevmiyor. Kemal sen?
0: Yok seven
1: Caner?
0: Bence
1: üçü de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii.
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Biraz
0: aslında
1: o renkliliği temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani, bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor yani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin futbol topu olmazdı. Plastik top böyle alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendime eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan, şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır hayır,
0: çizgiyi artık
1: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay, tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun üzerine biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Ya vermeyin yani. Hani istiyor. Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii işte başında. Programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu, hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek
0: oynayacağız
1: diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili bir yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle olmuyor, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek söylüyor. Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
1: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
2: tabii
1: İtalya.
2: Yani. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
0: Kupanın izini sürüyoruz.
3: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
1: Yani bu penaltı ne vuruş.
3: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
1: Ve Matthias var, Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı evet. Lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz, tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyadaki suyun yaklaşık %2,5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0,3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamının devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabilir durumdadır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, liselere geçiş sistemi üzerinden sınav odaklı eğitim anlayışını eleştirerek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının göz ardı edildiğini söyledi. Fen Lisesi için hazırlanan soruyu hem Güzel Sanatlar hem İmam Hatip hem Meslek Lisesi için sorarsanız uygun olmaz. Olimpiyatlarda sorulması gereken soruları tüm öğrencilere sorup öğrencileri değersizleştiriyoruz diyen Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Fen Lisesi öğrencisiyle İmam Hatip'e alınacak, Meslek Lisesi'ne alınacak, sosyal bilimlere alınacak öğrenciyi aynı sınava sokamazsınız. Yine aynı farklı bir şekilde her öğrencinin dünyada yaygın eğitim sistemi bireysel yetenekleri öne çıkaran eğitim sistemidir. Yani öğrencinin bireysel yeteneklerini, yetkinliklerini hiç görmeden, dikkate almadan onu belli bir sınavın içerisine sokup birkaç saat içerisinde onun geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Yanlış. Pek çok ülkede okul içindeki başarısı dikkate alınır öğrencinin, ki bu liselere girişte de bu sınavla giren okulların oranı %20 ise kontenjanları, diğer okullara %80'i okul içi başarı puanla, yani diploma notuna göre alınıyor. Ama orada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Şişirilmiş hormonlu metler dediğimiz öğrenciler var. Okullarda eskiden yüzde mezun olan öğrenci sayısı bir iki kişi çıkardı. Şimdi neredeyse bütün öğrenciler yüzlerinden yüzde mezun oluyor. Buna da özel okullar çok büyük çanak tutuyor. Hatta ilanlarında gelin %100 tam puanla mezun olma garantisi veriyoruz diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bu sınavın getirisine götürüsüne ona bakmak lazım. Yine baktığınız zaman eskiden Türkiye'de çok iyi sınav modelleri vardı. Örneğin fen lisesine girmek istiyorsan senin buna niyetin olması lazım. Diyor ki fen dersleri, Türkçe ve matematik derslerinde not ortalaman 5 üzerinde 4 değilse bu sınava başvuramazsın diyordu. Fen lisesine girmek isteyen öğrenci bu derslerde yüksek tutuyor ve bu sınava giriyordu. Yani her öğrenciyi yarıştırmanın bir anlamı yoktu. Yani biz burada şimdi herkesi her kulvarda, yani boksta nasıl ağır siklet boksörüyle tüy siklet boksörünü aynı ringe çıkarıp kura çekip ikisini birbiriyle dövüştüremezsiniz. Ama burada siz fen lisesi için hazırlanan soruları siz meslek lisesi için de sorarsanız, güzel sanatlar için de sorarsanız, İmam Hatip için de sorarsanız, sınava karşı olmak başka, sınavın mantığının yanlış olması başka. Bir kere sınav olabilir ama bugün 1 milyon öğrenci değil, en fazla 150 bin öğrencinin girmesi lazım. Çünkü bu okulların aldığı öğrenci sayısı zaten seçkin okulların 50 bin üzerinde değil. O zaman 50 bin öğrenci için, hatta 10 bin öğrenci için biz 1 milyon öğrenciyi niye yarıştırıyoruz? Yanlış olan bu. Öyle sorular soruyor ki bu olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında, Türkçe olimpiyatlarında sorulması gereken soruları biz burada sorarak bütün öğrencileri değersizleştiriyoruz. Bak sen gördün, girdin sınava, yapamadın, edemedin. Yapan edenler nerede? Bir bakalım, ben gazeteci olarak çok alıştırdım. Bugüne kadar son 30 yılda, 40 yılda sınav şampiyonları hayatın neresinde? Pek çok yerde sınav şampiyonlarımız yok oldular, gittiler. Neden? Çünkü onları o kadar çok yorduk ki bu sınavlarda başarılı olmaları için. Ve onlara öylesine bir sırtlarına ağırlık verdik ki sen işte sınav şampiyonusun, aşağısını kurtarmaz. Her sınavda, her sınıfta birinci olacaksın. Hangi futbol takımı her sene birinci oluyor? Hangi ülke dünya kupasında her yıl birinci oluyor ki? Ya da her turnuvada bir öğrenci her katıldığı sınavda birinci olsun. Yani bu öğrenciyi değersizleştirme, eğitimin amaçlarından uzaklaştırmak için bizim sınavlar birebir örnek. Bir de bakıyorsunuz son 10, 20, 30, 40 yılda dünya değişti, öğrenciler değişti, teknoloji değişti, her şey değişti. ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar zerre kadar değişmedi. Orada onlarca hoca oturuyorlar, saatlerce, günlerce bir soru hazırlıyorlar. Sonra içeriye giriyor öğrenci, bunu 1,5 dakikada sor. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunların biraz ortadan kaldırılması gerekir. İlle sınav yapılacaksa da doğru düzgün sınavın yapılıyor olması gerekir. Bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor. Şimdi biraz önce öğretmen arkadaşlarımızla konuşurken onu da dinledim ama özel okulların sorunları sadece maaş ya da öğretmenlerimizin sorunu sadece maaş ve işte atanma sorunu değil. Öğretmen arkadaşlarıma önerim benim, kamuoyu nezdinde farklı algılanmamaları için ya da kendilerine yüklenen algının yanlış olmaması için eğitimin sorunlarını da ortaya koymaları gerekiyor. Yani Türkiye'de 100

0: yerlere geldi. Geliyordu. Yani mahalledeki okulların en iyi okul olmak zorunda. Sadece bazı okullar iyi, bazıları niteliksiz olamaz.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, LGS üzerinden eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından inşa edilen Kuşakkaya Köyü, dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya Köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşındı. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Köylülerin Selanik Projesi olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçıların ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir silüete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor. Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik Projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel diye konuştu. 1970 yılında yaşanan yıkıcı heyelanın ardından küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ın Kuşakkaya Köyü, 56 yıldır değişmeyen dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin en sıra dışı kırsal yerleşimleri arasında yer alıyor. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıçlar Sendikası üyesi Hakim Nur Hüseyin Köse, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hakimler ve savcılar atamasını eleştiren Köse, paylaşmanın detaylarını canlı yayında anlattı.
2: Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları yılda kural olarak iki kez atanırlardı. Birisi Haziran-Temmuz ayına denk gelen büyük kararname, ki şu anda konuştuğumuz kararname odur. Diğeri de Aralık ayı gibi kış kararnamesi, o da mazereti olan, işte hastalığı olan, cezalı olanlarla ilgili idi. Fakat son yıllarda bu rutin değişiyor. Artık iki kerenin ötesinde kararname çıkıyor. Bunun da önemi şu: neden bir kere ya da iki kere çıkmalı? Çünkü yargıç güvenle çalışmak ister bir yıl boyunca. O nedenle tayin tehdidi altında olmaksızın çalışmak ister. Yargıç güvencesi açısından önemli bir unsurdu bu. Artık bu kuralı ufak ufak esnetmeye başladılar. Bu da yargıç güvencesi açısından sorunlu bir yaklaşım, onu söylemeliyim öncelikle. Kararnameye baktığımız zaman yaklaşık 5000 hakim ve cumhuriyet savcısının yerinin değiştiğini görüyoruz. Sayının çokluğu bizi yanıltmasın. Bu da bir hukuka aykırılık değil aslında. Sayı çok, çünkü çok sayıda kuralı gereği sayı çok. 7500 hakim savcı varken 2000 atama oluyordu. Şimdi 25.000 üzerinde 30.000'e yakın hakim ve cumhuriyet savcısı olunca da atama sayısı artıyor. Çünkü çok fazla bölge var. Herkes doğuda 5. bölge yapmak durumunda ama 1. bölgeye de gelmek istiyor. İşte 1. ve 4. bölge arasında yer değiştirmeleri olduğu için rutin olarak bu uygulama yapılıyor. Bu yılki atamaların farklı meselesi şu: benim özellikle işte sosyal medyada sendika adına dikkat çekmeye çalıştığım şey şuydu. Sanki belli yaşın üzerinde, belli kıdemin üzerindeki hakim ve cumhuriyet savcılarından yararlanmak yerine onların artık meslekte fak fak durması istenmiyor gibi bir algı oluştu meslektaşlar arasında. Bunun da nedeni işte 30 yılı aşkın kıdemi olan birçok meslektaşın hakkında herhangi bir soruşturma olmaksızın ve talepleri de bulunmaksızın başka illere ya da işte il içinde başka bölgelere atanmalarından kaynaklandı. Özellikle buna dikkat çektim. İstanbul ve İzmir için şunu söyleyebilirim: artık yeni bir nesil geliyor. Bu nesil kendi kadrolarını belki kurmak istiyor. İyi anlaştığı yargı yöneticileriyle birlikte çalışmak istiyor olabilir. Hayra yoruyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ancak işte kamuoyunda bazı politik beklentiler, farklı işte olumsuz beklentiler olduğunda okuyor, duyuyoruz. Yargı bağımsızlığını umarım zedeleyen uygulamalar yaşanmaz. Günümüzde maalesef geleneği aktaracak yargıç sayısı çok çok azalıyor.
3: Ama işte bu kuşak çatışmasından, hani hayatın kendi olağan akışındaki kuşak çatışmasından daha çok bu siyasallaşma üzerine oluşan bir uçurum gibi görünüyor.
2: Yani bu konuda tabii çok çeşitli değerlendirmeler yapılabilir ama ben şu anda her ne kadar sendikalı bir yargıç da olsam Türkiye'de bunu konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum.
3: İşte tam da buydu aslında söylemeye çalıştım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Hakim Nuh Hüseyin Köse, HSK atamalarını eleştirdi. Günümüzde geleneği aktaracak yargı sayısı azalıyor diyen Köse, siyasallaşma üzerine oluşan uçurumu Türkiye'de konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor. Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti, sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke, üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde, obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken, obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlarda ise bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlarda ise %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en güçlü yırtıcısı olan katil balinalar, isimlerinin aksine Yunuskiller ailesinde yer alan bir deniz memelisi türüdür. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri Türkiye'nin eğitim haritasındaki dikkat çekici değişimi ortaya koydu. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Son yıllarda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Eğitim süresinin en yüksek olduğu il bu yılda değişmedi. Başkent Ankara 10,9 yıllık ortalama eğitim süresiyle Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Ankara'yı 10,3 yılla İstanbul, 10,2 yılla Eskişehir, 10,1 yılla Kocaeli takip etti. Yalova ve İzmir ise 10'ar yıllık ortalama eğitim süresiyle üst sıralarda yer aldı. Bu veriler büyük şehirlerle sanayi, hizmet ve üniversite merkezlerinin eğitim göstergelerinde öne çıkmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin eğitim haritasının diğer ucunda ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il 7,6 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı'yı 7,8 yılla Şanlıurfa izlerken Muş'ta ortalama eğitim süresi 8,2 yıl, Kastamonu ve Van'da ise 8,3 yıl olarak hesaplandı. Ankara ile Ağrı arasındaki eğitim süresi farkının 3 yılı aşması bölgesel eşitsizliklerin hala devam ettiğini ortaya koydu. TÜİK verileri özellikle son 10 yılda eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. 2016 ve 2025 yılları arasındaki dönemde eğitim süresini en fazla arttıran il %48,5'luk artışla Şırnak oldu. Şırnak %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve %33,1 ile Van takip etti. Uzmanlara göre bu tablo son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okullaşma oranlarının yükselmesi, kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış ve yüksek öğretime erişim imkanlarının genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim süresindeki artışın en sınırlı kaldığı iller ise Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul oldu. Ancak uzmanlar bunun olumsuz bir tablo anlamına gelmediğini belirtiyor. Çünkü bu iller zaten eğitim süresinin en yüksek olduğu şehirler arasında yer alıyor ve belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artış hızının yavaşlaması doğal kabul ediliyor. Raporda cinsiyet bazlı eğitim göstergeleri de dikkat çekti. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak hesaplanırken kadınlarda bu süre 8,9 yıl oldu. Son yıllarda kadınların eğitim seviyesinde önemli yükseliş yaşansa da kadınlarla erkekler arasındaki eğitim farkının tamamen kapanmadığı görüldü. Yükseköğretim verileri ise kadınlar açısından dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı %45,6'ya yükselirken aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı %50,3'e ulaştı. Erkeklerde ise bu oran %41 olarak ölçüldü. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranı erkekleri geride bıraktı. TÜİK'in açıkladığı veriler Türkiye'de eğitim seviyesinin genel olarak yükselmeye devam ettiğini ortaya koyarken bölgesel farklılıkların ve cinsiyetler arasındaki eğitim farklarının ise eğitim politikalarının önündeki önemli başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜİK 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri oluşturdu. Genç nüfusta kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı ise %50'yi aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'li Akdoğan, E-Devlet üzerinden yaptığı sorgulama sonrasında CHP üyeliğinin parti tarafından nasıl sonlandırıldığını canlı yayında anlattı. Hakkında kesinleşmiş bir karar yokken böyle bir işlem yapıldı. CHP milletvekili olmasam da CHP'li milletvekiliyim diyen Umut Akdoğan şunları söyledi.
2: Bu CV ile nasıl partisiz kaldınız?
3: Ben partisiz kalmadım.
2: Yani en azından Cumhuriyet Halk Partili değilsiniz resmen, değil mi?
3: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili denemeyebilir benim için. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapmıyor olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapıyorsunuz.
2: Ya çok azim değil mi bunu açıklamak zorunda kalmak?
3: Evet, çok ayıp, çok yanlış. Bunun toplumda bir karşılığı yok, parti örgütünde bir karşılığı yok, Ankara halkının nezdinde bir karşılığı yok. Yok da yok. Geçen gün bir uçağa bindim. Evvelsi gün İstanbul'a giderken uçaktaki yolcuların bazılarının böyle yüksek teveccühünü görünce aklıma şu geldi. Acaba acil bir durum olsa bu butlan kararıyla CHP yönetimine gelen kayyum heyetinin, kayyum yönetiminin uçağa binme şansı olur mu diye. İnanın olmaz. Bir sokakta yürüyemiyorsanız, evinizden genel merkeze, genel merkezden evinize mekik dokuyorsanız, siz Umut Akdoğan'ı partiden atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Siz 9 milletvekilini ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan demeyelim de CHP'li Ankara milletvekili diyelim. Ben CHP'liyim. Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi kimse elimden alamaz. Benim rozetimi kimse yakamdan çıkartamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde arkalarına aldıkları yargı gücüyle bizim ilk önceliğimiz olan yurttaşlarımıza hizmet verme olanağını bırakmıyorlarsa o zaman da ne yapacağımızı yine o yurttaşlarımızla kararlaştırır. Yol haritamızı ona göre belirleriz. Biz bunları partiden atalım. Atın abicim, atın. Ha şimdi bugün bir de başka bir şey çıktı biliyorsunuz. Sabah kalktım. Ya dedim şu şeye bir gireyim, E-Devlet'e bir gireyim, bir bakayım bizim durumumuzla ilgili bunlar bir şey yapmış olabilir. Sanki içime doğmuş gibi. E-Devlet'e girdim, siyasal parti üyeliği kısmına girdim. Aa bir bakarım ki siyasal parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır. Ya nasıl olur böyle bir şey? Benim hakkımda bir karar vermemişsin güzel kardeşim. Evet. Ben seni partiden attım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinden de seni sildim. Ya olmaz böyle bir şey.
2: Burası, peki bu ne acele? Siz de sormuşsunuz ya. Bu acele niye?
3: Beni partiden atıp ne yapacaksın? İki, yani bizi 9 kişi için söylüyorum. Bu acele niye? Bu acele niye biliyor musun? Nus. Bu acele niye biliyor musunuz? Bu acelenin sebebi o hırsı alamamak. En ufak bir kusur yapmadık. Bizim kusurumuz ne biliyor musunuz? Bizim kusurumuz olmaz demek. Bizim kusurumuz kurultay istemek. Bizim kusurumuz kurultayı kazanmak. Bizim kusurumuz değişim yapmak. Bizim kusurumuz değişimin sonucunda yerel seçim zaferini yaşamak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, parti üyeliğinin nasıl sonlandırıldığını canlı yayında anlattı. E-Devlet'e girdim, siyasi parti üyeliğini sonlandırılmıştır yazıyordu. Hakkımda kesinleşmiş bir karar yokken böyle bir işlem yapıldı diyen Akdoğan, ben partisiz kalmadım. CHP Ankara milletvekili demeyebilirsiniz ama CHP'li Ankara milletvekili Umut Akdoğan'ım. Benim CHP'liliğimi kimse elimden alamaz ifadelerini kullandı. Akdoğan, iptal edilen üyeliğinin sebebini ise bizim kusurumuz kurultayı istemek, değişimi gerçekleştirmek ve yerel seçim zaferini kazanmak. Bu süreçlerin arkasında hırs ve intikam duygusu var sözleriyle açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hayatlarına geri dönmesini amaçlayan çeşitli kanun teklifleri komisyon aşamasında bulunurken, öğrenci affına ilişkin beklenti de giderek artıyor. Öğrenci affı çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen, kayıt sildiren, azami öğrenim süresini dolduran veya kayıt yenilemediği için öğrencilik hakkını kaybeden kişilere yeniden yükseköğretime dönme imkanı sağlayan yasal düzenleme olarak tanımlanıyor. Affın kapsamı ve şartları ise çıkarılacak kanunda belirleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifin gerekçesinde öğrencilerin eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtiliyor. Ayrıca farklı siyasi partiler tarafından sunulan tekliflerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin de af kapsamına alınması öneriliyor. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilmiş veya çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamamış yüz binlerce kişi düzenlemeden yararlanabilecek. Son yıllarda yapılan değerlendirmelerde potansiyel olarak yaklaşık 400 bin ila 1 milyon kişinin tekliften yararlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak resmi olarak açıklanmış kesin bir sayı bulunmuyor ve yararlanacak kişi sayısı düzenlemenin kapsamına göre netleşecek. Türkiye'de son yükseköğretim affı 2022 yılında hayata geçirildi. Düzenleme sayesinde ilişiği kesilen veya çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler yeniden üniversitelere başvurma hakkı elde etti. Yükseköğretimde ilk öğrenci affı 1983 yılında çıkarıldı. Daha sonra 1984, 86, 88, 1991, 93, 95, 97, 2000, 2005, 2008, 2011, 2012, 2018 ve 2022 yıllarında benzer düzenlemeler yapıldı. Böylece Türkiye'de 1983'ten bu yana yükseköğretim alanında toplam 15 kez öğrenci affı uygulanmış oldu. YÖK ve üniversitelerin farklı dönemlerde açıkladığı verilere göre öğrenci aflarından yararlananların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Özellikle 2018 ve 2022 düzenlemeleri son yılların en geniş kapsamlı afları arasında yer aldı. Ancak tüm afları kapsayan tek bir resmi toplam sayı bulunmuyor. Akademik değerlendirmelerde bugüne kadar çıkarılan aflardan toplamda 1 milyondan fazla kişinin yararlandığı belirtiliyor. Meclisteki tekliflerin mevcut hali dikkate alındığında kendi isteğiyle kaydını sildirenler, kayıt yenilemediği için öğrencilik hakkını kaybedenler, azami öğrenim süresini dolduranlar, akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler, lisansüstü programlardan ayrılanlar, öğrenci affının potansiyel yararlanıcılar arasında gösteriliyor. Nihai kapsamsa yasalaşacak düzenlemenin içeriğiyle netleşecek. Kanun teklifinin önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde öğrenciler, belirlenen başvuru süresi içinde üniversitelerine müracaat ederek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Öğrenci affı denildiğinde akla önce rakamlar geliyor. Ancak daha önceki haftan yararlananlardan bazılarının hikayeleri de dikkat çekici. Ahmet Sezai Ercan Türk 2018'de tam 31 yıl sonra döndüğü İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 77 yaşında diplomasına kavuşan Ercan Türk 1991'de hayvancılık ve kamu görevleri nedeniyle eğitimini yarıda bırakmıştı. 1980 darbesinde üniversiteyle ilişiği kesilenlerden Mehmet Özdemir de tam 40 yıl sonra mimar oldu. 2018'deki afla üniversiteye dönen Özdemir 2022 yılında mezun oldu. Nadide Kaymaz'sa 1986'da kanser nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ara verdi. 2022'de öğrenci affından yararlanarak üniversiteye döndü ve 4 yılda bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Kazmaz'ın kızı da aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Kazmaz'ın hikayesi öğrenci affının yalnızca eğitim hakkını geri vermediğini, bazı insanlar için yarım kalan hayat hikayelerini de tamamladığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de öğrenci affı yeniden siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. 1983'ten bu yana 15 kez çıkarılan af düzenlemelerinin ardından yeni bir affın yasalaşması halinde yüz binlerce kişinin yüksek öğretime geri dönmesinin önü açılabilir. Ancak kapsam ve yararlanacakların sayısı meclisteki görüşmelerin ardından kesinleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler'in çocuklar ve silahlı çatışma raporunun sonuçları geçtiğimiz yıl rekor sayıda çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığını ortaya koydu. Doğrulanmış Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025'te çocuklara karşı 38.558 ağır ihlal işlendi. Raporda bu ihlallerde toplam 24.174 çocuğun doğrudan haklarının ihlal edildiğine işaret edildi. Raporda yer alan verilere göre İsrail güçleri Filistin topraklarında çocuklara yönelik 9.465 ağır ihlalde bulundu. Çocukların öldürülme, sakatlanma, askere alma ve kullanma, kaçırma, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri, okullara ve hastanelere saldırılar gibi pek çok başlıkta ihlale maruz kaldığı belirtildi. En yüksek sayıda ağır ihlalin işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e gerçekleştirdiği aktarılan raporda, daha sonra sırasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Myanmar ve Somali'nin geldiğinin tespit edildiği kaydedildi. Raporda çocukların öldürülmesi %34 ve sakat bırakılması %10'luk bir artışla endişe verici seviyelere ulaştı. Birçok bağlamda askeri stratejiler ayrım ve orantılık ilkelerini, çocuklara sağlanan özel korumaları ve mümkün olan tüm önlemleri alma yükümlülüğünü göz ardı ederek çocukları öngörülebilir ve önlenebilir tehlikelere maruz bıraktı, denildi. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki 12.436, İsrail'de 9 olmak üzere çocuklara yönelik toplam 12.445 ağır ihlali doğruladığı belirtilen raporda, bu ihlaller Doğu Kudüs sahil Batı Şeria'da 5.452, Gazze'de 6.984 olarak tasnif edildi. Raporda, Birleşmiş Milletler, Gazze şeridinde 4.588 çocuğun öldürüldüğüne ve İsrail'de 346 çocuğun sakat bırakıldığına dair raporlar aldı. Bunların doğrulanması bekleniyor. Özellikle Gazze şeridindeki ciddi erişim zorlukları ve çatışmanın yoğunluğu nedeniyle burada sunulan bilgiler, çocuklara karşı işlenen ihlallerin tam kapsamını yansıtmamaktadır, ifadesine yer verildi. Raporda, İsrail güçlerinin 2025'te 973'ü erkek, 8'i kız olmak üzere 981 Filistinli çocuğu gözaltına aldığına dikkat çekilerek, 180 Filistinli çocuğun suçlama ve yargılama olmaksızın tutulduğu, 66 çocuğun gözaltında tutulurken fiziksel şiddet ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı konusunda ifade verdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz yıl rekor sayıda çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığını ortaya koydu. Doğrulanmış verilere göre 2025'te çocuklara karşı 38.558 ağır ihlal işlendi. Raporda bu ihlallerde toplam 24.174 çocuğun doğrudan haklarının ihlal edildiğine işaret edildi. Rapora göre İsrail güçleri Filistin'de 9.465 ağır ihlalde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal medyada çadırda kalan doktor olarak tanınan Doktor Ekin, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum'da yaşayan Doktor Ekin, yüksek kiralar nedeniyle çadırda yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doktor Ekin'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla çadırda kaldığını duyuran Doktor Ekin, neden böyle bir yaşam tercih ettiğini Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle açıkladı.
2: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum. Materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle, ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum, sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışında kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
3: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doktor Ekin neden çadırda yaşamaya başladığını canlı yayında anlattı. Bu hem emlak krizine hem de fahiş kiralara bir isyan hem de bir hayat tarzı seçimi diyen Doktor Ekin, evlere o kadar para vereceksem çalışmamın anlamı kalmıyor. Betonların içinde yaşamak yerine seyahat etmeyi ve deneyimlere para harcamayı tercih ettim. Hayatı kaçırmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 2 günlük YKS maratonu başladı. Türkiye ve Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak. Milliler Dünya Kupası'na veda etti. Ayrıntılar bültenimizde. İki günlük YKS maratonu başladı. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 YKS bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Birinci oturumu olan temel yeterlilik testi Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın yapılacak. Türkiye ve Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak. Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına göre halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne bebek sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yapılacak. 8 milyar liralık kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kadıköy Sabiha Gökçen seferleri normale döndü. M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle aksayan seferler bu sabah itibarıyla normale döndü. Metro hattında seferlerin normale döndüğü 06.45 sıralarında duyuruldu. Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı. Dış gündemle devam edelim. Polonya, Zelenski'ye verilen beyaz kartal nişanını geri çekti. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna İsyan Ordusu ve Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü liderlerini yücelten politikaları nedeniyle Vladimir Zelenski'ye verilen ülkenin en yüksek devlet nişanı olan beyaz kartal nişanını geri çekti. Polonya lideri, Ukrayna ordusundaki bir birliğe UPA kahramanları adının verilmesinin Ukrayna'nın iç işlerini aşan sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddiasını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bazı medya kuruluşlarında yer alan İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığı iddialarını yalanladı. Bekai, Boğaz'daki deniz trafiğini sürdüğünü ve güvenli geçişlerin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan Reuters, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen dönemde yurt dışı temaslarını artıracağını belirterek Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı. Trump, çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyoruz, Türkiye'ye de gideceğiz, bir noktada büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğiz, dedi. İngiltere'de iki tren çarpıştı. İngiltere'de Bedford yakınlarında Londra istikametine giden iki yolcu treninin arkadan çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 33'ü ağır olmak üzere toplam 89 kişi yaralandı. Kazanın ardından raylarda mahsur kalan trenlerdeki yolcuların yardımına ise çevredeki yerel halk yetişerek onlara yiyecek ve su ulaştırdı.
2: Kupa'nın günlüğü.
1: Milliler Dünya Kupası'na veda etti. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. San Francisco Bay Areas'ın oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı. Güney Amerika ekibi ikinci dakikada Matias Galarza Fonda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Paraguay'da Miguel Almiron VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Milliler aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup olan Paraguay ikinci maçını kazandı ve puanını 3'e yükseltti. İlk maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup olan A milli takım ikinci maçında da Paraguay'a kaybederek grupta puansız son sırada kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na veda etti. Hemen ekleyelim, 2026 Dünya Kupası'na veda eden Türkiye bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 62 şut denemesine rağmen gol atamadı. Bu turnuvada 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Şirketler konkordato ilan ediyorlar. Yani okuyamadıklarım ve söyleyemediklerim arasında. Yani konkordato papalık ile devletler arasında aslında zamanda yapılan bir anlaşma. Birincisi konkordato talebini iş yeri yapıyor. Konkordato. Her seferinde her söylediğimde muhtemelen yanlış söyleyeceğim. Dili dönmeyen kelimelerden biri benim için. Konkordato. Hala gene her seferinde o kadar fazla kelimeyi kullandıkça daha da kötüye gidiyorum. Aferin bana. Benim dilimim dönmedi.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
2: Merhabalar. Evet, her hafta olduğu gibi bu cumada tabii ki Çalışma Hayatım'la birlikte sizinleyim. Sesimi kusuruna bakmayın, biraz kısıldı, hatta hiç çıkmıyordu. Pazar günü bakkaldan ekmek isteyemedim. Duymuyorum abla, duymuyorum dedi. Hakikaten de duymuyordu, sıfır sesti. Şimdi elimden geldiğince tonumu yükselterek sizlerle şu gündemi bir konuşalım. Çok fazla mevzuat dönüyor ortada. Yeni şu çıktı, bu çıkacak, bu çıkmak üzere her zamanki gibi. Ama önce tabii ki telefon numaramı veriyorum ki bana sorularınızı yazabilin ya da en kötü bir selam verin. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu numaradan WhatsApp üzerinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ses kaydı atmayın, resim atmayın, göremiyorum. Şimdi neyle başlayacağım biliyor musunuz? En çok merak edilen ve gündem böyle yani şey çekildikçe, hikayeler çekildikçe çatır çatır izlenen emeklilere ÖTV'siz araç imkanı tartışması. Şimdi ben bunu daha önce söylemiştim aslında size ama tekrar gündeme geldiği için anlatayım. Şimdi bir nasıl söyleyeyim, kanun henüz teklif aşamasında. Yani bu ne demek oluyor? Bir partinin milletvekili böyle bir önerge verdi veya bir teklif verdi. Dedi ki emeklilere dedi şey

teklif sunuldu meclise. Bakın teklif. Bu haber yani buna göre ne oluyor? ÖTV indiriminden işte yararlanacak araçlar demiş. İşte şey diğer şey gibi işte yarısı yerli işte ya da burada birleştirilen işte TOG gibi mesela diyelim işte bu arabaların adını verebiliyor muyum bilmiyorum ama TOG'u veririm neticede yerli milli arabamız değil mi? Bence de. Bunlardan ÖTV'nin kaldırılması. Ama tekrar söylüyorum bakın her emekliye değil ilk teklif için konuşuyorum. Öncelik çiftçi, daha sonra Bağkur emeklisi olmuş, esnaf sanatkarlara kayıtlı olan mesela kuaförler, mesela terziler ama son 5 yıl içinde emekli olmuş gibi gibi. Birçok aynısı var tabii. Burada durumu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bütün emeklilerin önemli bir kısmı bırakın sıfır araç almayı günlük yaşam giderlerini tabii karşılayamıyor ama araç da artık lüks sınıfında değil. Bir evin bir aracı olması bir lüks anlamına gelmiyor. Evde of ne biçim lüksiyet var vuhuu arabası var uçuyor bunlar falan değil. Artık bir araç İstanbul gibi özellikle büyük şehirlerde ya da sağlık şeyleri sebebiyle birçok şehre mesela Ankara'dan işte Kayseri'ye vesaireye dağılmak ya da tam tersi bir araç ihtiyacı her zaman olduğu için tabii ki güzel olur ÖTV. Ama burada tabii ki şu emekli bu emekli ayrımından ziyade gelire belki de bakılabilir. Yani düşük gelirli şeklinde ayrılabilir. Çünkü neden sadece çiftçi bundan faydalansın ki? Yani bu traktör değil ki ya da ne o? Pat pat mı diyorlar böyle tıkıl tıkıl tıkıl giden bir şey var yuvarlanıyor falan böyle tuhaf bir şey. Yani değil ki hani sadece çiftçi olsun değil mi? Hadi küçük esnaf tamam işte terzi işte kuaför ama her kuaförde aynı oranda şey değil ki gelire sahip değil ki emekli olmuş adam ama bir saçı kesiyor affedersiniz ama 3000 liraya yani baktığınız zaman. Gerçi 3000 ucuz kaldı değil mi? Bilmiyorum ben kestirmiyorum. Evde böyle makasla kırk kırk uçlarını alıyorum. O yüzden sürekli azar işitiyorum bu yüzden. Ben o pandemide alıştım arkadaş. Kuaför muhaber bilmem ben. Şimdi öte yandan otomotiv sektörüne bakalım bir de bu konuda. Şimdi sektöre baktığımız zaman böyle bir uygulama iç piyasayı tabii çok bayağı bir canlandırır. Yerli üretim oranı yüksek araçları da tabii satışta olacağını düşünelim ÖTV'siz. Ve bu sanayi açısından, istihdam açısından olumlu sonuçlar aslında doğuracaktır. Ama tabii bir de şu var. Aracı verecekler mi? Yani mesela engelli araçlarında da biliyorsunuz bayi bayi dolaşıyorsunuz. Var mı? Var mı? Var mı? Elinde araç var zaten. Ama engelli aracı olunca ÖTV'siz satacak ya. Kârı olmuyor mesela atıyorum. Ekstra bir şey vermeniz gerekiyor ki alasınız gibi. Tabii bununla ilgili eğer gerçekleşirse o zaman hani kesinleşirse tabii konuşmamız gerekecek. Yani bu uygulama yok. Meclis bu süreci içerisinde daha bununla ilgili herhangi bir görüşme de yapmadı. Bu bir teklif. Tamam mı? Bunu bir partinin milletvekili kim olduğunu da ben biliyorum. De sadece şey açısından vermeyeceğim. Bir teklif olarak sunuldu. Sunulan her teklif görüşmek zorunda değil ya da görüşüp onaylanmak zorunda değil. Biliyorsunuz ki yani çünkü ben bununla karşılaşıyorum. Emekliye diyor ÖTV'siz araç vereceklermiş diyor. Hayır diyorum bakın bunun ben daha ilk gün verildiği gün bu teklifi okudum anlatıyorum. Yok yok diyor verecekler diyor. Bak arkadaşım diyorum teklifte bunlar var diyorum. Daha hatta teklifi okumadan bakın sadece haber başlığıyla yani emekli ÖTV'siz araç başlığı ile birbirlerini arıyor insanlar. Baba sen emekliydin sen üzerinde orada. Ya arkadaşım bir dur. Bir dur ya bir teklif sunulmuş ya hiçbir şey okumamak bu niye böyleyiz ben hiç anlamıyorum. Ve benim söylediğim de niyeyse kabul olmuyor. Yalvarıyorum artık hayır öyle değil falan diye. Yalvarmam gerekiyor. Hayır bakın teklif şöyle böyle daha görüşülmedi. Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi diye evet adı böyle geçiyor ama hangi şartlar? İşte kime göre her emekliye göre mi? Adamın affedersin ama transatlantiği var. O da emekli. EYT emeklisi. gemi İstanbul boydan boya köprü kadar gemisi var. Adamın ama EYT emeklisi yani baktığınız zaman. Yani o yüzden tabii bunun çok konuşulacak yanları var. Bakayım mesajlarıma bakacağım. Ay Nursel Hanımcığım teşekkür ederim geçmiş olsun demiş program çok keyifli geçsin. Bir de nazar boncuğu atmış bana teşekkür ediyorum burada öpücükler yolluyorum size kocaman. Seni Hümet'e Gürmen Beyciğim gelmiş merhabalar demiş sesinizi duymak ne güzel bir mukabele. Dördüncü kez soruyorum demiş bu Temmuz'da SGK emeklerine %20

0: zam olacağımı sevgiler. Şimdi ben buna değineceğim. Biraz sonra şu yapılandırmayı konuşayım. Bir de bu konuda bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Onu ikisini birleştireyim Senip Bey, olur mu? Yani %20 civarı bekliyoruz ama diğer konuyla birleştireyim. Hani bölünmesin. Zaten biliyorsunuz benim kafa çok kolay dağılıyor. Bir de konular bölünüp gidiyor ondan sonra. Bakayım, Engin Bey yazmış. Merhabalar, yurt dışı borçlanma yapıp emekli olanlar yurt dışında tekrar çalışırsa emekli maaşı kesiliyor. Evet. Bu kanun seçimden önce iptal edilecek söylenmişti. Bir gelişme var mı? Hayır, şöyle yapıldı o. Bazı ülkelerde, mesela Almanya gibi ülkelerde mini job yapılabiliyor. İsmi mini job bunun. Mini job'da işte örnek veriyorum, 400 euroya kadar çalışmalarda kesilmiyor. Ama bunun üstündeki çalışmalarda ve diğer mini job yapılamayan ülkelerin tamamı da kesiliyor. Bununla ilgili hiçbir değişiklik, gelişme yok. Hatta zaten 2019'da biliyorsunuz ki yurt dışı borçlanmanın mevzuatı tamamen değiştirildi. Ve çalışma sistemleriyle bağlantı olabildiğince zorlaştırıldı. Yani artık yurt dışı emekli olurken bile o kadar fazla evrak ve o kadar fazla işlem yapılıyor ki ben bunun kaldırılacağını hiç zannetmiyorum. Çok fazla takip ediliyor. Tek tek yazılar gönderiliyor. Hala çalışıyor musunuz diye, işte giriş çıkış dökümleri kontrol ediliyor. Bunları görebiliyor biliyorsunuz kurum. O yüzden bununla ilgili kalkacak bir şey yok. Şimdiki yapılandırmayı anlatıyorum. Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki mecliste bu torba yasa içinde resmi gazetede de yayınlanarak bir yapılandırma yürürlüğe girdi. Aç parantez, af değil. Kapa parantez, yapılandırma. Yok, ikisi olmadı ama neyse işte, siz halledersiniz diye ikisini kafanızda. Şimdi düzenleme özellikle vergi borçları, yatırım teşvikleri, üretim yapan şirketleri ve yurt dışından Türkiye'ye gelecek bu yasa, yani torba yasa sermayeyi aslında ilgilendiriyor. Şimdi bizi en önemli ilgilendiren neydi? Kamu borçları. Yani vergi, yani SSK, yani MTV, yani özetle devlete olan borçlarımızı ilgilendiriyor. Neydi bu düzenlemeyle? 72 aya kadar taksitlendirmenin önü açıldı. Bakın, 72 aya kadar. Kadarın altını tekrar çiziyorum. Kadar. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi kadarda şöyle bir şey var. Sizin belli gelirlerinize bakıyor. Eğer belli bir gelir seviyesindeyseniz ya da şirketin belli bir bütçesi varsa, mesela sadece 36 ay taksit de verebiliyor. Daha az gelirli olanlara 72 ay veriyor. 48 ay verdikleri var. Yani bu biraz başvurudan sonra aslında belirleniyor. Yani herkese 72 ay vermiyor. Bu bir. İki, şunu da söyleyeyim. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Ve ilk taksit Eylül ayında başlayacak. Bunu dijital vergi dairesi, e-devlet ya da vergi daireleri ya da posta yoluyla yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki genelde bu başvurular vergi dairesinden yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi taksitlendirme herkese eşit çıkmıyor. Çıkan taksitin faiz oranı var. Şimdi indirimli, bir de onu da anlatacağım. Faiz kısmını da anlatacağım. Şimdi vergi affı değil, SGK affı değil. Bunu özellikle söylüyorum çünkü af zannediyorlar. Bakın, ne faiziniz silindi, ne borcunuzun bir miktarı silindi ve de üstüne taksite faiz koyulacak. Tamam mı? Yani tecil faizidir denir buna. Devlet alacağını tahsil etmek için şunu yaptı sadece. Ödeme gücünün vatandaşın az olduğunu düşündüğü için vadeyi yaydı. Yani sadece ödeme kolaylığı. Yani son yıllardaki bu işte yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları, kredi çıkmaması, ekonomik daralma, banka kredilerinin çok yükselmesi, işte icra riskleri vesaire, bununla karşı karşıya kalmaması için vatandaşı 72 aya sadece yaydı. Yani çok düşük gelirli olanlara, dediğim gibi 36 ayda çıkabiliyor, 48'de çıkabiliyor. Başka bir önemli yanı, teminat tutarını yükselttiler. Yani teminat neydi biliyor musunuz? Örneğin diyordu ki sizin diyor 50 milyonunuz, aman 50 bin liranız yok, varsa diyor ancak ben sana yapardım diyor. Sonra dedi ki aman 50 bin, anladınız işte, 10 milyona kadar yükseltti bunu. O yüzden hani herkes, hemen hemen herkes taksitlendirme yapabiliyor. Ama şurada tabii yapılandırma diye borcu tamamı unutmak maalesef mümkün olmuyor. Neden? Burada taksitleri aksattığınız zaman avantajı kaybediyorsunuz. Ödeme planının, yani sizin hayat dengenize uyması gerekiyor. Yani sonuç olarak bir tarafın alacağını tahsil etmeyi hedeflerken diğer taraf mükellefin de daha uzun vadede tamam ödemesi sağlanırken aslında gene de yoğun bir borç içine tekrar giriyorsunuz. Çünkü bakın 72 ay taksitlendirilen bu faize her şeye taksite her ay faiz koyuluyor. Yıllık %29'a indirdiler. Eskiden %49 ve %39'du. Yani faiz indirimli diye haber çıkıyor ya. Böyle başlıklar öyle. Faiz indirimli yapılandırma hüprey diye. Hayır, bu faiz indirim dediği daha önce %39 olarak belirlenen yıllık faizi %29'a düşürdüler. Yani aylık gene 3'e yakın bir faiz ödüyorsunuz. Yani mevcut borcunuz atıyorum 300 bin lira diyelim. Bunu böldü 72 aya. O zaten bunun içinde faiz var. O faizi ödüyorsunuz. 50 bin lira faiz diyelim. Bunu faiziyle ödüyorsunuz. Bir de ona faiz ödüyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama şey, bankadan daha avantajlı oluyor tabii. Bankalar 6.40'lar falan gördüm ben. Saçmalamışlar artık yani. Bu faiz politikası ne durumda, bu nedir ben anlamadım. Ama çok tabii yani büyük bir yoksulluk göstergesidir. Bu kadar büyük faiz olması, çok fazla tabii talep olması demektir krediye. Bu da aslında başka bir şeyin göstergesidir. Yani özetle sizin ödeyeceğiniz bu taksit artık kaç aysa, 36 ay mıdır ne halsa, buna faiz koyacak. Bu kendi faizini silmeyecek, artı da faiz koyacak. Gipte açılmamış, daha yapılandırma aradım daha açılmadı dediler demiş bir beyefendi. Bazen sistemsel açılmıyor, yani açılıyor kapanıyor, sistem oturmuyor ya da çok yüklenildiği için linki geri alıyorlar. Çünkü ben gördüm, açıklık vardı. Bazen de kişilerin e-devlet üzerinde tanımlamalarda sorun olabiliyor. Yani aradığınız yer bir çağrı merkezi, onu unutmayın. Ben size sistemi anlatıyorum. Yani bu başımıza daha önce geldiği için. Mesela bir gün açılıyor, ertesi gün giriyorsunuz yok. Ya da şey var, link var, basıyorsunuz açılmıyor gibi. Bu sistemin oturmasıyla biraz alakalı. Bir de çok yüklenme oldu. Yani ne olursa olsun 4 milyonlar, 5 milyonlar, 10 milyonlar vergi borçları, Bağkur borçları olan küçük esnaf bile olsa, tanıdığım arkadaşlarım var. Doğal olarak da tamam, gene faiz koyulsa da bankadan daha ucuza geliyor. O yüzden de taksitlendirmek için tabii biraz yüklenme ister istemez olabiliyor. Şimdi motorlu taşıtların ile ilgili de şunu söyleyeceğim. MTV'ler içinde yapabiliyorsunuz ya bunu. Burada devir, mesela MTV borcunuz var, taksitlendiniz ama aracı devretmeniz gerekiyor diyelim, satmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir şey koymuşlar. Taksitlendirilen borçların en az %10'unun ödenmiş olması halinde, yani işte dediğim gibi işte 300 varsa 30 ödenmiş halinde borç durumunu gösterir belgede yer almayacak artık. Böylece motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş olan hani tutar herhangi bir ihlal anlamına gelmeyeceği için muayeneden de geçecek, devirden de geçecek. Böylece hani aracı devretmek istersiniz, hani satıp borcu kapatmak istersiniz vesaire gibi durumlarda avantaj sağlamış olacak. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle yurt dışında yaşayan müşterilerim, yani danışanlarım, dinleyenlerimiz belki kızacak ama. Şimdi şöyle bir şey çıkardılar. Yurt dışında yaşayan veya belirli şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışından elde ettikleri bazı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Yani sen yurt dışındaki paranı Türkiye'ye getir yatır, ben senden gelir vergisi almayacağım. 20 yıl. Bakın 2 yıl değil, 1 yıl değil, 3 yıl, 20 yıl. Arkadaşım ben bu ülkede çalışıyorum. Bu ülkede vergi ödüyorum. Ben bu ülkeyi döndürüyorum. İçindeyim ülkenin aktif olarak. Yiyen de benim. Kazandıran da benim. Çalışan da benim. İstihdam eden de benim. Ben niye gelir vergisi ödüyorum? Helalim adamı yani ödemiyor. Bana doğru gelmedi açıkçası bu. Yani tamam, Türkiye'ye bir iş gücü, yani para çekmek için, yatırım çekmek için yapılmış bir şey. Anlıyorum. Tamam. Ya 5 yıl yap. 20 yıl nedir? Ben ödediğim şeyin kiranın stopajını ödüyorum ya. Yani bana çok yanlış geldi ama tabii yani yurt dışı ticaret hizmet faaliyetlerinin işte artırılmasına hani yönelik bir şey olduğu için ihracat yapan firmalara ve uluslararası faaliyet gösteren şirketlere de hani ek bir avantaj anlamına geldiği için hani biraz hareketlendirme anladığım kadarıyla. Yani genel tabloya baktığımızda hükümet bir taraftan vergi tahsilatını kolaylaştırmaya çalışırken diğer taraftan da hem yatırım, üretim ve yabancı sermayeyi teşvik eden düzenlemeleri devreye aldı diyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde bu adımların ekonomiye yatırımları, vergi gelirlerine nasıl yansıyacağını tabii hep birlikte göreceğiz. Özellikle bu 72 aya kadar olan taksitlendirme süresinin hem SGK hem de vergi borçlarında bulunan vatandaşların bakalım ne kadar rahat ödeyip ödeyemeyeceğini de göreceğiz. Yani bundan daha önce de biliyorsunuz yapılandırma, hatta faiz silinmeli yapılandırmalarda olmuştu ama ona rağmen ödeyemeyenler olmuştu. Ama tekrar hatırlatıyorum, taksit ödeme gücünüze göre, gelir durumunuza göre bakıyor, 72 aya kadar çıkıyor. 72 aylık borcunuzdan herhangi bir faiz silimi olmamasıyla birlikte zaten yıllık olarak belirlenmiş %29'luk faiz ay ay uygulanacak her kuruşunuza. Yani toplam borca değil, ödenen taksite uygulanıyor. Onu da unutmayınız. Şimdi esas bu emekli maaşları ilgili bir de değinmek istediğim bir konu var. Ama önce size şunu anlatayım, ondan sonra gireceğim. O biraz uzun çünkü. İkinci kısımda şey yaparız. Şu aile yanında çalışma riskiyle ilgili bir haber çıkmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi bununla ilgili ay ben işte annemin yanında çalıştım iptal mi? Ay ben babamın yanında çalıştım iptal mi? İşte bir gün gösterdiler, üç gün gösterdiler şeklinde. Bunu bir açıklayayım size. 18 yaşından önce anne veya baba yanında çalışan sigortalılıklar iptal edilecektir. EYT hakkı tehlikeye girdi falan. Biliyorsunuz büyük başlıklar, büyük. O yüzden söylüyorum yani her sosyal güvenlikle ilgili bir şey anlatan birini dinlemeyin. Yani ben kendi derneğime de söylüyorum. Dernekte de hatta atıyorum sayfaları, bunları engelleyin diyorum. Yani bakıyorsunuz sayfaya, hiç alakası olmayan biri, tamam mı? Yani şey masanın mermeri hakkında da fikir beyan etmiş. SGK'dan da beyan etmiş. Ayağına pazarda bulduğu terlikten de fikir beyan etmiş. Sen kimsin yani? Biz bu işi boşuna mı oturup okuyoruz? O yüzden şimdi bunların Yargıtay kararları da var. Bakın mahkeme kararlarını okuyoruz. Sistemin nasıl işlediğini biliyoruz. Denetmenlerin nasıl davrandığı. O yüzden zaten bunu netleştirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de aile şirketi diye bir kavram var. Bakın bu bir kavram. Gerçek. Yani hayatın normal gidişatı içinde olan bir sistem. Yani hukukun kabul edeceği bir sistemden bahsediyorum. Esnafın yanında çalışan oğlu var. Bakkalın yanında çalışan kızı var. Atölyede babasıyla çalışan gençler var. Eğer kişi gerçekten çalışmışsa, iş yerinde fiilen bulunmuşsa ve yapılan çalışma gerçekse bu hizmetleri sırf anasının babasının yanında geçtiği gerekçesiyle iptal edilmez. Mümkün değil. Ha, ne olur. Denetmen der ki çalıştığına inanmıyorum. O zaman davaya gideriz. Davada zaten bir kişi raporu ortaya bu çıkar. Çünkü neticede herkes bir şekilde bu çalışma sürelerinde anası babası iş yerine böyle sırtından, ensesinden, hani böyle çizgi filmlerde olur ya, yakasından tut böyle sallaya götürmüşlüğü vardır. Şimdi burada mahkemeye taşınan dosyaların zaten büyük bölümü sahte çalışmalık iddiasıyla oluyor. Yani kişi mesela yurt dışında bulunuyor, tamam mı? Gitmiş okumaya çocuk yurt dışına. Anında Amerika'ya gitmiş diyelim. Ama burada SSK'lı görünüyor. Bu mesela sahte olarak değerlendiriliyor. Başka şehirde eğitim görüyor. Bu da sahte olarak değerlendirilebilir. Ha. Ama tabii bunun bir de şöyle bir şey var. Belki şirkete danışmanlık veriyor uzaktan. Bilemezsiniz ki. Yani genç zihin, genç dima eğitimiyle de alakalı yakından bir iş var mesela. Babası da ona her ay işte fikir sormak için, fikir teatisi için şey yapıyor. Danışmanlık bedeli de veriyor olabilir. Bilir. O yüzden her şeyin uzmanı var ya bu ülkede. Yani bu davaların içine de birçok günlük hayattan veri katılması gerekiyor ki hizmet iptallerine, yani genelde anne baba kaynaklı olmuyor. Yani annesinin babasının yanında çalıştı diye değil. Gerçekten sahte olduğu ortaya çıktığı için iptal ediliyor. Hatta Ankara 62. İş Mahkemesi kararında şey diyor. 18 yaşından küçükken anne ve baba yanında yapılan çalışmanın gerçek olması halinde bu çalışmaların geçerli olduğunu ve yaşlılık aile hakkının korunması gerektiğini zaten emsal olarak beyan etti. Burada vatandaşın dikkat etmesi gereken tek şey SGK'nın hedefinde aile işletmeleri değil, bak değil, sahte sigortalık uygulamaları. Yani çocuk Almanya'dayken, Amerika'dayken, yok kırklar elindeyken, yok Antalya'da tatil yaparken gibi gibi Öyle düşünün. Çünkü amaç gerçekten sistemi korumak ve bu sahteleri aradan elemek ki bir emekli aile az verilmesi demek bütçeyi tabii şey yapar. Yani bir de mizahi yandan bakalım. Şimdi bu haberlere bakarsanız SGK hani sanki kapı kapı dolaşıp senin babanın dükkanına mı çalıştın bakayım. Bakayım anlat bana. Hemen hizmetlerini sileceğiz. Hemen hemen falan gibi yani haberler bir de öyle. Oysa gerçek hayatta böyle bir şey yok ki. Yani babasının yanında çıraklık yapmış Mehmet hiç dükkanı uğramadığı halde hayalet çalışan bir sürü var. Denetmen bunu bilir yani gelip de aa bakayım burası manavayla manavıymış. Dur bakayım karpuzun yanında senin Orlan'da duruyor mu falan demez yani. O yüzden hani haberler tamamen artık zıvana yani. Bu yüzden özellikle EYT kapsamında olan vatandaşların öyle çok panik yapacağı bir şey yok. Zaten bununla ilgili fiilen çalışma yapıp yapmadığını zaten bilirsiniz. İnsan yani kendini bilir. Şey vardı ya ilk insan kaç senedir yaşadığını bilirsen 49 yaşında mısın? 35 yaşında böyle bir şey vardı ya. İnsan bilmez mi kendine yaşadığını? Bunu zaten bilirsiniz. Ama bununla ilgili bir sorun olursa zaten denetmen sizi çağırıyor. Yani böyle lank diye bir anda Mücahit'in yanında kiraz kız çalışmış. İptal falan yapmıyor tabii ki. Her şey profesyonel işliyor. Çağırıyorlar sizi. Burada şey veriyorsunuz, beyan veriyorsunuz. Tabii bu tip denetmenlere gitmeden önce de ricam gerçekten bir uzmandan danışmanlık almanız. Çünkü insan eski tarihleri unutuyor. Unutunca da karıştırıyor. Karıştırınca telaş yapabiliyor. Telaş yapınca da aslında çalıştığı yere çalışmadım bile diyebilen tanıdıklarım var. Özellikle yaşı ileri olanlarda oluyor. Sistemi hani bir şekilde hakimiz. Denetmenin ne soracağı, nasıl işleyeceği, ne yapılması gerektiği. Bu yüzden bu tip başınıza bir şey geldiğinde bir uzmana lütfen danışın. Ve mahkeme kararları da neticede gerçek çalışma var ise bunu silmeyeceğini çok net bir şekilde bildiriyor. Şimdi emeklilerin durumuyla alakalı hem maaşların ne olacağı aşağı yukarıyla hem de bir fikrim var. Bir bu konuda bu yapılandırmayla bir şey bağlayacağım ama bir size önce şarkı arası vereyim. Ondan sonra bunu anlatacağım.
1: Melis Elmen'le çalışma hayatım tekrarı

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Tekrar merhabalar. Yine ben tekledim. Aküm basmıyor. Bir şey anlatacağım. Bir konuya girmeden bir dakika. Çok sıcak burası ya. Şimdi halamın aracında bir problem vardı, tamam mı? Bilmem ne beyni değişti. Ne deniyor ona, kilitleri açmak için bilmem ne. Sen beyni mi bir şey? Neyse. Sonra büyük akü, yani normal büyük akü değil mi? Hani bazı arabalarda iki akü varmış bu arada. Bir sağ altta küçük bir akü ve bir de normal büyük akü. Şimdi büyük akü de değişti ama akü yani şey kesiyor. Şarj olmuyor, tamam mı, akü? Ya da pardon, boşalıyor durduk yere. İşte şarj ediyor, geliyor şey, akücü yok, akü merkezine gidiyor, test ediliyor, yok o yok, her şey yapıldı, aküde bir sorun yok. En son artık dayanamadık. Allah'ım 80 yaşında bu arada, bir tane böyle powerbank gibi kocaman bir şey aldık, tamam mı, arabayı şarj etmek için. Bak şimdi düşün, arabanın başındayız, daha kafasını yani şarj etme başlığını bile zar zor bulduk ettik. Arabanın başında bir 80 yaş, bir de ben akü şarj etmeye çalışıyoruz, tamam mı, takıyoruz onu, takıyoruz öyle, takıyoruz, hurt yapıyoruz olmuyor, hurt yapıyoruz olmuyor, vırt yapıyoruz olmuyor. Yani çok da zor bir şey değil yani, bilen bilir akü şarj etmek bu kadar zor bir şey değil yani. Takarsın başları kırmızıyı, siyah siyah, kırmızıyı kırmızıya açarsın, öyle oluyor böyle olmuyor falan, neyse. Öylece başardık, tamam mı, ondan şarj ettik, götüreceğiz servise, bırakacağız arabayı artık çünkü bin kere servise gitti, ama bu sefer ana servise bırakacağız falan. Bir 5 dakika falan arabanın başından ayrılamadık, hani yok akü giderse falan diye böyle. Meğerse küçük aküdeymiş sorun. Yani o yüzden basmıyormuş. Aslında oradan bağladım ama pek de komik gelmedi bana ya. Neyse hoş. Başta komik gibi geldi de. Sayın Doktor Özdemir, Doktor Şahin Özdemir. Tıp doktoruymuş. Bağkur emeklisiyim. Kamudan emekli olmak için yeniden görev talebinde bulundum. Yaklaşık 10 yıldır emekliyim, 72 yaşına kadar çalışırma hakkım olduğu söylendi. Şimdi işe başlasam kamudan emekli olabilir miyim? Şimdi bu konu çok uzun bir konu. Bunun bir yasa açığı var. Ama yasa açığının 3,5 yıl sonra kabul edilip edilmeyeceği Ankara Hukuk Servisi'ne bağlı oluyor. Yani bunu burada şimdi anlatamam tabii ki, yasa açığını mesleki olarak biliyorum. Böyle bir şey var. Evet, yapılabiliyor atandığınız zaman, ama bu atanma sürecinde yapılması gereken bazı şeyler var. Yani atanmadan önce yapılması gereken, yasa açığına oturmak için. Daha sonra bu yasa açığına emsaller eklenmesi gerekiyor. Yani tamamen yani danışmanlık konusu, bunu burada anlatamam ya. O kadar sırrımı da söylemiyorum Sayın Doktor Beyciğim. Levent Bey günaydın, kolay gelsin. Ay o bana değilmiş. Olsun, ben aranım üstüme. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Levent Beyciğim. Şimdi şuna giriyorum. Bir, şimdi emeklide zaten bunu biliyorsunuz. Ne denir? Yani maaş artışları 3 Temmuz'da artık son kritik zamana geliyoruz. 3 Temmuz'da son enflasyon oranının açıklanması beraber emekli maaşları artık netleşecek. Yani memurun, memur emeklisinin, normal emeklinin, herkesin rakamı belirlenecek. Yani aşağı yukarı zaten %18 civarı SSK bekliyoruz. %15'te hani memurların o civar, yani üstü olmaz 6 belki olur. Yani 14.90 olur, 15 olur, 15.10 olur gibi. Bir yuvarlama olacak mı onu bilmiyoruz. Yani %18'in belki Sayın Cumhurbaşkanı %20'ye yuvarlar mı? Sadece olduğu gibi mi bırakır? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu son borsanın falan çok oynaması biliyorsunuz çok sıkıntı oldu. Hani bu biraz etkiler emeklileri ister istemez. Çünkü burada her şey birbirine bağlı ya bu ülkede. Ama tahminler bu civarda. Ama benim şimdi enflasyon farkının ne kadar olacağı, olmayacağı, bunun dışında şuna aslında değinmek istiyorum. Emekliye sürekli maaş artışı konuşuyoruz değil mi? Şu kadar artacak, bu kadar artacak, bu kadar düşecek, bu kadar bilmem ne olacak diye. Ama emeklinin borç yükünü azaltmak adına neden hiçbir çözüm yok? Bu yapılandırma meselesinden bak denkleyeceğim. Şimdi Türkiye'de şu anda en az %70'e yakın emekli maaşını görmüyor bile. Neden görmüyor? Çünkü o kadar yetersiz kalıyor ki elindeki miktar. Çoğu durumda bahsettiğimiz bankaların kredi kartları, işte KMH'ları, kredileri zaten daha önce bunlar çekilmiş olduğu için gelen maaş hop oraya gidiyor. Böyle diye çekiyorlar. Bunların faizleri var. Faizleri için çekiliyor. Yani emekli maaşını elinde tutabilen kesim çok az. Ve bu kesim hani belki tutabilen hani ne vardır? İşte ailesi çok yardım ediyordur. İşte maddi durumu önceden iyidir. Ama bunun %70'lik kesimi bence maaşı kesinlikle elinde falan görmüyor. Hatta bankasında da görmüyor. Rok diye oraya gidiyor. Hatta bunun için daha önce biliyorsunuz bir espri yapmıştık. Emekli ikramiyeleri yattığı zaman bana emekli ikramiyesi yatmıyor diye çok mesaj geliyordu. Siz borçlu olduğunuz için görmüyorsunuz demiştim. Yani çünkü emekli ikramiyesi yatıyor ama KMH eksi de hurt oraya gidiyor, görmüyorsunuz. Yani bu hani böyle bir espri hani gülerek yapmıştık ama şu anda son araştırmalar göre ki zaten benim de gördüğüm ki kendimden de yaşadım. Gelen bütün maaş faize gidiyor ve borca gidiyor ve bunun artık bence bir çözüm olması gerekiyor. Yani aktif olarak çalışan tabii sistemde hani ona olmasın ama çok yüksek vergileri var. Tamam. Yani şöyle aktif olarak hani vergi indirimi ve SGK Bağkur indiriminden bahsediyorum. Tam onlara çıktı ya yapılandırma. Tam çok yüksek vergileri var, primler çok yüksek, çalışan ödemeleri var vesaire. Okey, bakın bunu hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki çıksın yapılandırma ama neden aynı şekilde emekliye mesela çıkmıyor böyle bir yapılandırma? Yani düşünsenize. Yani borcu var emeklinin ve ona da böyle 72 ay gibi işte 36 ay gibi bir yapılandırma mesela. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi banka kısmını değil bakın. Önce vatandaş ve devlet kısmından konuşuyorum. Bankaya mesela 300 bin lira borcu var diyelim emeklinin. Bunu işte KMH'ı, kredi kartı, işte gelen para oraya gitmiş vesaire. Elinde hep eksi 300 binde diyelim. Bu 300 bin lirayı faizsiz ya da hadi faiz de koy. Küçük de olsa bir faiz de koy. Bunu 72'ye kadar taksitlendir. Yani ne bileyim çok miktar dediğim gibi yani 300 bin lirayı sürekli eksi de olmak varken var yani şu anda herkes öyle. Bunun yerine bilsin ki 72 ay boyunca her ay cebinden şu kadar emekli maaşından da kessinler ve taksitlendirilsin. Böylece hani bütçede bir rahatlama oluşur. Emeklilere verilecek hani belli bir miktar işte şu kadar verilemiyor, şu kadar veriliyor. İşte hazinede şöyle bunu konuşacağımıza artık aslında bunu mu konuşsak, bunu mu talep etsek? Şimdi ekonomiyi düzeltmeye çalışıyoruz. Tamam, enflasyon düşürmeye çalışılıyor. Evet, bu yüzden işte harcama artmasın, işte borçlar ödensin gibi bir sürü yanı var tabii ki. Tamam, bunu kabul ettik, ediyoruz da. Ama bankaların artık faizleri 6.40'ların üzerine çıkmış, 7'ler var. Emekli bir kişi borcunu da ödeyemiyor. Ödesin, taksit koyalım taksite. Konuşsun bankalarla devlet, vursun eli masaya. Yani tabii ki onlara ekstra o kısma geleceğim. Geliri olmayan, belli bir gelir grubu altında kalan, işte şu kadara kadar borcu olan emeklilere 72'ye kadar borcunu faizlendirdim desin, aman taksitlendirdim desin. Adamın eline 20 bin lira kalmıyordu. Şimdi cebine 17 bin lira kalsın. Belki tatile gider. 10 yıldır tatile gidemeyen emekli var. Ya da bir evini harcamasını yapar. Evini boyatmak isterse evini boyatabilir ki bilir. Cebine borcunu taksitlendirdi 72 ay. Cebinden işte atıyorum 5 bin lira çıkacak. Her ay bankaya maaşından kesilecek. Geri kalan para onun cebinde. Bu süre zarfında da başka bir borç yapamasın. Yani ne bileyim işte kredi kartı verilmesin, kredi verilmesin. Bütün borç sistemi de kapatılsın. Yapılıyordu biliyorsunuz kara listeye alınma gibi. Aynı şeydi tabii de. Hani onun da bu 72 ay içinde bütün borcu bitsin. Akpak bir ortaya çıksın. Böylece ne kadar zam yapıldığı konuşulacağına, elime ne kadar kaldığı konuşulur. Ve mesela çocuğunu evlendirmiş, borç yapmış, onu ödeyememiş, çocuğu ona dertleniyor, ödemeye çalışıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Yani herkes aslında burada mağdur oluyor. %18'lik zam diye hani ben hep zam derim ama aslında enflasyon farkıdır. Zaten elimizde erimiş olan miktarın kalanı ya bu. O yüzden hani bir anlamı da yok bu artışın. Ama böyle bir şey olsa yani en azından bana mantıklı geldi. Size bilemem. En azından bana mantıklı geldi. Bunu bir konuşalım bence aramızda. Yani turizmi de canlandırır bu. Belki işte dediğim gibi bir
2: inek almak istiyordur belki fazladan, işte süt sağmak için katkı, ticarete katkı olur. Aa, bakarsınız inek doğru, bir inek daha, bir inek daha, bir inek daha, hop, süt merkezi kurar. Yani bir teşvik gibi olması gerekiyor bunun. Yani nasıl çalışana bu yapılabiliyorsa, devlete ödenecek borçlara yapılabiliyorsa, banka için de yapılmalı. Tabii bunun diğer bir işi, tabii bankacılık sisteminde bir sorun. Tabii ki bu teşkil ediyor. Bunun her yanı var. Kendi alacağını 72 aya bölmek istemiyor banka. Faiz düşürmek zorunda kalır. Borcu yeniden yapılandırması demek. Hukuki ve ekonomik anlamda tabii karmaşık bir süreç. Devletin faiz desteği vermesi, belirli teşvik mekanizmaları kurması gerekiyor. Bunlar ayrı, bakın bunlar ayrı. Ama gene de bence bankalar yani şu 5 sene içinde %20'den az kar ediver, yani %20 az kar ediverse de, en azından şu emekliler de pastadan bir pay alsa diyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani benim hani düşünceme göre ne kadar zam yerine nasıl rahatlatabiliriz konuşulması gerektiğine inanıyorum bu arada. Bilmiyorum artık, siz çok konuşmada diyebilirsiniz.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Sabri Bey İzmir'den bize selamlarını göndermiş. Biz de ona çok selamlar iletiyoruz. Bakayım, Bülent Bey yazmış. Enerjinize hayran kaldım Melis Hanım demiş. Melis demiş, olur. Bir sıkıntı yok biliyorsunuz. İstanbul'dan Bülent, ikinci EYT için yorumun olacak mı? Teşekkürler demiş. Onu aldım. Bir saniye. Hatta ona girecektim. Aynen tam üstüne geldi. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Birazdan söylüyorum, bakayım. Şeyleri atlamak istemiyorum, sonra arada kaynıyor diye gelen bir şey var mı diye baktım. Tamam, şimdi daha önce her zaman konuştuğumuz, her senede meclise teklif olarak gittiği 3 konumuzu tekrar mecliste olduğunu söylemek isterim. Tekrar gündemde, yani görüşülecekler arasında milyonlarca kişiyi ilgilendiren 4 başlığım var. Bunlardan biri tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, kademeli emeklilik için düzenleme, staj ve çırak mağduriyetinin giderilmesi ve taşeron olarak belediye işçilerine kadro verilmesi talepleri. Bunları şu an tekrar konuşulacak gündemler arasında, bakın yasa teklifinden bahsetmiyorum, gündemde, yani bununla ilgili ne yapabiliriz, ne yapılmalı, ne bizi kurtarır, ne bir problem çıkarır. Özellikle kademeli emeklilik konusu en çok biliyorsunuz talep edilenlerden biri ve birkaç hani gün hatta bir gün farkla hani çok uzun süre bekleyen vatandaşlarımız var. Birçok dernek kuruluyor bununla ilgili. En çok talep edilen konu bu. Bu ana başlıkları içinde. Bir diğer önemlisi staj ve çıraklığın başlangıç sayılması, yani gerekirse eksik kalan kısmın borçlanılması. Yani örnek veriyorum, bir ay staj yaptınız, bunun %30'u sizin sağlık için ödendi, geri kalan %70'i borçlanıp parasını verip satın alıp erken emeklilik imkanının doğmasıyla alakalı. Bu mağduriyetin giderilmesi için meclis gündeminde var. Memurlar için 3600 ek gösterge talebi de kamu çalışanlarının en büyük beklentisi. Bu da ne demek oluyor? Çünkü emekli olurken özellikle bu normal maaşta değil de bu 3600 bu göstergeler, memur olarak emekli olduğunuzda, eski memur diyorum biliyorsunuz, yeni memurların 2008 sonrası farklı. Memur olurken onların emekli maaşlarında bayağı bir etkisi oluyor. Bu yüzden istiyorlar. Bu da konuşulacak. Taşeron ve belediye işçilerinin kadro beklentisi var. Özellikle geçmiş yıllar kadro düzenlemelerinin dışında kaldılar biliyorsunuz. Şart aramaksızın, çok özür dilerim, kadroya geçmek istiyorlar. Yani işte bir hastanede mesela SSK'lı olarak çalışıyor ama memur olmak istiyor. Ama 5 senedir de ben bu hastanede çalışıyorum, hani benden ekstra bir şey isteme diyor. Burada aslında altını çizmek istediğim en önemli nokta şu. Şu an itibariyle bu başlıkların hiçbiri yasalaşmış değil. Ve bu bir yasa teklifi değil. Görüşülecek, gündeme koyulacak. Dile getirilen bu talepler, siyasi çağrılar, yani milyonlarca kişinin beklediği bu konular önümüzdeki çalışmalar içine katılıp katılamayacağı, nasıl değerlendirilebileceği, nelerin gelip nelerin gelemeyeceği, artısı eksisi piyasalara ne olacağı, bununla ilgili görüşme yapılacak. Yani özetle görüşecekler. Daha kademeliye Bekleriz ya. Daha bekleriz.
1: Soner ve günaydın gidiyorum bile. Hadi siz geldiniz mi? Hoş geldiniz yazmış.
2: gidiyorum. Aa, Ankara'ya geliyorum ben. Ay söylenir miydi? Söyledim ya. Nereden bulacağız beni? bulamanız. Ay bir şey, bu ne? Bir dakika, kaymıyor. Emekli ha. Bir saniye. Neymiş? Trafikten dinliyorum. Trafik var değil mi Ramazan Bey? Aman ben de karşıya gidecektim. Ben de ne çok gidiyorum bir yere değil mi? Akom bu ya ben niye hep sabahki haberleri okuyorum? Ben sabah haberlerine geri döndüm. Sağ ol, ne kadar akıllıca. Gelen mesajların saatine baksana diyor. Sonradan işte gözüme çarpıyor. Araya karışıyor. Yaşlıyım ama gözüm görmüyor. Emekliye kök maaşı yerine huzur hakkı verirler mi? 3-5 yerden maaş istemiyoruz. He, verecekler Ramazan Bey. Verecekler. Selam da verecekler size. Özellikle isminizi vereceğim. Ramazan Bey'e selam verin. Şimdi çok hoşunuza gidecek bir haberle geliyorum. Sinema biletlerinde yeni dönem. Bak konudan konuya size. Sinemaya gitmeyi seven ama fiyatları gördüğü zaman vazgeçenler arasında kim var? Mesela ben. Parmak kaldırsın. Gerçekten. Bir de bu tabii platformlar şey yaptı. Yani ya tam sinemaya gideyim diyorum. Hani katkı olsun. Aman nasıl olsa bilmem nereye gelir deyip evde oturur izlerim değil mi? Fiyatlardan. Şimdi yeni düzenlemeye göre zorunlu indirimler gelecek. Mesela öğrencilere zaten o vardı ama az buzdu. Onu belli bir oranı yükseltecekler. Belirli yaş grupları, kamu çalışanları, işte halk günü, engelli bireyler, emekli bireyler gibi tam bilet fiyatı üzerinden %40'a varan indirimlerin uygulanabilmesi için bir sistem artık geliyor yavaş yavaş. İşletmeler isterlerse hatta daha da uygun bilet satabilecek. Yani örneğin işte diyor ki hani %50 yapacak ama mesela işte işletme diyecek ki işte engelliler, şehit yakınları, gaziler için %50 mesela yapacak gibi. Ayrıca sabah seansları, işte kurum, toplu alınan kurum biletleri, özel izleyici grupları için de gene %50'ye varan bir indirim uygulanabilecek. İnternetten bilet alan vatandaşlar için de ayrı bir avantaj sunacaklar. Mesela mevcut kampanyalara ek olarak sinema salonlarında %10'a kadar ilave, mesela o çerezli, çörözlü, mısırdı falan, onlarda indirim belki yapılabilir ya da gene bilette. Böylece online satışı da teşvik etmek gibi, işte yani bilet çok yüksek bir miktar, yani en son herhalde 250 lira falan da adam başı bilet gibi bir şey hatırlıyorum. Burada yani en dikkat çekici film özel bileti adı verilen bu yeni uygulamada sinema salonları belirli filmler için özel kategori oluşturabilecek. Bu kapsamda tam fiyatın üzerinden %70'e kadar da indirim yapabilecek. Mesela hani çok şey olmayan, ne denir ona, izlenmeyen bir film vardır mesela, onu %70 kadar indirebilir. Bazen hani dikkat çekmiyor ama film çok iyi oluyor. Böyle indirimli olursa mesela girersiniz, "Aa, hakikaten ne filmmiş ya" falan olursunuz. Bazen hani böyle çok özür dilerim ama tırt gibi görünen filmler çok iyi çıkıyor biliyorsunuz. Yani buradaki önemli nokta vatandaşın otomatik olarak alacağı indirimler. Sinema işletmecileri bu indirimleri uygulamalıdır diye kesinlikle. Zaten boş salon, yani salon boş olacağına, hani sürümden kazanmak diye bir şey vardır. Yani temel amaç insanı, amaç olarak yani bunun getirilmesi, sinema sektörünün daha fazla canlandırılması, sinema salonlarının doldurulması, bu yüksek fahiş fiyatlardan kurtulması. Özellikle önümüzdeki dönemde öğrenci biletleri, internet satış, bunların bence indirimlerini göreceğiz. Çünkü yani eskiden, çok özür dilerim ama lisede hani böyle arka koltuklardan bilet alınırdı. Şimdi gerek yok, istediği yerden alıyor adam çünkü boş salon. İnşallah uygulanır ve ben sinemada film izlemeyi çok seven bir biriyim. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. Kırmızı bültende aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı daha yakalanırken toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı. Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağı sözleriyle yerel yönetimi hedef aldı.
2: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: Erdoğan konuşmasına muhalefetin dış politika eleştirilerine de sert yanıt verdi.
2: Biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savundu. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez.
1: İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Filistin resmi ajansı Vafa'nın aktardığına göre sabah saatlerinde Gazze kentinde Safedi ailesine ait bir ev İsrail tarafından bombalandı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen başka bir saldırıda ise bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Beşiktaş Gen'i 75-77-75 yenen Fenerbahçe Beko seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIFA Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bugün Almanya ile mücadele edecek. Ankara'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyet ayrılan milli takım Almanya'ya en son 2020'de yenildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmekte. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin edilmekte. Diğer şehirlerimizdeki hava sıcaklıklarına bakalım. Başkent Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim 26 derece, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı ve çok bulutlu 31, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: 85'ten fazla bilim adamı yaklaşık 434 sayfalık bir eleştiri raporu hazırlayıp DOA raporunu, yani o bütün veri havuzundan sadece işine gelen verileri çekmekle suçladı ve kaynakların yanlış yorumlanması, bazılarının uzmanlık alanı dışında yorumlar yapması ve raporun asıl amacının bilimsel araştırmadan ziyade siyasi yönelimli politika değişiklikleri yapmak olduğu iddiasıyla suçlandı. Şimdi ben sizi alayım bir İngiltere'ye doğru götüreyim. ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi yapay zeka asistanları, büyük yapay zeka sohbet robotları, botları olağanüstü yüksek elektrik tüketimi yapıyormuş. Şimdi Trump ne diyordu? Biz işte yapay zekada bir numara olacağız, dünyayı ile getireceğiz diyordu. Şimdi ne diyorlar? Ama ya o kadar da enerji gitmesi, çevrenin kötü olması sorun değil aslında dedirtmeye çalışıyor. Neden? Bu bütün büyük dil modelleri, Google'ınki, OpenAI'ınki, Claude falan, bunlar deli deli, acayip yüksek tonlarda elektrik tüketiyor. Uzmanlara göre tek bir soruya yanıt üretmek bile geleneksel internet taramalarına göre 10 ila 30 kat fazla enerji alıyor. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar,

0: zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimde bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtla yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Lüks ve moda kavramları yıllar içinde sürekli değişiyor. Bir dönem lüks denildiğinde akla gösterişli logolar, dikkat çekici monogramlar ve sosyal medyada kolayca fark edilen ürünler geliyordu. Ancak bugün moda dünyası daha sessiz, daha yavaş ve daha dokunsal bir anlayışa yöneliyor. El işçiliği ve zanaatkarlık sektörün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Moda dünyası uzun bir aradan sonra yeniden insan emeğine odaklanıyor. Bu yönelimin arkasında yalnızca estetik kaygılar bulunmuyor. Yapay zekanın saniyeler içinde görseller üretebildiği, kampanyalar hazırlayabildiği ve içerik oluşturabildiği bir dönemde insan eliyle ortaya çıkan işler daha değerli hale geliyor. Artık önemli olan yalnızca bir ürüne sahip olmak değil, o ürünün nasıl üretildiğini bilmek. Bir çantanın dikişlerinde ustalığı görmek, bir ceketin kalıbında terziliğin izlerini hissetmek ya da derideki küçük bir kusurun insan emeğini yansıtması lüksün yeni tanımını oluşturuyor. Büyük moda markalarının iletişim stratejilerinde ise artık ürün kadar üretim süreci de öne çıkıyor. Atölyelerde çalışan ustalar, nakış işlemleri, deri kesimleri ve sanatkarların hikayeleri markaların anlatısının merkezine yerleşiyor. Bu değişim son yıllarda sıkça duyulan sessiz lüks anlayışında da kendini gösteriyor. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman yanlış yorumlanıyor. Sessiz lüks yalnızca sade renklerden ve logosuz ürünlerden ibaret değil. Bu anlayışın temelinde kaliteli işçilik, ustalık ve görünmeyen bilgi yer alıyor. El işçiliğine olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri de dijitalleşmenin hız kazanması. Dijital dünyada her şey daha hızlı ve kusursuz hale gelirken insanlar insan dokunuşunu daha fazla arıyor. Bu nedenle sosyal medyada da artık yalnızca son ürün değil, üretim süreci ilgi görüyor. Nakış videoları, deri işçiliği, dokuma teknikleri ve el yapımı üretimler milyonlarca kez izleniyor. El işçiliği ve zanaatkarlığa yönelik bu ilgi beraberinde yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Crowdwashing. Bazı markaların zanaatkarlığa gerçek anlamda yatırım yapmak yerine el işçiliği ve geleneksel üretim estetiğini kullanarak benzer bir algıyı pazarlama aracına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu nedenle nostaljik atölye görüntüleri, handmade vurguları ve zanaatkar hikayeleri markaların iletişiminde daha fazla yer buluyor. Bu durum gerçek zanaatle zanaat görüntüsü arasındaki farkın daha belirgin hale gelmesine yol açıyor. Türkiye ise bu dönüşümde önemli bir potansiyele sahip. Kutnu dokumaları, tel kırma, oya, deri işçiliği, bakır ustalığı, halı ve kilim kültürü gibi birçok geleneksel üretim tekniği güçlü bir zanaat mirası sunuyor. Uzun yıllar boyunca geri planda kalan bu değerler moda dünyasının insan emeğine, yerel üretime ve kültürel mirasa yeniden yönelmesiyle birlikte tekrar önem kazanıyor. Genç tasarımcıların zanaatkarlarla işbirliği yapması ve geleneksel tekniklerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması Türkiye için de yeni fırsatlar yaratıyor. Görünen o ki craft yani zanaatkarlık yalnızca geçmişin bir değeri değil, moda dünyasında geleceğin lüks anlayışını şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Gösterişli logoların yerini el işçiliği ve zanaatkarlığın aldığı moda dünyasında insan emeği yeniden lüksün en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde craft anlayışı yükselirken Türkiye'nin köklü zanaat mirası da yeni fırsatlar sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşaması, uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan göl ve sulak alanlarda dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre 2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 mm yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 mm, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 mm olarak ölçüldü. Son yıllarda su seviyelerinin kritik seviyelere gerilediği, bazıları ise tamamen kuruduğu için gündeme gelen birçok göl, yoğun yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. En yüksek artış %49'la Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege bölgesinde son 42 yılın, Doğu Anadolu bölgesinde son 38 yılın, İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın ve Marmara bölgesinde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü. İl bazında en fazla yağış 1150,8 mm ile Rize'ye, en az yağış ise 296 mm ile Iğdır'a düştü. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışlar, göllerdeki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü, kurak dönemlerde büyük ölçüde çekilen su seviyesinin ardından yeniden geniş bir alana yayıldı. Bitlis'teki Heybeli Gölü de yağışlarla birlikte yeniden dolarak bölgedeki doğal görünümünü geri kazandı. Manisa'da yıllardır kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde de son yağışların ardından bazı bölümlerde yeniden su birikimleri oluştu. Bir dönem çatlayan toprakların görüldüğü alanlarda yeniden su yüzeylerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Spil Dağı Milli Park etiklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu. Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Yine Sivas'ta kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Alan, kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu. Toroslar'da da son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl, yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Yağışların etkisi yalnızca göllerle sınırlı kalmadı. Birçok baraj ve gölette doluluk oranları yükselirken dere yatakları ve mevsimsel sulak alanlarda yeniden canlandı. Sulak alanların yeniden suyla buluşması doğal yaşam üzerinde de etkisini gösterdi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bazı bölgelerde kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi. Ancak son yağışların oluşturduğu olumlu tabloya rağmen geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığın izleri tamamen silinmiş değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllar içinde küçülen veya kuruyan çok sayıda göl bulunuyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, kuraklık haberleriyle gündeme gelen birçok göl ve sulak alanda yeniden umut verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklık tablosunun ardından gelen bu değişim, doğanın uygun koşullar oluştuğunda ne kadar hızlı toparlanabildiğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2026 su yılında ölçülen yağış miktarı normalin %34, geçen yılın ise %75 üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda kuruyan çok sayıda göl yeniden su tutarken doğal yaşamda canlanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Silivri'de başkan vekili belli oldu. Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarpan kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nin turistik bölgede çıkan yangın nedeniyle 1700 kişi tahliye edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Silivri'de başkan vekili belli oldu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkan vekili olarak seçildi. Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Ö, ambulansla 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, ABD ve Katar'ın İran'ın dondurulmuş bazı fonlarının insani yardım harcamalarında kullanılmasına yönelik bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü. Habere göre plan kapsamında ilk etapta Katar'da tutulan 6 milyar dolarlık İran fonunun gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için kullanıma açılması değerlendiriliyor. Söz konusu varlıkların yaptırımlar nedeniyle yurt dışına bloke edilen İran petrol gelirlerinden oluştuğu belirtilirken ABD ve Katar'dan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dominik Cumhuriyeti'ne turistik bölgede çıkan yangın nedeniyle 1700 kişi tahliye edildi. Dominik Cumhuriyeti'nin turistik Bahia Hibe bölgesindeki otel kompleksine çıkan yangın sebebiyle yaklaşık 1700 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlerde yangında bir İtalyan turistin hayatını kaybettiği ve bazı turistlerin yaralandığı bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı ifadeleri kullanıldı. Gümrüksüz satış mağazalarına düzenleme geldi. Gümrüksüz satış mağazalarıyla depolarının açılmasına, işleyişine ve buralarda yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgelerle yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek. Parfüm ve kozmetik numunelerinin antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyannamelerinden düşümünün yapılabilmesi için söz konusu numunelerin boş şişelerinin birer aylık dönemler itibarıyla aylık satış listesi gereken süre içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek. Boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilmeyen her parfüm numunesi ve kozmetik ürün için gümrük vergileri tahsil edilecek. Sabiha Gökçen zamanında kalkış performansıyla zirvede. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 8-14 Haziran döneminde zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak belirlendi. Bu havalimanını %86'lık performansıyla İstanbul Havalimanı takip ederken Avrupa havacılığının önde gelen diğer merkezlerinden Oslo Havalimanı %83, Kopenhag Havalimanı %80 ve Viyana Havalimanı %79'luk zamanında kalkış performansıyla listede yer aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin edilmekte. Diğer şehirlerimizdeki hava sıcaklığını aktaralım. Başkent Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim 26 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu 27. İzmir parçalı ve çok bulutlu 31. Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26 derece. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri boğazı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi. Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: to do. Radyo Sputnik özel haber.
1: Sanatçı Rahmi Saltuk, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar açıklamasında ilk sırada adı bulunan Rahmi Saltuk'un imza metninden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Şarkılarının kullanılmasına izin verdiğini ancak metne imza atmadığını vurgulayan Saltuk isminin çıkarılmasını istedi. Saltuk canlı yayında başından geçen durumu gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: Butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
3: Ben CHP adına, SODEP adına, SHP adına konserler verdim. Ya sordum söyleyeyim. Yani ben de sizin gibi şeyde haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz benim arkadaşım. Beni aradı. Dedi ki böyle böyle abi senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim, onu ben yapmam dedim. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm, bu nedir dedi. Nerede adımı gördün dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi imza. Benim haberim yok ne bildiriden ne imzalardan dedim. Erhan'a aradım, mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Berhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
2: İlk imzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
3: Hayır benim ne haberim var ne bilgim var.
2: Ya, durum bu. Arayıp özür dilediler mi bari?
3: Yani özür dileyecek yani bilmiyorum kendileri mi bir verdi onu. Yoksa bir karışıklık mı oldu? Nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler. Sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok
2: aynı şey mi abi?
3: Aynı şey değil işte yani onu söylüyorum.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan sanatçı Rahmi Saltuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar listesine kendisinin izinsiz bir şekilde yazıldığını anlattı. CHP'ye sadece şarkılarını kullanmak için izin verdiğini söyleyen Saltuk, Berhan Şimşek beni aradı. Şarkılarımı ve sesimi kullanabileceklerini söyledi. Ben de izin verdim ama herhangi bir metne imza atmadım, dedi. Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar arasında yer aldığını haberlerde öğrendiğini söyleyen Saltuk, ben de sizin gibi haberlerden öğrendim. Yayınlanan bildiriden ve imzalardan haberim yoktu. İlk imzacı olarak adımı görünce hemen ismimin listeden çıkarılmasını istedim ve sonrasında silindi, ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışının ise bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. Milliler Dünya Kupası'na veda etti. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. San Francisco Bay Areas'larında oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı. Güney Amerika ekibi ikinci dakikada Matias Galarza Fonda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Paraguay'da Miguel Almiron VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran milliler aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk maçında ABD 4-1 mağlup olan Paraguay ikinci maçını kazandı ve puanını 3'e yükseltti. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A milli takım ikinci maçında da Paraguay'a kaybederek grupta puansız son sırada kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na veda etti. 2026 Dünya Kupası'na veda eden Türkiye bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 62 şut denemesine rağmen gol atamadı. Bu turnuvada 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi. Dün oynanan karşılaşmalara bakalım. Dünya Kupası A grubu ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken 50. dakikada Meksika Luis Romo ile üstünlük golünü buldu. Kalan dakikalarda skoru koruyan Güney Amerika ekibi turnuvada 2'de 2 yaptı. Böylece Meksika Güney Kore karşısına aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmayı garantileyen ilk takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda oynanan maçta turnuvanın en sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Kanada'dan Jonathan David'in hat-trick yaptığı maçı Katar 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Kanada turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı 2 golle geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında A milli takımımızın gruplardaki son rakibi ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Lumenfield'de oynanan mücadeleyi ABD 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibi galibiyeti getiren goller 11. dakikada Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle geldi. Bu sonucun ardından ABD grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı. Grubun son haftasında ABD, A milli takımımızla karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda bugüne geldiğimizde C grubu ikinci hafta maçında İskoçya ile Fas karşı karşıya geldi. Boston'daki Boston Stadyumu'nun oynanan mücadeleyi Fas maçın henüz başında bulduğu tek golle kazandı. Bu sonucun ardından Fas puanını 4 yaptı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son haftasında Fas Haiti ile karşılaşacak. İskoçya ise Brezilya ile kozlarını paylaşacak. C grubundaki bir diğer maçta Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan maçı Brezilya 3-0 kazandı. Böylelikle Brezilya gruptaki puanını 4 yaptı. Haiti ise 0 puana kaldı. Dünya Kupası E grubu ikinci maçına Almanya ile fil dişi sahili karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu gece Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Her iki takım da turnuvaya güzel başlangıçlar yaparak 3'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu maçın kazananı son karşılaşmalar öncesinde gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyecek. Dünya Kupası'nda yarın bizleri hangi karşılaşmalar bekliyor onları da aktaralım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın 5 karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk mücadelesi E grubunda oynayacak. Ekvador'la Curaçao Türkiye saatiyle gece 3'te mücadele edecek. Tunus'la Japonya Monterrey'deki Estadio Sarı'nda Türkiye saatiyle sabah 7'de karşı karşıya gelecek. H grubunda İspanya ile Suudi Arabistan Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda 19'da sahaya çıkacak. G grubunun önemli karşılaşmalarında Belçika ile İran Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda 22'de kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Aksakal şu mesajları verdi.
2: İç siyaset belki de hiç olmadığı kadar, hiçbir dönemde olmadığı kadar belirsizli ve karmaşık.
3: Evet.
2: O hale geldi. Siyaset dediğimiz kavram olması gereken orijininden de uzaklaşmış durumda. Yani bizim bildiğimiz, bizim tanımladığımız siyaset ekonomi politikalar üzerine kurgulanır. Fakat Türkiye'de sağcılık ve solculuk bile artık belirli kavramlar üzerine bina edilmiş. Ve insanlarımız bu yapıların samimiyetsizliği karşısında siyasetten de artık soğur noktaya gelmişler. Neredeyse sandığa bile gitmeme ruh haline bürünme durumundalar. Bugün bütün dünyada bu böyledir. İktidarlar vardır. Muhalefet yapısı vardır. Muhalefette de bir öncü parti vardır. Güçlü, en güçlü olana da ana muhalefet denilir. Eğer o ülkedeki ana muhalefet iktidarı elde etmek adına bir kapsamlı çalışmanın içerisinde duramıyorsa, inandırıcı bir çalışmanın içerisinde duramıyorsa, hele hele bizde olduğu gibi toplumun her türlü değer yargısına mugayir bir yaşam biçimini kendisine ilke edinmiş ve yöntem olarak belirlemişse, bu Türkiye açısından vahim bir dönem, evet, demektir. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Tabii süreç itibariyle de bizim bu belirsizliğimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi, bana göre, yeni yönetim biçimi anayasayla belirlendi, biliyorsunuz, 2017'deki bir referandumla. Türkiye parlamenter sistemden, daha doğrusu parlamentodan çıkan yönetim sisteminden cumhurbaşkanıyla yürütülecek bir sisteme döndü. Parlamenter sistem devam ediyor. Parlamento var ama
3: yok.
2: Bu ayrı tartışma konusu olabilir.
3: Evet. Etkisiz diyelim.
2: Buradaki en önemli etken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün itibariyle önümüzdeki dönemde yeniden aday olup olmayacağı hususunda henüz niyetini ve kararını siyasete ve topluma hissettirmemiş olması. Bir belirsizliğin başlangıcı bu. Dolayısıyla herkes konum alarak duruyor. Atak yapamıyorlar. Bu AK Parti cenahında da böyle, muhalefet cenahında da böyle. Kendi konumlarını olası konumlardan koparmamak adına temkinli tutuyorlar. Bugün işte bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bunca hengame içerisinde bana göre üçe bölünmüş vaziyetteler. Ama bu bölünmenin bir boyuta evrilmesinde beklenti içerisindeler. Bir atak yapamıyorlar. Yeni parti kurulacak. Kim kuracağı belli değil. Dikkat edin, herkes CHP içinde çalışıyoruz ya. Buraya gelirken bir eski sayın bakanla karşılaştım mecliste. Ya ne olacak bu bizim partinin işi falan dedi. Hangi CHP'nin dedim. Ya bir tane CHP var dedi. Oğlum dedim, üç tane CHP var. Bizim gördüğümüz o. Evet. Hatta belki de dördüncü bir yapı gündeme gelebilir. Son zamanlarda Sayın Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldıktan sonraki süreçte gelişen bir bana göre aşama. Sayın İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmesi ve daha çok merkez sağ ağırlıklı söylemleri ön plana çıkararak sanki yeni kurulacak partinin belki de genel başkanlığını Muharrem İnce'ye üstlendirecekler. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasındaki örtülü, saklanan güvensizlik boyutu bir anda ortaya çıkabilir.
3: Evet.
2: Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tek bir gerçek çıkıyor.
3: Evet.
2: Türkiye'nin siyasette özellikle Cumhuriyet'in değerlerini ön planda tutan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kapsamında ve Atatürk'ün ilkeleri ışığında güvenilebilir en dürüst siyasi partinin Demokratik Sol Parti olduğu ortaya çıktı. Bunu, evet, da yaşadığımız olaylarla birlikte hem test etmiş hem de görmüş olduk. Düne kadar DSP mi var, DSP kim, kapandı mı, açıldı mı, bilmem ne tartışmalarını sürekli körükleyen bir ana muhalefet yapısının başı sıkıştığında DSP'ye nasıl sığınması gerektiğini yaşayarak gördük.
3: Önder Bey, nedir bu iş? Ya, o olay nedir?
2: Çok... Bu işin aslı astarı şu.
3: Biz sizin kendi ağzınızdan dinleyelim. Yani size mi geldiler? Bir baştan, tabii, tabii, sonra bir anlatabilir misiniz?
2: Şimdi bu işin aslı astarı şu. oluşu da bana göre makul ve normal olması da. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararıyla birlikte tedbirli bir yönetim olarak göreve getirildikten sonra ne dedi? İlk konuşmasında hesap soracağım dedi. Hesap sormaya başladığı andan itibaren hesap sorulacak olanlar yeni bir yapının oluşumu arayışına girdiler, düşüncesine girdiler. Şimdi tabii bu arayışlar normal. Evet. Kendi aralarında biraz önce de yine söylediğim gibi 41 yıllık temiz, dürüst, düzgün devleti yönetmiş olma tecrübesiyle birlikte 3 defa devlet yönettik.
3: Evet.
2: Ve çok önemli olayların altında imzası var Demokratik Sol Parti'nin. Evet. 12 Eylül'den sonra 85'ten itibaren DSP ile bir irtibat kuralım görüşü ortaya çıkıyor ama kiminle görüşecekler? Şimdi siz sıradan bir vatandaş olarak ilk aklınıza gelen ne olur?
3: Genel başkan.
2: Genel başkanla görüşülür değil mi? Doğrusu
3: bu. Normali odur.
2: Ama kafadaki hesaplar başka olduğu için her ne kadar inkar etseler de kendi içlerinden birisi bizim bir genel başkan yardımcısını tanıdığını söylüyor. O kanaldan girelim içeriden işi bozalım ya da istediğimizi içeriden müdahaleyle
3: halledelim
2: gibi bir mantık oluştu anladığım kadarıyla. Bu arkadaşımızdan randevu alıyorlar.
3: Hiç Özgür Özel yönetimi değil mi bunlar?
2: Tabii tabii Sayın Murat Emir bu işi yürüten. Görüştüğü genel başkan, o dönem genel başkan yardımcımızla bir arkadaşlıkları, bir geçmişleri falan da yok. Tanışıklıkları da yok. Sadece aracılar vasıtasıyla. Yine mülkiyeli, Türkiye'li muhabbeti var ya bizim arkadaşımız da mülkiyeliydi. Masak'tan emekli bir arkadaşımızdı. Ofisinde gidip görüşüyorlar. Haklı olarak Türkiye'deki siyaseti ve CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve çıkış yollarının nasıl olabileceği üzerine de fikir teatisi denir ya alışverişi.
3: Evet.
2: Yapıyorlar. Orada DSP'nin kurultayının ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor Sayın Emir. Arkadaşımız da diyor ki işte Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık aylarında falan olur bizim. Biz komple küllüm Özgür Özel Başkanlığı'nda DSP'ye katılalım. Milletvekili arkadaşları büyük bir grup kuralım.
3: Evet.
2: Ama kurultayda da tabii yönetimin bize aktarılması noktasında ne düşünürsünüz? O da ben buna cevap veremem diyor. Yani bunu Sayın Genel Başkan'a aktarayım, arz edeyim. Oradan çıkacak cevabı da size iletirim diyor. Tabii bana bunu bireysel olarak gelip söylediğinde ben zaten şiddetle karşı çıktım. Evet. Böyle bir hadisenin olmayacağını ama. Ertesi günde başkanlık kurulu toplantımız vardı tesadüf. Çünkü o toplantının tarihini biz Kurban Bayramı öncesi mutlak putlan kararı çıkınca belirlemiştik. Bu 9 günlük ortalık toz duman bir dağılsın o önümüzdeki toz duman. Ondan sonra oturalım daha sağlıklı değerlendirebiliriz diye o günü almıştık. Orada da ilk sözü kendisine verdim zaten anlattı ve bütün arkadaşlar karşı çıktı tabii ki. Bizim Bülent Ecevit'in ismiyle müsemma bir temizlik, dürüstlük, vatanseverlik, milliyetçilik tahtında bir namımız var. Demokratik Sol Parti dediniz, herkes öyle bakar. Türkiye'deki en dürüst siyasetçi kim dediğinizde ilk akla gelen Bülent Ecevit'tir. Dolayısıyla
3: yani partinin anahtarını mı istediler?
2: Bir manada o demek değil mi bu yani? Yani evet, bize yani. Sizi biz kovuyoruz, biz geçeceğiz anlamında bir şey beklenti, öyle bir şey olamaz zaten de. Sonuçta partinin idaresini ele almak demek. Evet. Mühürü bize verin.
3: Anahtar istiyor.
2: Demektir yani, Türkçesi budur. Tabii biz buna müsaade edemezdik. Böyle bir hadisenin konuşulmasını dahi arzu etmeyiz ve o arkadaşımızı derhal ihraç istemiyle disiplin kuruluna da sevk ettik. Kendisi gerçi görevinden istifa etti ama üyelikten istifa etmemişti. Onu da yaptık. Şimdi buradan bir sonuç alınamayacağı görülünce birkaç partiye daha gittiklerini sizler aracılığıyla öğrendik. Yani medya aracılığıyla öğrendik. Oralardan da olumsuz sonuçlar çıktı. İsmi bilinen, tanınan, toplum tarafından akredite olmuş bir parti olursa İyi olur düşüncesiyle geldiler DSP'ye. Doğru bir seçenek. Evet. Ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. O işi bozdu tabii ki. Yoksa bizim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ya da başka parti içerisinde fark etmiyor. İsmi kirli işlere bulaşmamış, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış, mahkeme dosyalarında, mahkeme koridorlarında anons edilmemiş milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Evet. Bunda da bir sıkıntı yok yani.
3: Ya peki yani şimdi öyle tuhaf şeyler oluyor ki ben yaklaşık yani 47 yılı aşkın süredir siyasi partileri izlerim. Ya hiç hayalimde bile düşünemediğim şeyler oluyor. Peki aşamazlar mı bu sıkıntıyı? Mesela CHP bugünkü sıkıntısını aşamaz mı size
2: göre? Bu saatten sonra şu manzaradaki sıkıntıyı aşamaz. aktörlerin kenara çekilmesi gerekiyor. Bu evet. saatten sonra, çünkü birbirlerine o kadar ağır hakaretler, o kadar ağır ithamlarda bulundular ki, eğer bunlara rağmen bir araya gelip de birlik görüntüsü vermeye kalkarlarsa toplumun kendilerine olan güveni bence yara alır.
3: Evet.
2: Yani siz daha düne kadar birbirinize bunları söylüyordunuz. Şimdi ne oldu da bir araya geldiğinizi sorar bu millet.
3: Evet.
2: Ve böyle bir şeye de bana göre zorlamamaları gerekiyor. Hayatın normal akışını düzene sokalım. Demokratik Sol Parti bu ülkede gerçek bir ana muhalefet partisi olabilecek nitelikte ve yapıdadır.
1: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Aksakal, Özgür Özel ekibinin DSP üzerinden siyasi bir yapılanma arayışına girdiğini ve partinin anahtarının istendiğini iddia eden Aksakal, DSP doğru bir seçenek ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. Kirli işlere, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış isimlerden DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı. İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı daha yakalanırken toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı. Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız sözleriyle yerel yönetimi hedef aldı.
2: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: Erdoğan konuşmasına muhalefetin dış politika eleştirilerine de sert yanıt verdi.
2: Biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savundu. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez.
1: İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Filistin resmi ajansı Vafa'nın aktardığına göre sabah saatlerinde Gazze kentinde Saferi ailesine ait bir ev İsrail tarafından bombalandı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen başka bir saldırıdaysa bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Spor. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Beşiktaş Gain'i 77-75 yenen Fenerbahçe Beko seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları FIB Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bugün Almanya ile mücadele edecek. Ankara'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım Almanya'ya en son 2020'de yenildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diğer büyük şehirlerimizdeki hava sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı ve çok bulutlu 31 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Kahvaltının ömrü uzatıp uzatmadığıyla ilgili İngiltere'de 3000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma var. Akademik bir araştırma. Kahvaltının geciken her saatinin ölüm riskini %8 ila %11 artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar özellikle yaşlı bireylerin kahvaltıyı günün ilerleyen saatlerinde yapmaya başlamalarının sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme bilimcisi Hasan Daşlı. Çalışmamız kahvaltı saatinin yaşlıların genel sağlık durumunu takip etmek için basit ama güçlü bir gösterge olacağını gösteriyor dedi. Ancak uzmanlar bunun bir sebep-sonuç ilişkisi olmadığını vurguluyor. Ben de aynı kanaatteyim. Asıl sebep yaşlılıkla birlikte gelen sağlık sorunlarıdır. Yine de kahvaltıyı erken yapmak hem vücudu hem de zihni güne iyi hazırlayabilir. Hani bir kahve, bir fincan kahve mesela bu işi görür. Ha bir fincan kahvenin yanına bir tane yumurta koyarsanız çok daha iyi olabilir. Bulamazsanız önemli değil. Yaşlıların kahvaltı yapması kendilerini yenilemeleri bakımından son derece önemli. Araştırmayı çöpe atmıyoruz ama araştırma yapanlar biraz böyle maksatlı. Yani kahvaltı sektörünün lobisi gibi hareket etmiş olabilirler.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
5: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
6: Overload ve Isolate, Türkçesiyle yüklenme ve izole etme. Yani futbolda bir bölgeye kasıtlı olarak oyuncu yiyerek rakibi oraya çekmek ve ardından ters kanatta yalnız kalan oyuncuyu izole halde bırakıp o alandan pozisyon üretmeye çalışmak. Bu taktik rakibi kandırarak dengelerini bozmaya dayanır. Önce overload kısmından başlayalım. Takım hücum ederken topu bir tarafa yığar. Genellikle bu sol kanat olur. Sol bek, sol kanat, merkez orta saha, belki sol iç oyuncu. Hepsi topun olduğu bölgeye yaklaşır. Bu durum rakip için tehdit oluşturduğundan savunma da o yöne doğru kayar. Böylece rakibin savunması dengesizleşir, bir tarafa yoğunlaşır. Yani defans bloğu yatayda kayar, ağırlık merkezi bozulur. İşte tam bu anda devreye izole et, yani izole etme kısmı girer. Oyunun ters tarafındaki sağ kanat oyuncusu ki genellikle hızlı, birebir de etkili, geniş alanda oynayabilen bir oyuncudur, rakibin bekiyle birebir kalır. Diğer savunmacılar yoğunlaştıkları tarafta kaldıkları için bu oyuncuya yardım edemezler. O oyuncu topu aldığında önünde açık bir alan vardır ve pozisyon üretme ihtimali yüksektir. Bu sistemin özü şudur. Rakibin dikkatini bir yere çekerken asıl darbeyi başka bir yerden vurmak. Bu taktik modern futbolda özellikle Pep Guardiola tarafından Manchester City döneminde olağanüstü uygulanmıştır. Kevin De Bruyne'un sağ içte izole edildiği pozisyonlar ya da Mahrez'in sağ çizgide birebir de yalnız bırakıldığı anlar bu taktiğin kitabına örnektir. Aynı şekilde Xavi'nin Barcelona'sı da topu sol çizgiye yığıp sağ içteki Lamine Yamal'ı izole etmeye çalışıyor. Bu sistemin avantajları şunlardır. Savunmayı yatayda genişletir, dengesini bozar. Birebir oynayabilen oyuncuları avantajlı konuma getirir. Rakibi hem fiziksel hem mental olarak zorlar. Taktiksel üstünlük sağlar, oyun kontrolü elinizde olur. İyi uygulanırsa çok az pasla çok büyük fırsatlar doğurur. Ama tabii ki overload and isolate sistemi her zaman kolay işlemeyebilir. Eğer overload tarafı etkisizse rakip savunma kaymaz, taktik çalışmaz. İzole edilen oyuncunun birebir de etkisiz kalması tüm planı bozar. Ters kanada pas atacak oyuncu ve zamanlama bulunamazsa pozisyon geçer. Rakip savunma yeterince esnek ve kaygan bir bloksa çok kolay uyum sağlar. Yorgunluk ve düşük pas kalitesi taktiği sekteye uğratır. Bu taktiğin uygulanabilmesi için bazı koşullar gerekir. Öncelikle pas kalitesi yüksek oyuncular şarttır. Çünkü oyun yönü değiştirilecekse o pasın hızlı, sert ve isabetli olması gerekir.

0: Fransa ve İspanya gibi oyuncu repertuarı geniş olan ekipler bu tür taktiksel üstünlüklerle rakiplerini çözüyor. Oyunu bir tarafa taşıyıp diğer tarafa servis yapmak artık neredeyse elit düzey futbolun varsayılan kurgusu haline gelmiş durumda. Sonuç olarak overload and isolate futbol sahasında satranç gibi oynanan oyuncuların alanları bilinçli olarak manipüle ettiği bir sistemdir. Herkesin topun olduğu yere baktığı anda doğru oyuncuya doğru zamanda pas atmak bazen bir maçı tek başına kazandırabilir. Bu sistem tam da bunun üzerine kuruludur. Kalabalığı kandır, yalnız olanı vur. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni anlatımlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Robin Hood'un efsanevi sığınağı asırlık meşe öldü. İngiltere'nin ünlü Sherwood Ormanı'nda bulunan ve halk efsanelerinde Robin Hood'la adamlarının gizlenme yeri olarak bilinen 1200 yıllık dev meşe ağacı bu bahar yaprak açmayarak kurudu. İngiltere'nin Nottingham kenti yakınlarındaki Sherwood Ormanı

0: Osmanlı'nın en önemli sembolü olan ve Büyük Beşe olarak adlandırılan tarihi ağaç Yaşam Savaşı'nı kaybetti. Kraliyet Kuşları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1200 yaşında olduğu tahmin edilen dev meşenin bu bahar tek bir yeni yaprak bile vermediği ve bilim insanları tarafından öldüğünün kabul edildiği belirtildi. İngiltere'nin en büyük ağaçlarından biri olan tarihi meşe 28 metrelik dal yayılımı ve 11 metrelik gövde genişliğiyle yüzyıllardır doğa severlerin ilgisini çekiyordu. Uzmanlar tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor. Ağacı uzun süredir izleyen uzmanlar, özellikle Birleşik Krallık genelinde 40 dereceyle sıcaklık rekorunun kırıldığı 2022 yılı ve sonrasındaki kurak yaz mevsimlerinin meşeyi tamamen güçsüz bıraktığına dikkat çekiyor. Ayrıca efsaneyi yerinde görmek isteyen milyonlarca turistin ağaç çevresinde yarattığı yoğunluğun, köklerin bulunduğu toprağı beton gibi sertleştirerek ağacın beslenmesini engellediği ifade ediliyor. Zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan halk kahramanı Robin Hood'un hikayeleriyle özdeşleşen ağaç aslında tarihi kayıtlarda doğrudan yer almıyor. Tarihçiler 14. yüzyıla kadar uzanan ilk Robin Hood anlatılarında bu meşeden açıkça bahsedilmediğini, ancak o dönemde kanun kaçaklarının buluşma ağacı adı verilen büyük ağaçların altında bir araya geldiğini aktarıyor. Kulaktan kulağa yayılan bu hikayeler zamanla büyük meşeyi efsanenin tam merkezine yerleştirdi ve ağaç beyaz perdeden edebiyata kadar birçok esere ilham verdi. Hayatını kaybetmiş olsa da bu devasa meşe yüzyıllardır kök saldığı ormandaki yerinden kaldırılmayacak. Yetkililer ağacın doğal bir anıt olarak Sherwood Ormanı'nın kalbinde sergilenmeye devam edeceğini ve canlıyken olduğu gibi kuruduktan sonra da orman ekosistemine hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguluyor. Gerekli bakım çalışmalarıyla gövdesi desteklenen tarihi meşenin bu haliyle bile onlarca, hatta yüzlerce yıl boyunca ayakta kalabileceği öngörülüyor. Ayrıca geçmiş yıllarda bu ağaçtan alınan palamut ve çeliklerden üretilen fidanlar dünyanın dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor. İngiltere'nin ünlü Sherwood Ormanı'nda bulunan ve halk efsanelerinde Robin Hood'lu adamlarının gizlenme yeri olarak bilinen 1200 yıllık dev meşe ağacı bu bahar yaprak açmayarak kurudu. Uzmanlar tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta birçok kişi yeni tanıştığı insanların isimlerini hatırlamakta zorlanıyor. Bu durum çoğu zaman dikkatsizlik olarak değerlendirilse de uzmanlara göre mesele çok daha farklı bir bireysel süreçle ilgili. ABD merkezi Psikoloji Today'de yer alan değerlendirmelerde isimleri unutmanın arkasında birden fazla neden olabileceği belirtiliyor. Buna göre beyin, bilgi işlerken önceliği isimlerden ziyade iletişimin içeriğine ve duygusal bağlara verebiliyor. Uzmanlara göre bazı kişiler konuşma sırasında karşısındaki kişinin ne söylediğine, nasıl hissettiğine ve ses tonuna daha fazla odaklanıyor. Bu nedenle isim gibi etiket bilgileri hafızada daha zayıf kalabiliyor. Beynin bazı bilgileri hikaye, duygu veya çağrışımlar üzerinden depoladığı ifade ediliyor. Bu durumda isimler güçlü bir bağ veya dikkat çekici bir özellikle ilişkilendirilmedikçe uzun süre akılda kalmayabiliyor. Yoğun tempo ve stres de hafızayı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Beyin o an daha önemli gördüğü bilgileri önceliklendirirken bazı detayları geri plana atabiliyor. Uzmanlara göre bir kişinin isminin unutulması o kişiye verilen değerin az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine beynin insanları isimlerinden çok kurulan ilişki ve deneyim üzerinden hatırlamayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu nedenle isimleri hatırlamakta zorlanan kişilerin aslında daha çok bağlam ve duygu odaklı bir hafıza yapısına sahip olabileceği ifade ediliyor. Yeni tanıştığınız insanların isimleri bir türlü aklınızda kalmıyor mu? Oysa sohbeti, sesi ve hikayeyi hatırlıyorsunuz. Uzmanlara göre bu durumun arkasında beynin bilgiyi işleme biçimine dair oldukça ilginç bir mekanizma yatıyor. Stres, dikkat odağı ve zihnin öncelikleri bu süreci düşündüğünüzden çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşif gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Selik ilçesindeki Aspendos'ta 3. yüzyıla ait nehir tanrısı Genç Hero Maiden tasviri bulundu. Olağanüstü renk geçişleri ve yüksek işçilik kalitesiyle büyüleyen tarihi mozaik, Roma dönemi Anadolu sanatına dair tüm ezberleri bozmaya aday. Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda meydanla Doğu Sur duvarları arasında yaklaşık 6 x 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre yapının milattan sonra 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6 x 7,5 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı. Yapının milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Hero Maiden nehrini simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı Genç Hero Maiden olarak tanımlanıyor. Mozaikte nehir tanrısı tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Su dökülen bir amforaya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre nehir içinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Mozaik bilimsel ve kültürel açıdan büyük değer taşıyor. Keşif, Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor. Uzmanlar, eserin hem estetik hem de tarihsel açıdan paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, koruma altına alınan bölgede arkeolojik çalışmaların derinleştirileceğini kaydetti. Eserin bölgedeki mozaik sanatının tarihsel gelişimine ışık tutması bekleniyor. Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan bir nehir tanrısı betimlemesi gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde yer alan ve kente hayat veren Hero Maiden nehrini simgeleyen Genç Hero Maiden tasviri büyük heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaiğin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Let's go girls.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli sistemler, kanserin erken teşhisinden kişiye özel tedavi planlamasına kadar sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaratıyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini değil, karar süreçlerini güçlendirdiğini vurguluyor. Kanserle mücadelede yapay zeka destekli uygulamalar giderek daha fazla kullanılırken, uzmanlara göre bu teknolojiler erken teşhis ve tedavi planlamasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yapay zeka, sağlık alanında özellikle kanser teşhisinde önemli bir yardımcı araç haline geldi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Karabulut, yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün sağlık teknolojisi olduğunu belirterek, onkolojide yükselen bir standart haline geldiğini söyledi. Bilgisayarlı tomografi ve mamografi gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen verileri, saniyeler içinde analiz edebilen yapay zeka sistemleri, insan gözünün fark etmekte zorlanabileceği ayrıntıları tespit edebiliyor. Bu sayede tanı süreçlerinde hata payı azalırken, kanser vakalarının daha erken evrede belirlenmesi mümkün hale geliyor. Araştırmalara göre, yapay zeka desteğiyle mamografide, kanseri gözden kaçırma oranı %9,4'ten %2,7'ye kadar düşüyor. Deri kanseri teşhisinde başarı oranı %95'e ulaşırken, akciğer nodülleri ve beyin tümörlerinin sınıflandırılmasında ise %90'ın üzerinde doğruluk sağlanabiliyor. Yapay zeka yalnızca teşhis aşamasında değil, tedavi planlamasında da önemli avantajlar sunuyor. Hastaların genetik özellikleri, tümör yapısı ve bağışıklık sistemi verileri birlikte değerlendirilerek hangi tedavinin hangi hastada daha etkili olabileceği öngörülebiliyor. Bu sayede kişiye özel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve tedavi başarısının artırılması hedefleniyor. Uzmanlar, yapay zekanın doktorların yerini almak için değil, hekimlerin bilgi ve deneyimini desteklemek amacıyla geliştirildiğini vurguluyor. Nihai kararın her zaman hekim tarafından verildiğini belirten uzmanlara göre, yapay zeka, sağlık çalışanlarının en güçlü yardımcılarından biri olmaya aday görünüyor. Kanser teşhisinde hata payını azaltan yapay zeka destekli sistemler, görüntüleme verilerini saniyeler içinde analiz ederek, erken tanı ve kişiye özel tedavi planlamasında önemli avantajlar sunuyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini almak yerine, karar süreçlerini güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen deniz platformları teslim töreninde konuştu. YKS'nin ilk oturumu sona erdi. Bolivya Devlet Başkanı Paz, olağanüstü hal ilan etti. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen deniz platformları teslim töreninde konuştu. Dünyanın zorlu ve kaotik bir döneminden geçtiğini belirten Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği bir dönemin tam ortasındayız dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde son 23 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Erdoğan, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çok ciddi mesafe alındığını söyledi. Erdoğan, engellere, kısıtlamalara ve ambargo olana rağmen savunma sanayindeki hedeflere kararlılıkla yüründüğünü belirtti. Türkiye'nin bugün savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumunda bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay 996 milyon dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Silivri Belediyesi'nde Başkan Vekili Yalçın Ekici oldu. CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yeni belediye başkan vekili seçildi. Yeni belediye başkan vekili CHP'nin adayı Yalçın Ekici oldu. YKS'nin ilk oturumu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu sona erdi. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Dış gündemle devam edelim. Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde 1400 kadar militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 740 uçak tipi İHA'sını düşürerek önledi. İsrail'in Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi. Bolivya Devlet Başkanı Paz, olağanüstü hal ilan etti. Bolivya'da haftalarda süren protestolar ve yol kapatma eylemleri ülkeyi yeni bir dönemece taşıdı. Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkede ekonomik hayatı felç eden gösteriler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Kuş gribi son kıtanın da kapısını çaldı. Avustralya Tarım Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte virüsün henüz ulaşmadığı tek kıta olan Avustralya'da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle hastalık yeryüzündeki tüm kıtalara yayılmış oldu.
2: Kupanın günlüğü.
1: Milliler Dünya Kupası'na veda etti. Amili futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. San Francisco Bay Areas'larında oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı. Güney Amerika ekibi ikinci dakikada Matias Galarzafonda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Paraguay'da Miguel Almirón VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Milliler aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay ikinci maçını kazandı ve puanını 3'e yükseltti. İlk maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup olan amili takım ikinci maçında da Paraguay'a kaybederek grupta puansız son sırada kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na veda etti. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar efendim. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için, piyasada, teknoloji dünyasında neler olup bittiğini konuşmak için. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söyledikten sonra hemen başlayalım efendim konuklarımıza merhaba demeye. Efendim ilk konuğumuz GİAD, yani Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal. Merhabalar Melis Hanım.
3: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Enteresan çalışmalar içindesiniz. GİAD olarak tebrik ediyorum sizleri. Biraz hani bu çalışmaların doğasıyla başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben sizin çalışmalarınıza konuk oldum. Gerçekten de enteresan da buldum bunu. Bir yapay zeka girişimcilik asistanı hayata geçirdiniz ama bence asistandan biraz daha fazlası bu.
3: Çok teşekkürler. Evet, aslında biz bu projeye aslında biraz şöyle karar verdik. Dünyadaki girişimcilik ekosistemiyle aslında Türkiye'deki ekosistem biraz farklı ilerliyor. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki girişimcilik, üniversitelerde öğretilen girişimcilik dersleri de birazcık Amerikan ekolüne göre uyarlanmış durumda. Evet. Ve biz de aslında kendi içimizde şunu konuştuk. Biz kendi GİAD üyelerimiz de dahil olmak üzere Türkiye'de birçok başarılı girişim var. Ve biz kendi üyelerimizin deneyimlerinden faydalanarak aslında bir girişimcilik asistanı, mentörü oluşturamaz mıyız diye aslında ortaya böyle bir fikir attık ve bunun sonucunda da aslında çalışmaya başladık. Şu anda da ChatGPT'nin GPT'ler sayfasından GİAD girişimcilik asistanı olarak erişilebilir durumda. Tamamen kendi üyelerimizin geçmiş hem aile şirketi temsilcilerinin, üçüncü nesil, ikinci evet. nesil temsilcilerinin deneyimlerinden hem de kurum içi girişimcilik deneyimlerinden veya bağımsız olarak girişimcilik deneyimlerinden faydalanan bir asistan modeli şu anda.
2: Süper bir şey bu. Çünkü şimdi herkes ChatGPT bir yapay zeka olarak görüyor. Ama altındaki o GPT kavramının ne olduğunu tam kavrayamamış durumda. Orada gerçekten de bayağı maden var. Yani ben yapacağım bir sürü dikey işte orayı kullanıyorum. Resim yaptırmak istesem de orayı kullanıyorum. Müzik için de orayı kullanıyorum. Ama mesela böyle derinlemesine araştırmalar için de onu kullanıyorum. Hatta haberler için ben kendime özel bir GPT yaptım. Hiç dünyaya açmadım. Onları kullanıyorum. Yani sizin bir girişim adına böyle bir şey yapmış olmanız bence çok güzel olmuş. İncelemelerimden de bunu söyleyebilirim. Hatta ben biraz onu ChatGPT'nin kendisine sordum. Ne diyorsun bu GPT için dedim. Çok pozitif konuştu.
3: Öyle mi? Çok iyi. Çok sevindim.
2: Kesinlikle. Yani bir tablo yaptı mesela. Tabloyu ben size isterseniz söyleyeyim. Ben dedim ki yani hani benim böyle bir GPT'm olmasaydı, GİAD'ın yaptığı bir GPT'm olmasaydı aynı soruları ben sana sorsaydım bana ne cevap verirdin dedim. Dedi ki yani yine şey yapardım ama bunun dedi olmuş olması farklı yönlerden çok şeyler katıyor dedi. Mesela genel bilgi için yani genel girişimcilik bilgisi için evet az çok %5 ile 10 arası bir fark yaratır hayatınızda dedi. Ama mesela iş kurmak için orta, yatırım hazırlığı için orta yüksek, Türkiye'de girişimcilik için aile şirketleri, kurumsallaşma ve nakit akışı ve büyüme kararları için yüksek katma değer sağlar bu GPT dedi. Yani bunu evet, onların ChatGPT'nin kendi yorumları.
3: Evet, çünkü Türkiye'de en önemli aslında girişimcilikte bu zorlu koşullar dediğimiz en önemli konu nakit akışı tabii ki. Ve de aynı zamanda sermaye erişimin tabii ki bir Amerika kadar yüksek olmaması. Ya da belki bazı global ülkelerde bu konuya dahil edebiliriz. Dolayısıyla aslında burada en önemlisi yani bootstrapping dediğimiz aslında kendi imkanlarıyla nereye kadar gidebilir? Veya aslında bu ürüne dönüşmeden önce belki müşterilere önceden belirlenebilir mi? Türk ekolü biraz daha buna dayanıyor aslında başarılı olabilmesi için girişimin ve bizde mesela işte Amerika'daki klasik girişimler gibi hani dene yanıl işte pivota tekrar dene gibi bir metot belki biraz maliyet açısından girişimcilikte yorucu olabilir. Dolayısıyla burada geçmişteki başarılı deneyimlerin bu anlamda da çok faydası var. Bizde denemeler

0: hayatımı kolaylaştırır mıydı şeklinde mi cevap veriyor. Nakit akışını ve iş modelini kur. Yani dolayısıyla riski minimize etmek için birçok adım söyledi ürünü oluşturmadan önce. Hatta ben olsaydım dedi, ürünü çıkartmadan Figma'da bir prototip yayınlardım ve o prototiple müşterilere gitmeye başlardım şeklinde.
1: Çok enteresan.
0: Bir öneride bulundu ve bence bu Türkiye için de çok doğru bir strateji olur.
1: Ya evet, şimdi hani yapay zeka bizim hayatımızı mucizevi bir şekilde kurtarmıyor ama sizin gibi doğru verilerle besleyen uygulamaların ardından bayağı bir katkı sağlayabilir değil mi efendim? Yani siz bunu bizzat deneyimlediniz.
0: Tabii. Yani şöyle, aslında yapay zeka şu anda erişebildiğimiz tüm veri kaynaklarından eğitilmiş bir model durumunda. Yani dolayısıyla evet, webde erişebildiğimiz her türlü bilgiyle eğitilmiş bir model. Bir de bizim aslında webde paylaşmadığımız, örneğin bizim bir üyemizin 40 yıllık aile şirketinin içerisinden doğan bir girişim. Bu bir yerlerde paylaşılmadıysa bu eğitim verisi bu sete dahil değil. Biz de aslında bundan yola çıkarak birazcık daha özelleştirilmiş bir şey, yani iyi olan bir şeyin üzerine biraz daha özelleştirilmiş hale getirmek aslında buradaki amacımızdı. Dolayısıyla girişimcilik tarafında oldukça faydalı olacağını düşünüyorum ki biz bunu özellikle de üniversiteler ve teknokentlerle iletişimde kalarak onlara kullanmalarına teşvik edecek şekilde paylaşıyoruz ve basın lansmanımız da bu şekilde gerçekleşti. Yani daha çok hani GİAD bu projeyi yaptıktan ziyade gerçekten birilerine dokunması, bir girişimcinin hani bir soru sorarak bir ışık bile yakması bizim için aslında çok başarılı bir proje kapsamına geçebilmesinin aslında en önemli donelerinden biri diyebilirim. Biz o yüzden de şu anda sadece en çok üniversitelerle, teknokentlerle, profesör hocalarımızla iletişime geçip kendi öğrencilerinde veya işte kurumlarda yine özel sektör veri havuzumuzdan da kurumlarla iletişime geçerek kurum içi girişimciliklerin oluşmasıyla ilgili lansmanları gerçekleştiriyoruz.
1: Vallahi süper bir şey bu. Mesela ben sıradan bir girişimci olarak buradan bilgi almaya çalıştım ve dedim ki şimdi şeyin içine geçiyorum, GİAD'ın GPT'sinin içine geçiyorum. Oradan bana daha fazla neler verebilirsin dedim. Bana şunu söyledi: enflasyon, kur riski, nakit akışı, finansmana erişim, bürokrasi, regülasyon değişkenliği, aile baskısı, ortaklık sorunları, kurumsallaşma eksikliği ve network etkisi dedi. Gerçekten de bunlar Türkiye'ye özel sorunlar. Amerika'dakilerin bunların çoğundan haberi olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii ki, yani mesela aile şirketleri her ülkede farklı yani farklı problemleri içinde barındıran bir konu. Dolayısıyla evet, Türkiye'de çözüm stratejisi biraz daha hani belki geçmiş nesillerden gelen hani mevcut nakiti koruma, yeni risk almama ya da tam emin olmadan bir şeye adım atmama üzerine olduğu için dolayısıyla mesela o alanda olduk, yani normal bir GPT'nin vereceği bir cevaptan çok daha verimli olacaktır o taraftaki.
1: Vallahi süper bir şey
0: yaklaşımı.
1: Peki evet, bunun kodlanması sizi çok yordu mu? Yani ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum soruma tekrardan. Yani sizin gibi dikey bilgi sahibi olan kurumların bu bilgileri paylaşıyor olması büyük bir incelik. Gerçekten de piyasaya çok şey katar mı? Yani çünkü sizin verdiğiniz bilgilerin toplanması için dediğim gibi 30 sene genç yatırımcı iş adamlarını bir şeyde toplamış olmak gerekiyor. Şimdi bu bilgilere sahip olduktan sonra bunları buraya aktarmak zor oldu mu efendim? Sizin için nasıl bir süreçti?
0: Şöyle, aslında yani kodlanması tarafında tabii ki bir vakit ve emek harcandı. Ama asıl evet, daha kritik olan, bu genellikle yazılım projelerinde de en kritik alan olarak gördüğümüz temiz bir veriye ulaşmak. Dolayısıyla burada bu sistemin anlayabileceği dilden temiz bir veri şeklinde üyelerimizle birebir röportajlar yaparak onları aslında veri setlerine dönüştürmek kısmı bize en çok yoran kısım diye belirtebilirim. Bu konuda genel sekreterlik ekibimiz de çok yoğun çalıştı. Dolayısıyla öncelikle veriyi bir hem sonrasında anonimleştirmek de bu arada aynı şekilde.
1: Tabii.
0: Hem bir temiz bir veriye ulaşmak, sonrasında anonimleştirmek ve sonrasında bunu özelleştirmek şeklinde fazlandırdık diye özetleyebilirim.
1: Ne kadar sürdü efendim ve kaç kişi çalıştı? Yani böyle adam ay olarak baktığımızda böyle bir tablomuz var mı?
0: Şöyle, bizim
1: zor sordum biliyorum ama
0: evet, bizim aslında bu tarafta yaklaşık 30 üyemizden bilgileri alma kısmında çalıştık. Onun dışında evet, genel sekreterlik ekibimizden 5 kişi çalıştık.

0: alanda bir veriyi dönüştürme ve aynı zamanda röportaj veriye dönüştürme, anonimleştirme tarafında destek verdiler. Bir de aynı zamanda biz çalışma grubu, dijital çalışma grubumuz ve eş başkanları Profesör Doktor Şadi Evren Şeker ve ben Melis Topal birlikte bunu aslında sisteme dönüştürdük şeklinde özetleyebilirim.
1: Harikasınız ya. Yani dediğim gibi keşke sizin gibi böylesine veriye sahip, temiz veriye sahip ve bunları temizleme gücüne sahip bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu şekilde dikey katkılar verebilseler. Yani çünkü gerçekten çok önemli bir katkı. Şimdi ben sizin paketlerinize de bakıyorum bir yandan da. İşte katılımcıların sentezleri var içinde. Katılımcıların işte pazarlama, etkinlik, reklam, bilişim, emlak, bilgi hizmetleri, üretim gibi şeyleri var. İşte üretimden, gıdadan, sağlıktan, yönetim danışmanlığına kadar yaptıklarınız var. İnanılmaz
0: Tabii.
1: şeyler bunlar. Bunları gerçekten de internet aramasıyla falan bulmaya imkan ve ihtimal yok.
0: Tabii aslında zaten bunu birazcık da şöyle de düşünerek ilerledik. Biz yaklaşık 15 yıldır GİAD'da GİAD Akademi altında bir çalışma grubumuz var ve bu projeyi yürütüyoruz. Burada da anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle girişimcilik derslerinde her bir derste bir GİAD üyemizi ders vermesini sağlayarak, yani konuk ederek aslında öğrencilere pratikte nasıl olduğunu aktarmak üzerine 15 yıldır çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sadece hani doğal olarak hani hem bizim üyelerimizin de program yoğunluğundan dolayı hem de hani kısıtlı bir üniversiteye erişebilmemizden dolayı sadece hani gittiğimiz üniversitelerde bu deneyimleri aktarabiliyorduk. Biz de bunu hani bir yerlerde yazılı olarak anlatmak yerine şu an günümüz yapay zeka dünyası olduğu için de aslında dedik ki bunu daha fazla kişiye ulaştırmak bizim için aslında bir yapay zeka asistanına dönüştürmek de mümkün olabilir diye karar verdik. Ve aslında birazcık buradan da doğan bir girişim oldu. Dileriz bütün hem girişimci olmak isteyen kişilere hem öğrencilere, üniversite öğrencilerine faydalı olur.
1: Valla hani sizin söylediklerinizden yola çıkarak ben şunu görüyorum. Hani bunu bir ayda yapmış olsanız bile siz bunu aslında 15 yıl artı bir ayda yaptınız.
0: Tabii tabii bir ay değil. Zaten bizim aslında...
1: Abartarak söylüyorum.
0: Evet evet aynen çok kesinlikle. Bizim zaten dönemimizin en başında belirlenen projelerden biriydi. Dolayısıyla hazırlık sürecimiz daha uzun süren taraf oldu. Geliştirme süreci de ama dediğiniz gibi geliştirme süreci yaklaşık bir ay diyebiliriz.
1: Harikasınız. Bundan sonra bunun gibi projeleri görecek miyiz sizden efendim?
0: Tabii bunun gibi veya daha farklı belki bunu daha geliştirerek daha öteye taşımak gibi planlarımız da gelecekte olacaktır.
1: Melis Hanım, var tebrik ediyorum sizi gerçekten de ve şahsınızda bütün İş İnsanları Derneği'ndeki paylaşlarınızı da tebrik ediyorum. Dört gözle bekliyoruz. Ne zaman böyle bir proje yaparsanız bizim kapılarımız sonuna kadar açık. Burada mutlaka tanıtalım sizinle beraber.
0: Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Sizin de bu duyurularınız ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için de.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Saygılar, keyifli yayınlar olsun. Hoşçakalın.
1: Sağ olun efendim. Evet, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GİAD'ın dijital çalışma grubu eş başkanı Melis Topal'la konuştuk efendim. ChatGPT'ye girdiğiniz zaman GPT'ler kısmına girin ve oradan bu yapay zeka asistanını bulabilirsiniz. GİAD yapay zeka girişimcilik asistanını yarattığınızda karşınıza çıkıyor. Çok öneririm. Keyifle konuşmak için bile, sohbet etmek için bile çok başarılı bir asistan olmuş. Şimdi efendim hemen diğer konumuza ve konuğumuza geçelim. Attığımızda Leanwiser'ın kurucusu, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı Can Yükselen var. Merhabalar Can Bey.
2: Merhabalar.
1: Vallahi efendim böyle sizi şey yaparken, anons ederken bile insanın içi bir tuhaf oluyor. O operasyonel mükemmellik uzmanı deyince böylesi bir insandan konuşmuş olmak çok iyi geliyor.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Can Bey, hemen sizi ve Leanwiser'ı tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun. Çok fazla konuşacak şeyimiz var çünkü.
2: Tabii ki. Can Yükselen ben. Leanwiser'ın kurucusuyum. Makine mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği master'ım var. Doktoramı da yine İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde sürdürüyorum. Bütün alanım sizin bahsettiğiniz gibi operasyonel mühendislik, produkt geliştirme, şirketlerimizin artımı,
1: Can Bey, telefonunuzda sanırım bir sorun var. Böyle sizi arkadaşlarımız Tekrar arasınlar isterseniz. Biz sizinle hemen 1 dakika sonra tekrar birlikte olalım. Bir minik aksaklığı gidermiş olalım. Sizi de bekletelim. Bu arada dediğim gibi Can Bey de kendini bize tanıtırken böyle teknik olaylar zaman zaman başımıza gelebiliyor. 1 dakikasını istedik Can Bey'den. LeanWiser'ın kurucusu kendisi, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı. Birazdan onunla tekrar konuşacağız. Özellikle de Türkiye'de o dijital dönüşümün, şirketlerin dönüşümünü vesaireleri konuşacağız. Çünkü gerçekten bu alanda bizim konuşmaya ihtiyacımız var. Hep birlikte aslında tartışmaya ihtiyacımız var. Evet, Can Bey tekrar hattaymış. Can Bey sesim geliyor değil mi?
2: Geliyor. Buyurun.
1: Süper, süper. Şimdi isterseniz konularımıza geçelim, böyle bir geçiş yapalım. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum efendim ben sizinle. Şimdi Türkiye'de şirketler dijital dönüşüm derken gerçekten iş yapış biçimleri de mi değiştiriyor? Yoksa mevcut dağınıklığı yeni yazılımlarla telafi etmeye mi çalışıyor? Burayı anlayabilmeyi çok isterim.
2: Öncelikle tabii çok önemli bir soru bu sorduğunuz. Sesim şu an iyi geliyor değil mi bu arada? Bir problem.
1: Geliyor evet efendim geliyor.
2: Ha, tamam.
1: Kesinlikle geliyor.
2: Dijital dönüşüm konusu gerçekten kritik ve kıymetli bir konu ve yapay zeka ile beraber tabii ki yazılım geliştirme, kod geliştirme süreçleri de tabii ki çok hızlandı. Ama bir yandan da ki bu süreçlerin içerisinde yazılımların geliştirilmesi esnasında süreci hızlandırdığı gibi bir yandan da tabii ki çok hızlı olması her şeyin biraz kafa karışıklıkları da yaratabiliyor süreçlerde, firmalarda.
1: Evet.
2: Yakın zamanda birçok işletmede yazılım işinin artık neredeyse ortadan kalkacağı, hatta telefonlarımızda bile uygulamaların artık ortadan kalkacağı konuşuluyor. İstediğimiz yazılımı yapay zekayla hızlıca yazabileceğimizi söylüyorlar. Ama tabii ki şu an bir yandan o kadar hızlı bir üretim süreci yaşıyoruz ki yapay zeka ile beraber ciddi de bir kafa
1: Evet.
2: karışıklığı yaratıyor bu durum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki yine şimdi yapay zekaya geçmeden önce ben hemen şunu sorayım size. Mesela şey vardı, biz bir aralar 2000'lerin başından itibaren, hatta 90'ların sonundan itibaren ERP'yi anlatmaya çalışıyorduk insanlara. CRM'i anlatmaya çalışıyorduk. Yani kaynak kullanımı için, işte müşteri ilişkileri yönetimi için uygulamalar anlatmaya çalışıyorduk. Ama insanlar sanki buna geçince kendilerini dijital olarak dönüşmüş saymaya başladılar. Bana biraz
2: Evet.
1: ters geliyordu ama bilmiyorum doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum efendim?
2: Yani bu tarz yazılımlar aslında bir yanılsama yaratabiliyor. İşte CRM
1: Değil mi?
2: yazılımları, ERP yazılımları kesinlikle çok kıymetli yazılımlar. İşleri de kolaylaştırıyorlar. Ama dijital dönüşüm için yeterli değiller ne yazık ki. Çünkü
1: Evet.
2: doğru bir dijital dönüşüm için ve bu tarz yazılımların kullanımı için süreçlerin doğru tasarlanmaya ihtiyacı var. Genellikle bu tarz yazılımlar çoğu zaman verimlilik vaadi ya da operasyonu geliştirme vaadiyle sürece giriyorlar. Ancak süreçler doğru tanımlanmadan bu yazılımlar kullanıldığında tam tersi daha büyük karmaşa yaratma riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden biz öncelikli olarak operasyonun analiz edilmesini ve operasyon analizinden sonra buradaki sürecin tasarlanması, kavramsal tasarımı bunu veriyoruz biz buna. Bundan sonra doğru bir yazılım altyapısının oluşturulmasını gerek CRM, gerek ERP, gerek başka yazılımlar için aynı şey geçerli tavsiye ediyoruz.
1: Evet. Yani insanlar internetten bir yazılım indirip ona lisans parası verince dijital olarak dönüşmüş olmuyorlar diye anlıyorum, değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani bu bir furya sizin de aslında ifade ettiğiniz şekilde yani bir dijital dönüşüm şu anın moda kavramı, günümüzün en güncel kavramlarından biri ve çoğu firma, çoğu yönetici, çoğu kişi bu konuyu kaçırmamak adına ve bu konuyla alakalı bir şeyleri kaybetmemek adına işte FOMO diyoruz buna, Fear of Missing
1: Evet.
2: Out, yani kaçırmamak
1: Evet.
2: korkusuyla bir şeyler
1: Evet.
2: yapma kaygısına giriyorlar. Ve bu bir şeyler yapma kaygısıyla bazen yanlış kararlar alınabiliyor. Çoğu yazılım satın alımı ve yazılım kararı da bu tarz aslında FOMO'nun bir sonucu. Bazen gereksiz birçok yazılımla karşı karşıya kalabiliyoruz ya da aynı işlevi özeten
1: Evet.
2: birçok yazılımı firmada görme ile karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Peki yani bu ERP ve CRM'in yerine biz yapay zeka koyduk deyince de yapay zeka kullanmış olmaya başlamıyorlar. Gidin aynı mantıkla yani.
2: Kesinlikle yapay zeka tabii ki veriyi işlemeyi daha hızlı ve daha etkin hale getirecek. Bu anlamda yapay zeka işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak ama yine de ön şart olarak her zaman prosesin tasarımı, sürecin tasarımı ve süreçteki anormalliklerin, gereksizliklerin önce tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasını öneriyoruz. Aksi halde yazılımınız doğru bile olsa süreciniz yanlışsa israf üretmeye, hata üretmeye açık bir sistem oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da sizin proseslerinizi daha hızlı değil, daha hızlı israf verimsizlik üreten yapılara dönüştürüyor.
1: Evet, israfa zaten ihtiyacımız yok. Bir de bunu hızlıca yapmaya hiç ihtiyacımız yok gerçekten de. Şimdi genellikle bu kavramları, dijital dönüşüm kavramlarını büyük şirketler, kocaman kocaman global şirketler anlatırken ben onları biraz yarım kulak dinliyorum efendim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü sahayı bilmiyorlar. En azından Türkiye'de sahayı bilmiyorlar. Çoğunluğu bilmiyor. Şimdi sizin gibi şirketlerle konuşurken de büyük mutluluk duyuyorum. Bizzat o insanlarla konuşma, diyalog halindesiniz. Şimdi bu anlamda ben size şunu sorsam, yani sahada gördüğünüz en önemli eksiklik nedir? Teknoloji eksikliği mi? Yönetim kültürü eksikliği mi? Buna direnç gösteren işte ne bileyim patronaj yapısı mı? Nedir efendim?
2: Yani burada aslında bir kompleks bir yapı var. Tek başına şu eksiklikten bahsetmek bazen tek başına yeterli olmayabiliyor. Bazı yerlerde yönetim kararlılığı eksikliği olabiliyor. Bazı yerlerde altyapı eksikliği olabiliyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi global firmalarda ya da büyük firmaların çoğunda tabii dijital dönüşüm konusu belli bir olgunluğa erişmiş prosesler için doğru bir gereklilik sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama
1: Evet.
2: Türkiye'de %98 civarı KOBİ'nin olduğu bir işletme ortamında,
1: Evet.
2: Türkiye'deki işletmelerin %98 KOBİ statüsünde
1: Evet.
2: dışarıdaki global firmaların içinde bulunduğu durumu gözeterek biz de dijitalleşmeliyiz kaygısıyla az evvel bahsettiğim yanlış kararlar verilebiliyor. Aslında büyük hatalardan biri burada anı yakalama korkusu, az evvel de söylediğim ve bu korkuyla hızlıca zamanı yakalama hareketliliğiyle modele uyma kaygısıyla bazen yönetsel kararlar almak. Birinci
1: Evet.
2: aslında eksiklik bu diyebiliriz. İkinci eksiklik süreçleri ve bütününü görememe eksikliği. Yani firmalar şu an için daha kısa vadeli kararlarla, yani çoğu firma KOBİ statüsünde olan firmalar için de söylüyoruz bunu, kısa vadeli kararlarla ve bir an evvel hızlı bir şekilde kar etme üzerine prosesleri çok düşünmeden sonuç odaklı yönetimle yönetilen firmaların bir aslında problemleriyle karşılaşıyoruz. Yani kısa vadeli kararlar verip karlılığa, salt karlılığa odaklandığınız zaman, uzun vadeyi düşünmediğiniz zaman, rece odaklanmadığınız zaman yine aslında yanlış bir noktaya doğru savrulabiliyor. Üçüncü konu ise gerek tüm dönüş faaliyetlerinde gerek dijital dönüşümde eksikliğini hissettiğimiz konu yönetim kararlılığı konusu. Yönetimin daha uzun vadeli, mantıklı ve süreç odaklı kararlar vererek bu dönüşüm faaliyetlerinin arkasında durması gerekiyor. Gerek operasyonel dönüşüm, gerek dijital dönüşüm faaliyetleri. Çünkü bu tür faaliyetler bazen günün etkisiyle beraber moda olabiliyor. Ama yönetim ilgisini başka bir şeye kaydırdığı zaman alt kademelerde otomatikman yönetim ilgisini kaybettiği için gündelik işlerine ya da günü kurtarma aktivitelerine dönebiliyorlar. Yani dönemsel kararlarla hareket etmek yerine daha uzun vadeli, kararlı ve stratejik bir bakış açısıyla ilerlenmesi gerekiyor bu tür faaliyetlerde.
1: Efendim, o moda kavramı zaten sizin de çok güzel işaretlediğiniz o moda kavramını, ben 35 yıldır teknoloji basınının içindeyim ve hani çıkmış bir sürü gelişmeleri şimdi burada sayınca insanları taş devrine dönmüş gibi olacaklar, ama internet sitesi açmaktan, mobil ofise geçmekten, ERP'lerden, bulutlardan işte şeylere kadar bir sürü şeyin ilkini gördüm ve insanlara bunları anlatmaya çalıştım. Çoğu zaman birçok şirket buraya ihtiyacı olduğu için değil, moda olduğu için geldi. Hatta yapay zeka da şu anda bunu bangır bangır yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Yurt dışında da bu aynı şey söz konusu. Yapay zeka çok konuşuluyor. Haydi yapay zeka yapalım filan. Ya tamam da gerçekten işimizi verimli hale getirecek mi? Çok az insan konuşuyor. Yani sırf moda
0: Evet.
1: olduğu için bu işin içine giren çok fazla kavram gördüm ben şu 35 yıl içinde geçtiğimiz.
2: Kesinlikle, yani biraz modalarla fazla hareket ediyoruz. Yani operasyonel mükemmel sürecin içerisinde işte 17 yıldır ben de danışmanlık yapan biri olarak ifade edeyim
1: Evet.
2: benzer şeyle. Aynı zamanda ben dijital dönüşümde danışmanıyım, TÜBİTAK tarafından akredite. Dijital dönüşüm danışmanlığı da yaptığımız için operasyonel mükemmellik, dijital dönüşüm iç içe konular. Ama zaman içerisinde her 10 yılda bir bu kavramlar şekilleniyor ve değişiyor, dönüşüyor. İşte 10 yıl önce yapay zeka kavramı çok popüler değildi ama Endüstri 4.0 kavramı çok ön plandaydı.
1: Aynen.
2: İnsanlar ne
1: Aynen.
2: olduğunu bilmeden biz Endüstri 4.0'a gitmeliyiz diyorlardı ama henüz 2.0'da bile olmayıp 4.0'a hayal eden firmalarla
1: Maalesef.
2: çok karşılaştım. O
1: Evet.
2: yüzden 3.0'la 4.0'ı karıştıran firmalarla da çok
1: Oh.
2: karıştık. Yani otomasyonun 4.0 olduğunu sananlar veyahut da seri imalata henüz geçmeden 4.0'a geçmek konusunda istekli olanlar. Şimdi de yapay zeka konusunda aynı durumla karşı karşıyayız. Tabii bu durumu şöyle ifade etmek lazım. Yani bu konuları eleştiriyor olmak aslında onlara karşı olduğumuz anlamına kesinlikle gelmiyor. Operasyonel mükemmellik aslında çok iyi bir çatı kavram. Gerek 4.0 için, gerek yapay zeka için, gerek doğru yazılım kullanımı için. Çünkü operasyonel mükemmelliğin amacı adı üzerinde süreçlerin mükemmelleştirilmesi üzerinde çalışan bir sistem. Ve zamana bağlı modası olan bir kavramın ötesinde bir girdinin, bir prosesin ve bu prosese bağlı çıktının olduğu her yerde zamansız bir şekilde faaliyet gösteren bir kavram bu kavram. Dolayısıyla operasyonu doğru şekilde mükemmelleştirmeden yapılacak her türlü dijital yatırım, yapay zeka yatırımı, yazılım hamlesi ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor ve az evvel ifade ettiğim gibi katma değersiz olarak bizim israf olarak ifade ettiğimiz faaliyetin hızını artırabiliyor. Yani burada söylediğimiz şey dijitalizasyona karşı olduğumuz ya da yapay zekaya düşman olduğumuz değil. Aksine doğru süreçler tasarlandığında yapay zeka, dijitalizasyon ve yazılım yatırımlarının çok yerinde olacağı. Ancak az evvel söylediğim ön şartı sağlamak koşuluyla.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Zaten efendim sizin ve benim gibi insanların dijitalizasyona karşı olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani biz insanları dijitalleşmeyi anlatırken buna karşı olarak anlatmamız zaten şey değil. Ama mesela şunu da sormak isterim size. Yani mesela yapay zekayı getirdik, bir şirkete getirdik ve tüm yönleri de kurduk. Buradaki bizim başarı kriterimiz, verimlilik kriterimiz ne olmalı? Zaman mı kazanmalıyız? Karlılık mı artmalı? Hatalar mı azalmalı? Ne olmalı efendim?
2: Yani şöyle bizim yine operasyonel mükemmellik bakış açısıyla tabii ki ifade edeceğim. Bizim
1: Tabii.
2: baktığımız aslında üç ana unsur var işletmelerde başarının anahtarı olarak ifade ettiğimiz QDC diyoruz. Yani kalite, kalitenin Q'su, delivery,
1: Evet.
2: teslimatın D'si ve cost,
1: Evet.
2: maliyetin İngilizce C'si. Bu üç
1: Evet.
2: kavrama pozitif katkı sağlayabiliyorsa eğer yapmış olduğunuz çalışmalar o anlamda yatırımınız da doğru olduğu anlamına gelir. Yani siz daha önce yapmakta olduğunuz bir işi daha kaliteli yapmanızı sağlıyorsa ya da
1: Evet.
2: daha iyi bir şekilde müşteriye ulaştırmanızı daha az bekleterek müşteriye ulaştırmanızı ya da müşteri beklentileriyle uyumlu şekilde
4: teslimatı gerçekleştirmenizi sağlıyorsa bu doğru bir yatırımdır. Yine cost tarafına baktığınız zaman da maliyet itibariyle size daha düşük maliyetle bunları yaptırmayı başarıyorsa doğru bir yatırım olduğundan bahsedebiliriz. Yapay zeka için de bu 3 metrik geçerli yine.
1: Peki şimdi Türkiye'nin %98 evet o pazarı oluşturanların %98'i KOBİ'ler dediniz. Harika bir gözlem bu. Evet yani biz yıllardır KOBİ'ler için konuşuyoruz, KOBİ'lere yöneliyoruz. Ya sizce ideal bir dijitalizasyon süreci nasıl olur? Son olarak size bunu sormak istiyorum. Yani böyle insan kaynağı mıdır, veri altyapısı mıdır, ne bileyim bütçe ve şey midir? Neleri düzelterek insanlar mesela yapay zekaya doğru ya da dijitalizasyona doğru adımlar atmalılar efendim? Bunu sizden alabilir miyiz?
4: Evet, yani burada operasyonel mükemmellikte ve yalın dönüşümde de bizim en sık ifade ettiğimiz ilk kavramı aslında demek lazım. Değer kavramına, yani değeri tanımlayan da müşteri. Dolayısıyla müşterinin yüzünden aslında olayları irdeleyebiliyor muyuz, inceleyebiliyor muyuz, buna bakmak lazım. Eğer üretim yapan bir tesisseniz, ürününüz, hizmet veren bir tesisseniz, hizmetiniz müşteri beklentilerini de karşılıyor mu? Yine bu bağlamda baktığınız zaman yatırım anlamında da yapmış olduğunuz yatırımlar sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Müşteri beklentilerini karşılamaya dönük sonuçlar elde etmenizi sağlıyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Evet. Bu anlamda Türkiye'deki KOBİ seviyesindeki firmaların en büyük ulaşması gereken konu işletmeyi bir şekilde ayakta tutabilmek ve büyümek. Sürdürülebilir bir büyüme için işletmenin karlılığını koruması lazım. Öncelikli olarak bu tarz yapay zeka ya da dijitalizasyon yatırımlarında işletmenin karlılığını korumak için de ilk bakması gereken şey, gerçekten ben son kullanıcı olarak, yani müşteri olarak baktığınızda son kullanıcının beklentilerine uygun şekilde proseslerimi tasarladım mı? Önce buna bakmalı. Aynı zamanda bir de iç müşteri bağlamında tabii durumu değerlendirmesi lazım. Eğer bir üretim tesisi ise bu üretim tesisindeki beklentilere uyumlu bir yazılım geliştirebiliyor muyum ben bu yapay zekayla? Ya da dijital dönüşüm bağlamında üretim tesisinin beklentilerine uyumlu bir yazılım ürettim mi? Buna bakıyor olması lazım. Eğer bunlar doğru ve yeterli şekilde sağlanmadığında gerek iç müşteri beklentileri sağlanmadığı için dolayısıyla dış müşteri beklentileriyle uyumlu bir yapı ortaya konmadığı için ne yazık ki hüsran oluşabiliyor. O yüzden bir sıralama yapmak gerekirse her zaman önceliğimiz bir kavramsal tasarım olmalı bu tür yazılım çalışmalarında. Ve kavramsal tasarımın ön şartı da değer gözüyle, müşteri gözüyle veya da kullanıcı gözüyle bakmak. Bu kullanıcı sizin ürününüzün kullanıcısı olabilir dışarıda tüketici veya da sizin ürün ya da hizmetlerinizin iç müşterisi olan kullanıcılar olabilir. İşte bu bir üretim ve bu yazılımı kullanan bu çalışmalı. Onların beklentileri zor anlayabilmek. Onların beklentileri bu tarz yazılımları geliştirebilmek olmak gerekir.
1: Can Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Ben sizi takibe devam edeceğim. Lütfen böylesi konularda hani ileriye doğru atılmış her adımda bizi uyarın ve yine biz bunları sizinle konuşalım efendim.
4: Memnuniyetle, her zaman seve seve keyifle katılmak isterim ben de. Çok sağ olun. Umarım cevaplayabildim.
1: Saygılar efendim, harikasınız. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet, Laneweiser'ın kurucusu, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı Can Yükselen'le konuştuk bu konuları. Şimdi minicik bir müzik arasına gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, you're just too good to be true, can't get my eyes off you şarkısını sizler için böyle bir coverladım. Yapay zeka ile birlikte elden geçirdik ve sizler için benim YouTube kanalımda koydum. Serhat Ayan ismini aratırsanız orada göreceksiniz bu şarkıları. Gerçekten de hoş şarkılar oldu. Ben biraz kendim için çalışıyorum. Bunları yaparken de böyle spy cover diye bir kavram yarattım. Böyle casusluk film müzikleri gibi hale dönüştürdüm hepsini. Bunları yani siz de yapın lütfen. Çok keyifli oluyor. İnsan sevdiği şarkıları böyle elden geçirince. Şimdi isterseniz haberlere geçelim. Çok önemli haber var. Yani hafta sonu karşımıza çıkan ve gerçekten de üstünde uzun uzadıya konuşmamız gereken haberlerden bir tanesi, Beyaz Saray Anthropic firmasına, yapay zeka firmasına bir el freni çekti. Şöyle bir sert bir el freni çekti. Fab 5 ve Mythos 5 modelleri vardı. Onları kapattı. Ne oldu? Olayı biraz ben size anlatayım. Şimdi bu şey, Fab 5 ve Mythos 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini durdurma talimatı verdi. Karar yalnızca Amerika dışındaki kullanıcıları değil, Amerika içinde bulunan yabancı uyrukları ve Anthropic'in yabancı uyruklu çalışanlarını da kapsıyor. Yani bu nedenle kararın etkisi ilk başında görüldüğünden, yani yabancılara dokunmasın canım nedir yani'den çok daha büyük. Çünkü Anthropic bu ayrımı teknik ve hukuki olarak risksiz bir şekilde yapamayınca modelleri tüm kullanıcılar için kapatmak zorunda kaldı. Yani sadece yabancılar kullanmasın, ötekiler kullanabilsin, böyle bir şey yapamadığı için total olarak kapattı. Böylece hedeflenen şey yabancı erişimi sınırlamak iken ortaya çıkan sonuç, şirketin en gelişmiş iki modelinin fiilen küresel ölçekte devreden çıkartılması oldu. Peki niye Beyaz Saray böyle bir şey yapsın? Şimdi Amerikan yönetiminin temel iddiası, Fab 5'in güvenlik önlemlerini aşabildiği ve modelin yazılım açıklarını bulmak için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği yönünde. Buradaki mesele aslında sıradan bir sohbet botu meselesi değil. Endişe şu, modelin siber güvenlik alanında savunma amacıyla kullanılabilecek yeteneklerinin aslında saldırı amacıyla da kullanılabilmesi. Şimdi bir başka deyişle, model iyi niyetli bir güvenlik uzmanına sistem açığı bulmakta yardım edebiliyorsa, kötü niyetli bir aktörü de benzer şekilde yardım edebilir. Yani mesela bu şuna benziyor. Biz bundan sonra bıçak satmayı yasaklıyoruz. Çünkü bıçakla insanlar birbirlerini öldürebilirler. Abi tamam da ben bıçakla ekmeğin üstüne tereyağı sürüyorum. Ne bileyim et kesiyorum filan yani. Yok olsun diyor. Olsun. Adamlar birbirlerini kesebilir, o yüzden bıçak satmayı yasaklıyoruz biz diyor. Yani yapay zeka o tartışmanın, güvenlik tartışmanın tam ortasındaki ikilem bu işte. Savunma için geliştirilen bir araç saldırının hızlandırıcısına dönüşebiliyor. Şimdi Anthropic hükümetin kendisine yeterince somut teknik kanıt sunamadığını savunuyor bu arada. Şirket diyor ki eğer ortada dar kapsamlı, her kullanıcıda çalışmayan, evrensel olmayan bir jailbreak, yani o programı kırıp başka şeylerde kullanma ihtimali varsa, yüz milyonlarca kullanıcıya açılmış bir modelin bir gecede kapatılması için yeterli gerekçe bu değil diyor. Yani 3-5 kişi bunu kırıp da bilmem nerelerde kullanabiliyorsa, arkadaş biz nasıl oluyor da bunu bir sürü insana kullanıyoruz diye. Yani şöyle düşünün, mesela Microsoft işletim sistemi kullanıyorsunuz. Hacker Microsoft işletim sisteminin üstüne kurduğu bir yazılımla dünyayı hackliyor mesela. Ne oldu şimdi, bunun suçlusu Microsoft mu? Yani tuhaf bir yere gidiyoruz. Şimdi bu hikayenin içinde aslında çok daha çarpıcı bir kavram var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakikaten çok çarpıcı bir taraf bu. Amazon efendim. Şimdi Amazon yalnızca dışarıdan güvenlik uyarısı yapan bir şirket değil. Aynı zamanda Anthropic'in en büyük yatırımcılarından biri. Habere göre Amazon'un CEO'su Andy Jassy ve Amazon kaynaklı güvenlik araştırmaları Beyaz Saray'daki alarmın büyümesinde etkili olmuş. Yani Amazon diyor ki arkadaş burada bir sıkıntı çıkabilir diyor. Onun o sıkıntı çıkabilir demesinden sonra devlet şeyin üstüne, Anthropic'in üstüne çöküyor Amerika'da. Ama Amazon da bu arada Anthropic'in en önemli yatırımcısı. En çok parasını veren şirketlerden bir tanesi. Yani Amazon kendi yatırım yaptığı şirkete bunu yaparak kendini vurmadı mı diye sorduğumuzda cevap, kısa cevap aynen şu: evet vurdu. Yani çünkü Anthropic'in en gelişmiş modellerinin kapatılması şirketin ticari güvenilirliğine, kurumsal müşteri ilişkilerine, muhtemelen de halka arz var bu aralarda,
halkı arz süreçleri ve rekabet gücüne zarar verebilir duruma geldi. Amazon'un antropiklikteki yatırımının değeri de bundan olumsuz olarak etkilenecek tabii ki. Yani yatırımcı gözüyle bakınca bu hamle insanın kendi tuttuğu bindiği dalı kesmesine benziyor. Tam Nasrettin Hoca hikayesi oldu. Ama tabii olayı da sadece yatırımcı gözüyle okumamak lazım. Amazon aynı anda bir bulut sağlayıcısı. Yani Amazon'un aslında antropike yaptığı yatırımların dışında buluttan deli deli hizmetler satıyor. Ve orada siber güvenlik riski yaratacak bir şey Amazon'u farklı alanlardan da vurabilir. Yani Amazon için aslında iki ucu pis bir değnekten bahsediyoruz. Oradan tutsa kötü, buradan tutsa kötü, Amazon en az kendini vuracak olan yerden girmiş gibi geldi bana. En az pis olan tarafını tuttu gibi geldi bana değneğin. İşte Amazon gerçekten ciddi bir güvenlik riski gördüyse ve bunu hükümete bildirmese, daha sonra çıkacak bir sürü krizde çok daha ağır bir sorumlulukla karşı karşıya kalabilir diyor analistler. Yani burada kendi kendine gol attı demek kolay ama diğer taraftan da Amazon yatırımcı ayağına zarar verme pahasına bulut sağlayıcısı ve güvenlik aktörü kimliğini korumayı da seçti diyebiliriz. Aslında güzel davrandı demek mümkün olabilir bir başka açıdan. Şimdi yani peki niye yapıldı ki bu testler? Yani gerçekten de antropike şu andan teste girdiler ya. Arkadaş neyin testi bu? Gelin ona bakalım biraz. Şimdi 2 Haziran 2026'da burada programımızda da günü gününe duyurduğumuz bir anlaşma vardı. Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security diye bir başkanlık kararnamesi çıktı. Bu kararnamede Amerikan hükümetine en gelişmiş yapay zeka modellerinin siber kabiliyetlerini değerlendirmek için bir kıyaslama süreci geliştirme görevi verildi bir kuruma. Ayrıca şirketlerin bazı ileri modelleri genel erişimi açmadan 30 güne kadar hükümetle gönüllü bir biçimde paylaşacakları bir çerçeve kurulması öngörüldü. Yani testlerin aslında bu yapılan antropikin kapatılmasının da siyasi ve idari zemini burada güçleniyor. Yani aslında bunu yaparken Amerikan hükümeti, ben size burada haberlerde vermiştim, şunu söylemişti. Ya biz ona öylesine bakıyoruz ya. Öyle bir çok bir şeyimiz yok yani filan demişti. Daha yaptığı ilk testten kapattılar adamlar. Hani öylesine yaptıklarında böylesine sonuçlar doğurdu. Yani Amerikan yönetimi Frontier model denilen, hani uç modeller denen en ileri modeller piyasaya çıkmadan önce görmek, ölçmek ve siber güvenlik açısından değerlendirmek istediğini söyledi. Şimdi tabii bu kararname tek başına zorunlu lisanslamaya ön onay ya da piyasaya çıkmadan önce devletten izin istemi kurmuyor diyor hükümet, Amerikan hükümeti. Ama işte kararnamenin metni açık bir şekilde bunun zorunlu bir lisanslama rejimi olmadığını söylese de işte Fab 5 ile Mitos 5'i kapattılar arkadaş. Daha ne yapsınlar yani? Yani Amerika yanlış bir yere doğru koşarak gidiyor. Koşar adımlarla gidiyor. Bakalım. Neyse. Şimdi bundan peki yani antropikin başına böyle bir şey geldi ama bu sadece antropikin başına mı gelir? Yani bu işin içinde işte Google var, OpenAI var, xAI var, Meta var filan. Bunlar etkilenmeyecek mi? Kesinlikle etkilenecek. Yani etki daha dolaylı olacak ama yine derin olacak. Hiç bundan eksik olmayacak yani. Birincisi, şimdi bu bir emsal karar oluşturdu. Şu anda ortada bir emsal karar var. Biliyorsunuz Amerika emsal kararlarla yönetiliyor. Amerikan yönetimi çok güçlü model kategorisine giren sistemleri yalnızca ticari ürün olarak değil, ulusal güvenlik varlığı olarak görüyor. Bu da bütün büyük yapay zeka şirketlerinin ürün çıkarma takvimlerini, güvenlik testlerini, yabancı çalışan erişimleri ve kurumsal müşteri sözleşmelerini doğal olarak etkileyecek. İkinci planda şirketlerin iç yapısı zorlanmaya başlayacak. Bütün büyük yapay zeka laboratuvarları yabancı uyruklu araştırmacılar çalıştırıyor. Hiçbirinde öyle full Amerikalı yok. Zaten Amerikalı dediğimiz kaç kuşak geriden Amerikalıdır. Yani en ileri modellerde yabancı çalışan erişimi sınırlanırsa bu da şirketlerin kendi modellerini geliştirme süreçlerini bile aksatabilir. Şimdi mesela antropik örneğine bakalım. En çarpıcı noktalardan biri bu. Yasak yalnızca Çin, Rusya ya da işte ne bileyim düşman ülke aktörlerine değil, Amerika'da çalışan yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsadı. Bunu unutmayalım. Üçüncü planda, şimdi burası da çok önemli. Şirketler artık modeli piyasaya çıkartmadan önce yalnız teknik test yapmayacak. Washington'ın reflekslerini de hesaplamaya çalışacak. Ya biz bunu çıkartıyoruz ama Trump buna ne der? Saçlarını böyle attırır mı ya, böyle bir konuşur mu bizim için diyecek.
Lisanslama yok, bilmem ne filan deseler de evet burada bir gölge lisanslama rejimi var. Yani hukuken ön izin yok, istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz diyorlar ama işte o Trump'ın saçının gazabına uğramamak için modeli çıkartmadan önce kendilerini denetlettirmek zorundalar. Bu da işte bir yere gitmez. Böyle gitmez yani. Peki yapay zeka yarışını bu iş nasıl değiştirir? Sorumuz bu. Önemli soru bu. Şimdi bence 3 alanda değiştirebilir. Ben birazcık çalıştım bunun üstüne. Benim öngörülerim şöyle. 3 alanda değiştirir. Mesela birincisi Amerikan şirketlerinin global müşterilerine erişimi tartışmalı hale gelir. Eğer bir model ulusal güvenlik gerekçesiyle bir gecede kapatılabiliyorsa Avrupa'da, Hindistan'da, Orta Doğu'da ya da mesela Türkiye'deki büyük şirketler yalnızca Amerikan modellerine bağlı kalmanın riskini yeniden hesaplamaya başlar. Abi alıyoruz ama bu iş şimdi yarın bir gün kapatır bunu. Gel biz bu işe girmeyelim diyebilirler mesela bu şirketler. Demeliler de bence. Türkiye'de her şirket bunu tekrar tekrar düşünmeli. Yani ben olsam şimdi Amerika'dan ne bileyim Google'dan ya da işte Meta'dan ya da Microsoft'tan, Anthropic'ten bir şey alırken 3 kere düşünürdüm Türkiye'de bir patron olsam. Abi dijital dönüşüyoruz ama adamlar şimdi yarın öbür gün kapatmasınlar, maymun gibi ortada kalmayalım. Gel biz bunu bir İngiliz şirketten alalım, Fransız şirketten alalım derim yani. İkincisi açık kaynak ve yerel model arayışları hızlanabilir tabii ki. Yani Amerika'nın kapatma yetkisi güçlendikçe diğer ülkeler kendi modelimi, kendi altyapımı, kendi veri merkezimi kurmalıyım sonucuna daha hızlı gider. Aynı Çin'e yaptıkları gibi. Çin'e ne yapmışlardı? Sana artık çip yok demişlerdi. Çin ne yaptı? 6 ay sonra kendi çipini hazırlamaya başladı gibi. Yani bu karar Amerikan yapay zeka üstünlüğünü korumak için alınmış olabilir ama uzun, orta ve uzun vadede Amerikan teknolojisine bağımlılığı azaltma refleksini de tetikleyebilir ki tetiklemeli. Yani buna rağmen ben yok Amerika'ya çok para vereceğim de bunları kullanacağım diyen artık aptal olmayı hak ediyordur. Üçüncüsü, yapay zeka şirketleriyle devlet arasındaki çizgi daha da bulanıklaşacak. Şimdi mesela bir şirketin modeli artık yalnızca ürün değil, siber savunma aracı, saldırı riski, istihbarat meselesi, ihracat kalemi, diplomatik baskı unsuru haline gelecek. İşte. Peki neden antropik ya? Ne oldu da antropiyi böyle aradan cımbızlayıp tekme tokat daldılar? Şimdi bunun da birkaç maddesi var. Yani birincisi o Mitos 5'in o siber güvenlik kabiliyetleri uzun süredir çok dikkat çekiyordu gerçekten de. Şirket bu modeli zaten sınırlı erişimle çalıştırtıyordu insanlara. Daha geniş kitleye ise güvenlik korumaları artırılmış PUBG5 sürümünü çıkartmıştı. Şimdi ikincisi Anthropic'le Trump arasında bir gerilim var biliyorsunuz. Daha önce bir gerilim yaşandı. Şirketin bazı askeri ve gözetim araçlı kullanımları mesafeli durduğunu şirket söyledi. Trump buna çok sinirlendi. Saçlarını attırarak sinirlendi. Hatta siz kimsiniz? Sen kimsin ya dedi. Hatırlıyor musunuz bu lafı? Bize de söyleniyor ya zaman zaman. Sen kimsin ya Antropik dedi. Ondan sonra böyle bir sorun çıktı arada. Bu siyasi arka plan teknik güvenlik tartışmalarının tamamen bir laboratuvar meselesi olmadığını da bize anlatıyor aslında. Şimdi bir de üçüncü tarafı var işin. Güvenlik yani Anthropic'in o güvenlik merkezli marka kimliği bu olayda tersine tepti. Yani yapay zeka güvenliği konusunda en çok konuşan şirketlerden biriydi Anthropic. Şimdi devletin güvenlik gerekçesiyle en sert müdahalelerine maruz kaldı. Yani güvenliği en çok biz koruyoruz derken güvenliğe en çok zarar verecek şirket konumuna getirdiler onu iletişimsel olarak. Bu da işte sektör için ironik, çok ironik bir durum ama herkesin buradan alması gereken bir ders var. Yani fazla sivrilirseniz adamlar çekici vuruyorlar kafanıza. Çok net. Yani devlet güvenlik masasına çağrıldığınızda devlete bazen sandalyeye oturmuyor, bazen sandalyeyle beraber sizin önünüzden masayı alıp gidiyor. Yani bunların biraz güçlerine baktığımızda, hani engellenen şeylerin güçlerine baktığımızda gerçekten de aslında bu bir reklam gibi de oldu. Yani Anthropic istese bu kadar güçlü bir yapay zekasının olduğunu anlatamazdı kimseye. Ama evet Anthropic şu anda bütün dünyaya Trump kanalıyla çok güçlü bir yazılımının olduğunu söyledi. Yani burada skorlarına ben bakıyorum. Gerçekten de Gemini'nin şimdi filan ChatGPT'nin çok çok üstünde puanlar alıyor. Yani Fabi mesela %80,3 puan almış Bench Pro testlerinde işte Gemini mesela %58.
Hani öyle söyleyeyim size. Neredeyse yarı yarıya fark var. Efendim bunları söyledikten sonra programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Bu hafta yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım. O yüzden bu hafta sonuna kadar sizlerle pek fazla birlikte olamayacağız. Ama gelecek hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz diyeyim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 17 yaşındaki genç babasını öldürdü. Bir kentte denize girmek 2 gün yasaklandı. İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddiasını yalanladı. Ayrıntılar bültenimizde. Gaziantep'te 17 yaşındaki Emin Ö, tartıştığı babası 43 yaşındaki Mehmet Ö'yü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Mehmet Ö'nün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir kentte denize girmek 2 gün yasaklandı. Ordu'da olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesine karşı denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer vatandaşların can güvenliği açısından alınan karara uymalarını isterken sahil kesimlerinde görevli ekiplerin denetimlerini sürdüreceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen deniz platformları teslim töreninde konuştu. Dünyanın zorlu ve kaotik bir döneminden geçtiğini belirten Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği bir dönemin tam ortasındayız dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde son 23 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Erdoğan, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çok ciddi mesafe alındığını söyledi. Erdoğan, engellere, kısıtlamalara ve ambargolara rağmen savunma sanayindeki hedeflere kararlılıkla yürüdüğünü belirtti. Türkiye'nin bugün savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumunda bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay 996 milyon dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, ilerleyen dönemde yurt dışı temaslarını artıracağını belirterek Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı. Trump, çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyoruz, Türkiye'ye de gideceğiz, bir noktada büyük bir konferans için yeniden Çin'e gideceğiz dedi. İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Filistin resmi ajansı Vafa'nın aktardığına göre sabah saatlerinde Gazze kentinde Safedi ailesine ait bir ev İsrail tarafından bombalandı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen başka bir saldırıda ise bir Filistinli'nin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, ABD ve Katar'ın İran'ın doldurulmuş bazı fonlarının insani yardım harcamalarına kullanılmasına yönelik bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü. Habere göre plan kapsamında ilk etapta Katar'da tutulan 6 milyar dolarlık İran fonunun gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için kullanıma açılması değerlendiriliyor. Söz konusu varlıkların yaptırımlar nedeniyle yurt dışında bloke edilen İran petrol gelirlerinden oluştuğu belirtilirken ABD ve Katar'dan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddiasını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bazı medya kuruluşlarına yer alan İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığı iddialarını yalanladı. Bekai, Boğaz'daki deniz trafiğini sürdüğünü ve güvenli geçişlerin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan Reuters, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
2: Ekonomi.
1: Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda, haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken her iki ülkenin tayini hava yolu işletmelerine İleride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı, ifadeleri kullanıldı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
4: Melenden suyu getiriyoruz, içme suyu.
3: Evet hocam.
4: Onu içmiyoruz bile yani. Bundan araba yıkıyoruz, yol yıkıyoruz. İçme suyunu bakkaldan alıyoruz. 2 gün yağmur yağmıyor, hemen yağmur bombası atalım. Bir yere bir dolu vuruyor, hemen dolu topu koyalım. Ya yok böyle bir çözüm dünyada. Ama nasıl anlatacağız bunu?
5: Çok yakında böyle birkaç ay içinde vatandaşlarımız İSKİ'yi aradıklarında bir agentla, onlara çok kibarca konuşan ve çok da hızlı yanıt veren bir agentla karşılaşabilirler. Bunu ilk defa burada söylemiş olayım. Bunu yayına aldığımda da size ilk özel duyuru olacağız.
3: Harika.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
6: Merhaba Radyo Sputnik dinleyenleri. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
1: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kente yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
6: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kale içine şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yivli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
1: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisine de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damlataş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz-kış değişmiyor. 30 bin tarihi eseriyle şehir merkezindeki Antalya Müzesi de mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.
6: Çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çıralı'nın tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
1: Su altı dalış yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'nı alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simenada sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simene'ye bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
6: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
1: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Karetta karetaların yavrulama alanı olduğundan sit alanı ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik amfi tiyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
6: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Sulu Adada, turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon Parkuru, Kadıncık Vadisi Parkuru ve Atlılar Köyü Parkuru bunların en bilinenleri.
6: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet obruğu, Cehennem obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için Cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen Cennet obruğunun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği Astım Mağarası da Silifke'de Cennet ve Cehennem obruklarına yakın bir yerde.
1: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
6: Ashab-ı Kehf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenu.

0: Yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
1: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
0: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
1: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro, günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
0: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası, Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Bodrum'a gitmişken Yaşri, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
0: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
1: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
0: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklı Kent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
1: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Boyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi, 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
0: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar, Rodos Şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnışları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan, asırlık zeytin ağaçları arasında ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kuruldu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kentte en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Parion antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gölleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnıçları, kilise ve manastırlarıyla yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon Saab 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın 7 harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmişi olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya kütüphanesini, Zeus Sunağı'nı, Dinyosos Tapınağı'nı ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı Hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Peki Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarih eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hiti de müzede ziyarete açık.
0: Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govar olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki ortaçağ kalesi önemli eserleri.
0: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
1: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
0: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yaralanan yapılardan. avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan Cehennem Kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
0: Samandağ ilçesine yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası, su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
1: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları, kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
0: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
1: Saint Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakya Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer, günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
0: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım ada üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alleben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açıkhava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası, yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metre kare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'le başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Soğumatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altına kalan köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdala Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyasa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan viran şehirde Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Cami, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Soğumatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Soğumatar'da ay tanrısı Sine adanmış bir mağara, tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli, gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve su bendi gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasına sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zincirye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şeyh Mus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrik Annesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir tarası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir tarası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir tarası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'da peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, 7 Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İç Kale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İç Kale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Cami geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Cami'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zincirye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
0: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilar mağaralarını görebilirsiniz.
1: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülükler ise hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
0: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
1: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. biri. Orta Taş Çağı'na kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
0: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
1: Diyarbakır sularını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
0: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yaralanan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
1: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
0: Kahramanmaraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
1: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasındaysa Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
0: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
1: Germanisya Antik Kenti, Dolkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
0: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taşhan, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
0: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
1: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
0: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
1: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmalı ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
0: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
1: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
0: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
1: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırge gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
0: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahin Kaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğal sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla evlerine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, Karabağ Batakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toskoparan Kaya Mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Cami ile başlayalım. Bursa Ulu Cami, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Cami'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
0: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Cami'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
1: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galli Han, Çukur Han, Kapan Han ve Tuz Han olarak sıralayabiliriz.
0: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla Trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının birçoğu Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adana'da tırda 408.235 uyuşturucu hap ele geçirildi. İran, ABD ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı kapattı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yürütülen diplomatik temaslar kapsamında birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi umduğunu açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde açıklamalarda bulundu. Savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduklarını belirten Erdoğan, milli uçak gemilerinden denizaltılara kadar farklı platformlarla %80 yerlilik oranıyla üretim yaptıklarını söyledi.
2: Milli uçak gemisinden hava savunma mühribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz.
1: Adana'da tırda 408.235 uyuşturucu hap ele geçirildi. Durdurulan tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408.235 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü H.H. emniyetteki şenlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dış gündemle devam edelim. İran, ABD ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı kapattı. İran'ın en üst düzey ortak askeri komuta merkezi, ABD ve İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Karargah, bu kapatmanın taahhütlerin ihlali olarak nitelendirildiği durumlara yanıt olarak atılan ilk adım olduğunu belirtti ve saldırganlık devam ederse daha ileri önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yürütülen diplomatik temaslar kapsamında birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi umduğunu açıkladı. Vance, görüşmelerin pazar günü yapılabileceğini ve diplomatik sürecin planlama aşamasında olduğunu söyledi. ABD'li yetkili, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la Jared Kushner'in görüşmelerde aktif rol aldığını belirtti. Diplomatik temasların olumlu ilerlediğini ifade eden Vance, ateşkesin sürdürülebileceğine inandığını kaydetti. Almanya, Rusya'ya karşı konuşlandırılacak gönüllü bulmakta zorlanıyor. Almanya, Rusya sınırına yakın bölgede oluşturmayı planladığı zırhlı Tugay için yeterli gönüllü asker bulmakta zorlanıyor. Alman basınında yer alan haberde Berlin yönetiminin personel açığını kapatmak amacıyla şimdiye kadar gönüllülük esasına dayalı yürüttüğü süreci terk ederek zorunlu tedbirlere başvurmayı değerlendirebileceği kaydedildi.
3: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euroluk finansmanla Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının destekleneceğini açıkladı. Şimşek, son 23 yılda toplam enerji ithalatının 1,1 trilyon dolara ulaştığını belirterek enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırıldığını söyledi. Bakan Şimşek, uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla enerji dönüşümünün hızlandırılacağını ve Türkiye'nin enerji alanındaki dayanıklılığının güçlendirileceğini ifade etti. Türk yatırımcıların 128 ülkede 2251 yatırımı bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2025 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik yurt dışı yatırım anketi yaptı. Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2251 yatırımın sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar olarak tespit edildi. 2024'te yatırımların sermaye pozisyonu 60,1 milyar dolar seviyesindeydi. Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 72,1 milyar dolar oldu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Sizin de başınızdan geçiyordur. Telefonlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var değil. Kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyor. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte adımı biliyor, şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin de internetiniz de bitmek üzere diyor. Aa diyor, internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor para gelecek diyor. Aman diyor, bir an önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet al. Ve bu da bir kandırmaca aslında. Neden kandırmaca? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız. Adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum. Gerçekten de beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama... Şimdi 1, 2, 5 tamam, sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunlardan bıktım.
5: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
6: Bunu biliyor muydunuz? İnsan vücudundaki en uzun hücre türü olan sinir hücrelerinin, yani nöronların boyu 1 metreyi geçebilir. Vücutta sinir iletilerinin transfer edilmesini sağlayan nöronlar, gövde, dendrit ve akson olmak üzere 3 temel bileşenden oluşur. Gövdeden çıkan ince, uzun bölüm olan aksonun boyu, nöronun türüne göre milimetre ile metre ölçeği arasında değişebilir. Omurilikten ayaktaki bir kasa ulaşan bir motor nöronun uzunluğu 1 metreden fazladır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çalmuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çalmuk, AK Parti'ye ilişkin değerlendirmelerinde partinin 2028 seçimlerine yönelik yeniden yapılanma sürecine girdiğini, teşkilatlarda sızmalara karşı daha sıkı bir denetim mekanizması kurulduğunu ve ayrıca milletvekillerinin performanslarının detaylı biçimde takip edildiğini dile getirdi. Parti içinde olası liderlik tartışmalarına da değinerek Bilal Erdoğan isminin geleceğe dönük senaryolar arasında konuşulduğunu iddia eden Çalmuk şu değerlendirmelerde bulundu.
2: 25 yıllık bir iktidarında Tayyip Erdoğan'ın yeniden 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı devam edebilmek için Erdoğan'ın bir modeli var.
3: Evet.
2: Ben buradan açık ve net olarak söyleyeyim. Susan

0: çektiriyor. Yaklaşık bunların sayıları 30 oldu. Bu ayın içinde 5, Temmuz'da da 7 tane daha olacak, 50'ye ulaşacak. Erdoğan yeniden bir dizayn yapıyor. Yol arkadaşlarını, yol hareketliliğini, koşarken geride kalan, ayak uyduramayacak herkesi yapıyor.
1: Bir tasfiye değil mi bu bir anlamda?
0: Tasfiye de, bu tasfiyeyi neden yaptığına ilişkin elimizde somut
1: Yani
0: bir veri yok.
1: ideolojik mi, şey mi, onu tam bilemiyoruz.
0: Bir veri yok. Yalnız anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızan unsurlarla ilgili, AK Parti'ye de sızma tehlikesi olan, eskiden kalanlarla ilgili de, bu il başkanlarını tenzih ederim, bunlarda böyle bir iddiam yok, ama onunla ilgili de uyanık olduğu bir dönem
1: Yani
0: var.
1: AK Parti'ye CHP yöntemi sızanları engellemeye mi çalışıyor?
0: Sızmaları engellemeye, biraz daha oradaki tahkimatı arttırıyor il başkanlıklarında. Çünkü yarın bir gün genel seçimi de götürecek karargahtır. Yerel seçimi de götürecek karargahtır. Şimdi milletvekillerinden çok ümit var olmadığını söyleyebilirim. Niye? Milletvekilleri Erdoğan gelmese gruba bile gelmeyecekler. Yani
1: Milletvekilinde bir anlamı yok ki Fehmi Bey. Yani milletvekili ne iş yapar şu anda?
0: milletvekilleri kanun çıkarıyor, meclise geliyor. Yani
1: Yani etkisizleştirince meclisi böyle oluyor biraz da. Yani neyse
0: bu yapı itibariyle etkileşimi aradan geçen 2023'ten dönem zarfında bu çıktı. Yani ne meclis başkanı, ne AK Parti
1: Oylama
0: yönetim.
1: yaptırıyorlar ya. Meclise oylama yapılmıyor şu anda.
0: Böyle bir şey yok. Hani muhalefet daha derli toplu gelse birçok kanunu engelleyebilecek sayısal çoğunluğa yapabilir. Bir de şunu oluşturdu. Her seçim Erdoğan kazandı. Her şeyi Erdoğan bilir mantığı. Bunlar da milletvekillerinde, belediye başkanı, inanılmaz bir rehavete engel oldu. Ya biz yapmayalım, nasıl olsa yaparlar. Bize ihtiyaç yok anlayışı. Yalnız bunları herkes, bunu biz görünmüyoruz, biz takip edilmiyoruz, bilinmiyoruz filan diye anlaşılıyor. Ben yazımda onu belirttim. Milletvekillerin devamsızlıkları.
1: Bir dosya hazırlamışlar galiba. Kısaca anlatır
0: Ya
1: mısınız?
0: herkesin bir özlük dosyası var. Kaç misafir ağırlamış? Meclisten alıyorlar bunu. Kaç kere konuşmuş, kaç soru önergesi vermiş, kaç memleketine gitmiş, ilçe başkanlığına gitmiş. Yani milletvekili görevini yapmış mı, yapmamış mı? Şimdi seçim havadisi alan vekillerin hepsi yeniden seçilme konusunda, yani bazı partilerde çıkarlar meydanda adam döverler, bazıları şunları yapar filan, yeniden seçilme için yekpare işler görürsünüz. Yani bunun en pratik yöntemi de şudur. Sol basın bir milletvekilinin, bakanın çok üstüne gider, sızdırma haber verirler. O bir anda koruma
1: Kahraman.
0: kalkanı içine alınır.
1: Kahraman olur
0: Veya
1: partide.
0: bir Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili meclis gündeminde bir milletvekili hedef alır, ona saldırır, o kahraman olur. Böyle bir model de eskidi artık. Bunu da yapamıyorlar. Çünkü kazın ayağı öyle olmadığını biliyor. Erdoğan'ın çok işi var. Yurt dışıyla çok uğraşıyor. Bakın, geçen bir iş adamı beni aradılar. Gece 03'te külliyede Erdoğan'la randevu verdiler.
1: 03'te.
0: 03'te bana Erdoğan'la randevuyu anca o saate verdiler. Gittim, bekleme odası doluydu diyor.
1: Allah Allah.
0: Böyle bir mantık var. Böyle çalışan bir lider var. Nasıl olsa Erdoğan bizle ilgilenmez diye düşüncesinin hepsinin boşa çıktığı bu
1: Bir de
0: şekilde görüyor.
1: ulaşamamaktan şikayetçiler milletvekilleri.
0: Erdoğan'a ulaşıp ne yapacaklar? Olayın şöyle
1: Ayrı bir
0: şu.
1: şey, bilmiyorum.
0: Erdoğan derse bu işi yaptıracaklar. Bakana gücü yetmeyen vekillerin hepsi Erdoğan'dan güç umuyor. Yani bugün
1: Milletvekilleri külliyeden torpil mi arıyorlar?
0: tabi bugün en çok aranan adam Sayın Hasan Doğan'dır, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü. Hasan Bey, siz bir deseniz, şöyle olsa bunu deseniz gibi bir mantık var.
1: Bilal Erdoğan'ın rolü ne AK Parti'de? Onu da yazmışsınız. İl örgütleri korkuyor Bilal Erdoğan'dan diye.
0: Evet.
1: Niye korkuyor?
0: Şimdi
1: Aday babasının yerine o mu geçecek? Şimdi Erdoğan sonrası tartışılıyor hep.
0: şöyle, AK Parti'deki Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanlığına Bilal Erdoğan diye bir isim attı. Bunu yazanlardan ikberim. Bunun emarelerini de ortaya koydum, yaptım. Şu anda
1: Yerine Bilal
0: teşkilat
1: Erdoğan'ı mı
0: toplandı.
1: hazırlıyor?
0: Şöyle bir şey yapıyor. Erdoğan Devlet Bahçeli'nin de öngördüğü gibi

0: siyasi bir partiye bağlı olmayan bir cumhurbaşkanlığı konusunda eğer 2028 olursa, anayasa değişikliği yaparsa bu maddeyi hayata geçirdikten sonra AK Parti'yi kime emanet edeceğine doğru bir çalışma var.
1: Evet.
0: Bu çalışmanın içinde en belirgin isim aileden
1: Bilal Erdoğan.
0: Necmettin Bilal Erdoğan. En büyük dezavantajı Erdoğan'ın oğlu oluşu.
1: Evet.
0: Yoksa kişiliğine yetişme. Çünkü 2002'den bu yana babasıyla uluslararası her toplantıda, her liderin yanında, yani bir insan 25 yıl bunları görse, izlese, yorum yapmasa yetişir yani. Böyle bir kabiliyeti var. Erdoğan bunu şu anda eğitim, STK'lar, meslek örgütleriyle ilgili çalışmalara verdi. İnanılmaz bir taban çalışması yapıyor. Ama ben şunu olacağım diye yapmıyor, bir rol. Belki de Erdoğan, o yazımda da onu belirttim, Bilal Erdoğan'la teşkilatları korkutuyor, deli topluyor. Çünkü onun iş tutma biçimi Erdoğan gibi değil. Böyle daha böyle rapora dayalı, daha öngörüye dayalı işler yapıyor. Erdoğan'ın sertliği Bilal'de, Bilal Erdoğan'da o kadar net değil. Ama bu yapısıyla beraber yeni isimler, mesela meslek örgütlenmeleri, Ankara örneği, İstanbul örgeninde Bilal Erdoğan'a uygun takım oyuncuları geliyor. Bir de AK Parti yönetimi Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığını satın almış durumda. O yönetimden kimsenin itirazı yok. Bazı dönemlerde Hakan Fidan olur mu diye epey kıbraşmalar oldu. Hatta AK Parti'nin çok ileri gelen birinin bir il başkanına açıklamasını duydum. Sen il başkanında bize lazımsın. 2028'de Hakan Bey gelecek diye sözünü yazmıştım yıllar önce. Epey tartışmada oldu. Böyle bir yapı var ama bu Cumhuriyet Halk Partisi gibi açıktan net ifadelerle olan bir şey değil. Hepsi yerin altında. Bunu izleme cihazıyla görebiliyorsun. Bunu kelimelerle görebiliyorsun. Bunu
1: siz o cenahları çok yakından biliyorsunuz.
0: Bunu yemeklerde imayla görebiliyorsun. Evet. Böyle yorumluyorsun. Bir yazı, bir konuşmanın altında. Tayyip Erdoğan en son konuşmada vefasızlık dedi, değil mi? İhanet dedi. Kime söyledi bunları?
1: Bana değil herhalde.
0: Yani bunu kime söyledi?
1: Fakat aday da çok. Yani çok yetkili şu anda yerlerde olanların da gönlünden geçiyor.
0: Ya geçiyor da bu bir teşkilat meselesi. Bir evet. de Erdoğan gibi belirleyici ve kuşatıcı bir lider var ortada. Ve Erdoğan'ın halen 2028'de aday olup olmayacağı tartışması var. NATO zirvesini bir yapalım.
1: NATO bakın, bu kadar önemli mi? Çok önemli. Cenaze namazı olacak belki burada.
0: Çok önemli. NATO zirvesi çok önemli ve Türkiye'nin NATO zirvesinde bazı sürprizleri de olabilir dünya ülkelerine.
1: Mesela?
0: Bunları göreceğiz. Yani ben diplomasi çevrelerinden bunu görüyorum. Tayyip Erdoğan'dan bunu görüyorum. Onun için Trump'ı getirmek istiyor. Onların gözlerine bakarak orada bazı şeyleri söylemek istiyor. Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Bunun yolları var ama şunu şöyle görelim. Amerika'da seçim var, İsrail'de bir seçim var ve Türkiye'de seçim var. Siyasi tarihimize bakalım. Üç ülkenin geleceği, gelecek kişiler Orta Doğu projesini belirleyen ana yapılardan biridir. Ve ben şunu söyleyeyim, artık bir yapı olarak Erdoğan'sız, Erdoğan'ın yerine yeni bir aday bulma yerine Erdoğan'la devam edelim düşüncesi giderek sağda ve sol cenahta da giderek güçleniyor. Tamam. Milletvekillerinde şu oya verelim ama Cumhurbaşkanlığına Erdoğan devam etsin. Onun dışında kimse bu işi beceremez mantığı giderek yapıyor. Ama Erdoğan bir iki hamlesinin sonunda bu kararı verecek.
1: Bu seçim meselesinde. Şimdi yazınızda diyorsunuz ki Erdoğan'ın Edirne'de giydiği ceket, değil mi?
0: Evet, Edirne. O seçim.
1: O ceket ne ceketidir?
0: O seçim ceketi. O meydanlara gittiği zaman onun bir de mavi desenlisi vardır. Erdoğan onu giyer. Halk onu sever o. Oradan onu görür. Erdoğan'ın bakın devamlı ceketleri düz, çok ince çizgili, yukarıdan aşağıdır. Evet. Ekose ceketleri seçimde ve çok
1: Erdoğan seçim atmosferinde ekose ceket giyer.
0: Tabii. Yani eskiden biz hangi kravatı takarsa ona göre yorum yapardık. Şimdi kravat tercihlerini değiştirdi. Yani ben yürümesinden, tavrından
1: yani giydi şu anda.
0: Giydi.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çamuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çamuk, Erdoğan'ın ceketleri genellikle ince çizgilidir, ekose ceketleri seçim zamanı giyer dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz sıcaklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte İstanbulluların en çok merak ettiği İstanbul'da nerede denize girilir sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği yüzme suyu izleme sistemi verilerine göre 67 plajın su kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından deniz suyundan alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri sonucunda İstanbul'da 67 farklı nokta en yüksek temizlik standartlarını karşılayarak mükemmel notunu aldı. İşte kentten uzaklaşmadan hafta sonu serinlemek isteyenler için İstanbul'un en temiz plajları listesi. Şile, Ağlayan Kaya Life Beach, Ayazma Plajı, Akçakese, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz ve Uzunkum plajları. Büyükada, Aya Nikola, Yörük Ali, Naki Bey, Prenses Koyu. Heybeliada, Ada Beach, Sadık Bey, Asaf Beach, Burgazada ve Kınalıada Su Sporları Kulübü önüyle Sedef Adası Halk Plajı. Siliri ve Çatalca, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy'de Ormanlı ve Yalıköy, Gümüşyaka Çadır Yeri, Semizkum ve Selimpaşa sahilleri. Şehir içi sahillerinde ise Kadıköy Caddebostan Büyük Kulüp Arkası ve Suadiye Plajı. Büyükçekmece'de Albatros, Gürpınar ve Mimar Sinan sahilleri, Arnavutköy, Karaburun ve Yeniköy Halk Plajları. İstanbul'daki bazı plajlarda ise deniz suyu kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Son analizlere göre su kalitesinin düşük olduğu plajlar şu şekilde. Demirciköy Uzunya Plajı Sarıyer, Gümüşdere Plajı Sarıyer, Kısırkaya Plajı Sarıyer, Riva Plajı Beykoz, West İstanbul Marina Plajı Beylikdüzü, Yeşilköy Polis Merkezi Önü Bakırköy, Yeşilköy International Hospital Önü Bakırköy. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yüzme suyu takip sistemi üzerinden yüzme alanlarının su kalitesi bilgilerine erişilebiliyor. Yaz tatilini İstanbul'da geçirecekler ya da hafta sonu yüzmeye gitmek için yakın rota arayanlar şehirdeki plajları araştırıyor. İstanbul'da nerelerde yüzülebilir, İstanbul'un hangi plajları temiz ve girilebilir sorularına yanıt arayanlar için bazı plajlar mükemmel derecesiyle dikkat çekiyor. Ancak iyi ve yeterli sınıflandırmalarının yanı sıra bazı plajlarsa son değerlendirmelere göre zayıf olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yazın yeni nesil tarifleri, sosyal medyadan çıkan serinlik trendleri. Bu yaz mutfaklarda yalnızca lezzet değil, görüntü de ön planda. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenilen yeni nesil tarifler, meyveler, yoğurt, buz ve aromatik otlarla hazırlanan ferahlatıcı seçenekleri sofralara taşıyor. Özellikle dondurulmuş meyveler, yoğurt bazlı tarifler ve renkli salatalar yazın en çok konuşulan lezzetleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada son dönemin en popüler yaz tarifleri mutfaklarda da kendine yer bulmaya başladı. İşte bu yazın öne çıkan lezzetleri. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sosyal medyada ferahlatıcı tarifler yeniden gündeme geldi. Ancak bu yılın trendleri yalnızca serinletmekle sınırlı değil. Hazırlanışı kolay, görüntüsü dikkat çekici ve nispeten sağlıklı alternatifler sunan tarifler milyonlarca kez izlenirken birçok kişi bu tarifleri evinde denemeye başladı. Mutfaklarda artık klasik limonata ve karpuz peynir ikilisinin yanı sıra sosyal medyada viral olan yeni nesil yaz tarifleri de kendine yer buluyor. Yaz denildiğinde akla gelen ilk meyvelerden biri olan karpuz bu sezon farklı tariflerle öne çıkıyor. Özellikle karpuz, semizotu, beyaz peynir, ceviz ve limon sosuyla hazırlanan salatalar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tatlı ve tuzlu tarifleri bir araya getiren tarifler sıcak havalarda ağır yemekler yerine hafif alternatif arayanların tercihi haline geliyor. Bazı tariflerde nane yaprakları ve nar ekşisi de kullanılarak daha farklı aromalar elde ediliyor. Çilek ve semizotunu bir araya getiren salatalar da son dönemde dikkat çekiyor. İsteğe göre beyaz peynir ve cevizle zenginleştirilen bu tarifler yaz sofralarına hafif ve ferah bir seçenek olarak ekleniyor. Son aylarda özellikle sosyal medyada yaygınlaşan tariflerden biri de kırmızı meyveli süt kaseleri. Büyük bir kaseye buz, süt ve çeşitli kırmızı meyveler eklenerek hazırlanan tarif hem görüntüsü hem de pratikliği nedeniyle ilgi görüyor. Çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini gibi meyvelerle hazırlanan kaseler kahvaltı ya da ara öğün olarak tüketiliyor. Bazı kullanıcılar karışıma chia tohumu veya yulaf da ekleyerek daha doyurucu hale getiriyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken yaz trendlerinden biri de yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan yoğurt bazlı dondurulmuş tarifler. Süzme yoğurt ya da proteinli yoğurt, çilek, muz, böğürtlen gibi meyvelerle karıştırılıyor ve ardından dondurucuya konuluyor. Birkaç saat sonra ortaya çıkan karışım dondurmayı andıran kıvamıyla tüketiliyor. Bazı tariflerde üzerine bitter çikolata eritilip dökülüyor ve tekrar donduruluyor. Bu yöntemle hazırlanan yoğurt bar olarak bilinen tarif son dönemin en çok paylaşılan tariflerinden biri haline geldi. Dondurulmuş karpuz, muz, çilek, yaban mersini ve çeşitli meyveler kullanılarak hazırlanan smoothie bowl tarifleri de bu yazın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Meyveler blenderdan geçirilerek yoğun bir kıvam elde ediliyor. Üzerine Hindistan cevizi, granola, chia tohumu veya taze meyveler ekleniyor. Renkli görüntüleri nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında sıkça görülen bu tarifler özellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor. Sıcak havalarda öne çıkan bir diğer trend ise yoğurt bazlı serinletici kaseler. Yoğurt, salatalık, dereotu, nane ve bol buzlu hazırlanan tarifler hem hafif hem de ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Bazı içerik üreticileri bu tariflere avokado veya lime ekleyerek farklı yorumlar katıyor. Ev yapımı soğuk içecekler de yaz trendlerinin önemli bir parçası. Meyve püresinin maden suyu ve buzla buluşturulduğu tarifler özellikle kafelerde görülen içecekleri ev ortamına taşıyor. Nane, fesleğen ve limon kabuğu gibi eklemelerse içeceklere farklı aromalar kazandırıyor. Yazın gelişiyle birlikte tezgahlarda yerini alan yeşil erik de sosyal medya tariflerinin yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle doğranmış yeşil eriklerin salatalık, taze nane ve limon suyuyla buluşturulduğu ferah salatalar milyonlarca kez izlendi. Bazı içerik üreticileri ise eriği, buz, maden suyu ve limonla karıştırarak yaz içeceği hazırlıyor. Ekşi tadıyla dikkat çeken bu tarifler sıcak havalarda serinletici alternatifler arasında gösteriliyor. Uzmanlar yaz aylarında su içmenin yerini hiçbir tarifin tutamayacağını hatırlatırken, meyve, yoğurt ve sebze ağırlıklı bu tariflerin sıcak havalarda daha hafif beslenmek isteyenler için alternatif oluşturabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada başlayan bu trendler bu yazın mutfak modasında renkli meyveler, buzlu tarifler ve yoğurt bazlı lezzetlerin başrolde yer aldığını gösteriyor. Bu yaz sosyal medyada milyonlarca kez izlenen yeni nesil tarifler mutfaklarda da kendine yer buluyor. Dondurulmuş meyvelerden yoğurt bazlı lezzetlere, renkli salatalardan buzlu içeceklere kadar birçok ferahlatıcı tarif sıcak günlerin favorileri arasında gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna'daki enerji krizine karşı Batı'dan destek hamlesi geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına göre Londra yönetimi Ukrayna nükleer enerji sektörünü desteklemek amacıyla kapsamlı bir paket hazırladı. 210 milyon sterlinlik destek paketi kapsamında İngiliz nükleer yakıt şirketi Urenco, Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'a zenginleştirilmiş uranyum temin edecek. Bu tedarik sayesinde Ukrayna'daki nükleer santrallerin önümüzdeki 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde işletilmesi bekleniyor. İki ülke arasında nükleer enerji alanındaki işbirliği yeni değil. İngiltere ve Ukrayna, Ağustos 2023'te de Urenco şirketinin ortaklığında 245 milyon dolarlık bir nükleer yakıt alım sözleşmesine imza atmıştı. İngiltere, Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin 2 yıl boyunca kesintisiz çalışabilmesi için 280 milyon dolar değerinde zenginleştirilmiş uranyum tedarik edeceğini açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İran, müzakere heyetinin ABD ile mutabakatını uygulamasını takip için İsviçre'ye gideceğini duyurdu. Türkiye ve Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak. Milliler Dünya Kupası'na veda etti. Ayrıntılar bültenimizde. İran, müzakere heyetinin ABD'li mutabakatın uygulanmasını takip etmek için İsviçre'ye gideceğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran müzakere heyetinin ABD'li görüşmeler çerçevesinde İsviçre'ye gitmesine ilişkin açıklama yaptı. Bekai, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının mutabakat zaptının 5 maddesinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirterek, bu seyahat, karşı tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etmek ve takip etmek amacıyla gerçekleştirilmek. Çünkü herhangi bir mutabakatın değerlendirmesinde en önemli kriter uygulama aşamasıdır değerlendirmesinde bulundu. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iki zanlı daha yakalanırken toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Türkiye ve Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak. Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına göre halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne bebek sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde açıklamalarda bulundu. Savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduklarını belirten Erdoğan, milli uçak gemilerinden denizaltılara kadar farklı platformlarla %80 yerlilik oranıyla üretim yaptıklarını söyledi.
2: Milli uçak gemisinden hava savunma mühribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz.
1: Bolivya Devlet Başkanı Paz olağanüstü hal ilan etti. Bolivya'da haftalardır süren protestolar ve yol kapatma eylemleri ülkeyi yeni bir dömece taşıdı. Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkede ekonomik hayatı felç eden gösteriler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Kuş gribi son kıtanın da kapısını çaldı. Avustralya Tarım Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte virüsün henüz ulaşmadığı tek kıta olan Avustralya'da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle hastalık yeryüzündeki tüm kıtalara yayılmış oldu.
3: Kupanın günlüğü.
1: Milliler Dünya Kupası'na veda etti. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. San Francisco Bay Area Stadyumunda oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı. Güney Amerika ekibi ikinci dakikada Matias Galarza Fonda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Paraguay'da Miguel Almiron VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran milliler aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay ikinci maçını kazandı ve puanını 3'e yükseltti. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A milli takım ikinci maçında da Paraguay'a kaybederek grupta puansız son sırada kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na veda etti. 2026 Dünya Kupası'na veda eden Türkiye bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 62 şut denemesine rağmen gol atamadı. Bu turnuvada 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sosyal medyada yine paylaşımlara bakıyor musunuz? Ben bakamıyorum ya. Gerçekten yani hani o işkence videoları, adamın bir tanesi. Adam, özür dilerim, adam dedim. İnsan görünümlü bir yaratığın o yere fırlattığı ve öldürdüğü kedi kadar kıymeti olmayan, değeri olmayan bir insan görünümlü değişik şey bir kediye eziyet ediyor. Böyle çok tip var. Köpeklere ateş açanlar var. Bakın bunları yapabilenler, bir canlıya ateş edebilen, bir canlıyı alıp yerden yere vurabilen, bir canlıya işkence yapabilen bir zihniyet insana da yapar, çocuğa da yapar. Bana da yapar, sana da yapar, herkese yapar. Yarın bir gün o karar verenler var ya, o kararları verenler, sınırları belirleyenler var ya, onlar. Sizlere sesleniyorum. Sizlerin yakınlarına da yaparlar. Yaparlar. Yapacak potansiyel var. Belli ki normal değiller. Sosyal medyada görüntüsünü gördük. Bir tane aşağılık, insan görünümlü değişik şey, toplu taşıma aracında bir tane genç bir kıza tacizde bulunuyor. Şimdi bu iğrencin aramızda dolaşıyor olması sizce normal mi? Nasıl güveneceğiz biz? Yani nasıl çıkacağız sokağa? Nasıl rahat hareket edeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biri videoya çekmiş de yakalanıyor Allah'tan hemen. Yalnız yakalanıyor da içeride kalsınlar be kardeşim. Çıkamasınlar, aramızda dolaşamasınlar. Toplum bir temiz olsun, toplum bir rahat olsun, huzurlu olsun. Ama gel gör ki biz bir türlü o huzuru, o temizliği bir türlü yakalayamıyoruz. Çok fena, gerçekten çok fena, gerçekten çok fena.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazen bir hata yaparsınız, durumun ciddiyetini anlarsınız ve artık geri dönüşün olmadığını fark edersiniz. İşte o anda halk arasında şöyle bir söz duyulur: buyurun cenaze namazına. Bu deyimin kökeni 4. Murat dönemine dayanıyor. Sert yönetimiyle bilinen padişah tedbirli kıyafet geziler yapar, kurallara uymayanları denetlerdi. Bir gün Üsküdar'daki bir kahvehaneye girer. İçeride tütün içildiğini sezen padişah kahveciye adını sorar. Kahveci, baba erenler adınızı bağışlar mı diye sorar. Padişah Murat deyince kahveci dona kalır. Arkasından şu cevabı alır: sultanı da var. Bu cevabı duyan kahveci çaresizlik içinde söylenir: öyleyse buyurun cenaze namazına. Padişah bu nükteli teslimiyete güler ve kahveciyi affeder. Bu olaysa halk arasında anlatıla anlatıla deyime dönüşür. Bugün kötü bir durum karşısında artık yapacak bir şey kalmadı demek için hala bu sözle karşılaşırız. Kimi sözler çaresizliği bile espriyle anlatır. Bugün buyurun cenaze namazına deyiminin tarihi hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri Türkiye'nin eğitim haritasındaki dikkat çekici değişimi ortaya koydu. Verilere göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Son yıllarda eğitim süresini en hızlı artıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Eğitim süresinin en yüksek olduğu il bu yılda değişmedi. Başkent Ankara 10,9 yıllık ortalama eğitim süresiyle Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. Ankara'yı 10,3 yılla İstanbul, 10,2 yılla Eskişehir, 10,1 yılla Kocaeli takip etti. Yalova ve İzmir ise 10'ar yıllık ortalama eğitim süresiyle üst sıralarda yer aldı.

0: çalışması bölgesel eşitsizliklerin hala devam ettiğini ortaya koydu. TÜİK verileri özellikle son 10 yılda eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. 2016 ve 2025 yılları arasındaki dönemde eğitim süresini en fazla arttıran il %48,5'luk artışla Şırnak oldu. Şırnak %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve %33,1 ile Van takip etti. Uzmanlara göre bu tablo son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okullaşma oranlarının yükselmesi, kız çocuklarının eğitime katılımındaki artış ve yüksek öğretime erişim imkanlarının genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Eğitim süresindeki artışın en sınırlı kaldığı iller ise Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul oldu. Ancak uzmanlar bunun olumsuz bir tablo anlamına gelmediğini belirtiyor. Çünkü bu iller zaten eğitim süresinin en yüksek olduğu şehirler arasında yer alıyor ve belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artış hızının yavaşlaması doğal kabul ediliyor. Raporda cinsiyet bazlı eğitim göstergeleri de dikkat çekti. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak hesaplanırken kadınlarda bu süre 8,9 yıl oldu. Son yıllarda kadınların eğitim seviyesinde önemli yükseliş yaşansa da kadınlarla erkekler arasındaki eğitim farkının tamamen kapanmadığı görüldü. Yükseköğretim verileri ise kadınlar açısından dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı %45,6'ya yükselirken aynı yaş grubunda kadınların üniversite mezunu olma oranı %50,3'e ulaştı. Erkeklerde ise bu oran %41 olarak ölçüldü. Böylece genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım oranı erkekleri geride bıraktı. TÜİK'in açıkladığı veriler Türkiye'de eğitim seviyesinin genel olarak yükselmeye devam ettiğini ortaya koyarken bölgesel farklılıkların ve cinsiyetler arasındaki eğitim farklarının ise eğitim politikalarının önündeki önemli başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜİK 2025 yılı eğitim verilerini açıkladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı arttıran illerin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri oluşturdu. Genç nüfusta kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı ise %50'yi aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Counter Presto Counter Atak. Futbolda topu kaybettikten sonra hemen geri kazanmak ve ardından ani hücuma çıkmak. İşte Counter Presto Counter Atak tam olarak bu mekanizmayı temsil eder. Buradaki temel fikir şudur. Topu kaybettiğin anda savunmaya çekilmeden önce anında baskı yap ve eğer topu kapmayı başarırsan rakip henüz yerleşemeden gole git. Bu sistemde işler şöyle işler. Takım topu kaybeder kaybetmez o topun etrafındaki en az 3-4 oyuncu eş zamanlı bir pres başlatır. Amaç hem topu geri kazanmak hem de rakibin oyun kurmasına izin vermemektir. Bu baskı sonucu top tekrar kazanılırsa rakip hala dengesiz haldedir. Yani savunma hattı dağınık, orta saha yerleşmemiş, kanatlar açık. Tam o an yani rakip kaostayken hızlıca hücuma çıkılır. Bu yüzden bu sistemde topa sahip olmak değil, doğru zamanda sahip olmak önemlidir. Bu anlayışın modern futbol sahasında en çarpıcı örneklerini Jürgen Klopp'un Liverpool'u vermiştir. Gegenpressing sisteminin parçası olarak bu taktik top kapıldıktan sonraki ilk 5-8 saniye rakip kaleye yönelme prensibine dayanır. Sadio Mane, Salah, Firmino gibi hızlı düşünen ve uygulayan hücumcularla bu sistem mükemmel işledi. Yine Nagelsmann'ın Leipzig'i, Tuchel'in Chelsea'si ve hatta zaman zaman Guardiola'nın City'si de top kazanımından hemen sonra tempolu hücumlarla bu sistemi devreye sokmuştur. Türkiye'de de bu sistemin izlerini Okan Buruk'un Galatasaray'ında görmek mümkün. Özellikle Sarı Kırmızılar'da oynadığı dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Arper'le Icardi gibi isimlerin top kapıldıktan sonraki ilk hamlelerinde bu anlayışın etkisi belirgindir. Aynı şekilde Abdullah Avcı bu sistemi belirli maçlarda daha kontrollü şekilde kullanmıştır. Bu sistemin avantajları şöyle sıralanabilir. Rakibin yerleşmesine izin vermeden gol fırsatı yaratır. Hücum çok hızlı geliştiği için savunma hazırlıksız yakalanır. Bireysel kaliteye değil, kolektif reflekslere dayanır. Oyun temposunu belirleyen taraf sen olursun. Topu kaptığında karşı kaleye en kısa yoldan ulaşabilirsin. Ama bu kadar agresif bir anlayışın dezavantajları da vardır. Pres bozulursa rakip boş alanda topla çıkar. Yoğun fiziksel güç gerektirir, oyuncular yorulabilir. Oyuncuların pres zamanlaması senkronize değilse sistem çökebilir. Top kaybı çok kısa sürede gol yeme riski doğurur. Rakip uzun toplarla seni aşarsa geride yakalanırsın. Bu sistemin çalışması için gereken en önemli şey zihinsel ve fiziksel hazırlıktır. Oyuncuların sadece hızlı olması değil, aynı zamanda karar vermekte de seri olması gerekir. Çünkü topu kazandıktan sonra ilk 3 saniye çok kritiktir. Ne yapmalıyım diye düşünen bir oyuncu bu süreci boşa çıkarır. Ama kafasında planı olan bir oyuncu o an rakibin savunmasını paramparça edebilir. Bu anlayış özellikle büyük maçlarda işe yarar. Çünkü rakipler oyunu domine etmek isteyeceğinden daha fazla top kaybı yapabilir. Sen de bu kayıpları fırsata çevirebilirsin. Sonuç olarak counter press the counter attack, modern futbolun hem sabırlı savunma hem de ani patlama gerektiren yönlerini bir arada barındırır. Doğru plan, doğru zamanlama ve doğru oyuncu profiliyle bu sistem bir maçı baştan aşağı değiştirebilir. Futbolda bazen 90 dakika kontrol değil, 90 saniyelik bir baskı ve patlama şampiyonluğu getirir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor. Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti, sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke, üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, liselere geçiş sistemi üzerinden sınav odaklı eğitim anlayışını eleştirerek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının göz ardı edildiğini söyledi. Fen Lisesi için hazırlanan soruyu hem Güzel Sanatlar hem İmam Hatip hem Meslek Lisesi için sorarsanız uygun olmaz. Olimpiyatlarda sorulması gereken soruları tüm öğrencilere sorup öğrencileri değersizleştiriyoruz diyen Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Fen Lisesi öğrencisiyle İmam Hatip'i alınacak, meslek lisesini alınacak, sosyal bilimleri alınacak öğrenci aynı sınava sokamazsınız. Yine aynı farklı bir şekilde her öğrencinin dünyada yaygın eğitim sistemi bireysel yetenekleri öne çıkaran eğitim sistemidir. Yani öğrencinin bireysel yeteneklerini, yetkinliklerini hiç görmeden, dikkate almadan onu belli bir sınavın içerisine sokup birkaç saat içerisinde onun geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Yanlış. Pek çok ülkede okul içindeki başarısı dikkate alınır öğrencinin. Ki bu liselere girişte de bu sınavla giren okulların oranı %20 ise kontenjanları, diğer okullara %80'i okul içi başarı puanında, yani diploma notuna göre alınıyor. Ama orada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Şişirilmiş hormonlu metler dediğimiz öğrenciler var. Okullarda eskiden yüzlerinden yüzde mezun olan öğrenci sayısı bir kişi çıkardı. Şimdi neredeyse bütün öğrenci yüzlerinden yüzde mezun oldu. Buna da özel okullar çok büyük çanak tutuyor. Hatta ilanlarında gelin %100 tam puanla mezun olma garantisi veriyoruz diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bu sınavın getirisine götürüsüne ona bakmak lazım. Yine baktığınız zaman eskiden Türkiye'de çok iyi sınav modelleri vardı. Örneğin fen lisesine girmek istiyorsan senin buna niyetin olması lazım. Diyor ki fen dersleri, Türkçe ve matematik derslerinde not ortalaman 5 üzerinde 4 değilse bu sınava başvuramazsın diyordu. Fen lisesine girmek isteyen öğrenci bu derslerde yüksek tutuyor ve bu sınava giriyordu. Yani her öğrenciye yarıştırmanın bir anlamı yoktu. Yani biz burada şimdi herkesi her kulvarda, yani boksta nasıl ağır siklet boksörü ile tüy siklet boksörünü aynı ringe çıkarıp kura çekip ikisini birbiriyle dövüştüremezsiniz. Ama burada siz ben lisesi için hazırlanan soruyu siz meslek sesi için de sorarsanız, güzel sanatlar için de sorarsanız, İmam Hatip için de sorarsanız sınava karşı olmak başka, sınavın mantığının yanlış olması başka. Bir kere sınav olabilir ama bugün 1 milyon öğrenci değil, en fazla 150 bin öğrencinin girmesi lazım. Çünkü bu okulların aldığı öğrenci sayısı zaten seçkin okulların 50 bin üzerinde değil. O zaman 50 bin öğrenci için, hatta 10 bin öğrenci için biz 1 milyon öğrenciyi niye yarıştırıyoruz? Yanlış olan bu. Öyle sorular soruyor ki bu olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında, Türkçe olimpiyatlarında sorulması gereken soruları biz burada sorarak bütün öğrencileri değersizleştiriyoruz. Bak sen gördün mü, girdin sınava, yapamadın, edemedin. Yapan edenler nerede? Bir bakalım, ben gazeteci olarak çok alıştırdım. Bugüne kadar son 30 yılda, 40 yılda sınav şampiyonları hayatın neresinde? Pek çok yerde sınav şampiyonlarımız yok oldular, gittiler. Neden? Çünkü onları o kadar çok yorduk ki bu sınavlarda başarı olmaları için. Ve onlara öylesine bir sırtlarına ağırlık verdik ki sen işte sınav şampiyonusun, aşağısını kurtarmaz. Her sınavda, her sınıfta birinci olacaksın. Hangi futbol takımı her sene birinci oluyor? Hangi ülke dünya kupasında her yıl birinci oluyor ki? Ya da her turnuvada bir öğrenci her katıldığı sınavda birinci olsun. Yani bu öğrenciyi değersizleştirme, eğitimin amaçlarından uzaklaştırmak için bizim sınavlar birebir örnek. Bir de bakıyorsunuz son 10, 20, 30, 40 yılda dünya değişti, öğrenciler değişti, teknoloji değişti, her şey değişti. ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar zerre kadar değişmedi. Orada onlarca hoca oturuyorlar, saatlerce, günlerce bir soru hazırlıyorlar. Sonra içeriye giriyor öğrenci, bunu 1,5 dakikada sor. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunların biraz ortadan kaldırılması gerekir. İlle sınav yapılacaksa da doğru düzgün sınavın yapılıyor olması gerekir. Bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor. Şimdi biraz önce öğretmen arkadaşlarımızla konuşurken onu da dinledim ama özel okulların sorunları sadece maaş ya da öğretmenlerimizin sorunu sadece maaş ve işte atanma sorunu değil. Öğretmen arkadaşlarıma önerim benim, kamuoyu nezdinde farklı algılanmamaları için ya da kendilerine yüklenen algının yanlış yanlış olmaması için eğitimin sorunlarını da ortaya koymaları gerekiyor. Yani Türkiye'de 120 bin öğretmene ihtiyaç var. Biz 120 bin öğretmeni kadrolu olarak 1 milyon öğretmeniz varken atamıyoruz. Sözleşmeli öğretmen olarak taşeron mantığıyla özel okullarda çalışan öğretmenlerden çok daha düşük ücrette devlet çalıştırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani su ürünlerinden, hayvan yetiştiriciliği bölümünden mezun olanlar ücretli öğretmenler olarak çalışıyor. Velilerin okula gidip çocuğunu kaydettirirken ya da öğretmen toplantısına giderken hangi öğretmene teslim ettiğini çocuğunun sorgulaması lazım. Yani bunun tabii olması lazım. Pek çoğumuz bizim yaş kuşağı hep mahalledeki liselerden mezun olduk. Öbür okullara doğru, ya tabii gidemedik ya uzak. Ve herkes bir yerlere geldi. Geliyordu. Yani mahalledeki okulların en iyi okul olmak zorunda. Sadece bazı okullar iyi, bazıları niteliksiz olamaz.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, LGS üzerinden eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. 2, 3.

0: dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. Milliler Dünya Kupası'na veda etti. Amili futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı. Güney Amerika ekibi ikinci dakikada Matias Galarza Fonda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Paraguay'da Miguel Almiron VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Milliler aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay ikinci maçını kazandı ve puanını 3'e yükseltti. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan amili takım ikinci maçında da Paraguay'a kaybederek grupta puansız son sırada kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na veda etti. 2026 Dünya Kupası'na veda eden Türkiye bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 62 şut denemesine rağmen gol atamadı. Bu turnuvada 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi. Dün oynanan karşılaşmalara bakalım. Dünya Kupası A grubu ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken 50. dakikada Meksika Luis Romo ile üstünlük golünü buldu. Kalan dakikalarda skoru koruyan Güney Amerika ekibi turnuvada 2-2 yaptı. Böylece Meksika Güney Kore karşısına aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmayı garantileyen ilk takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda oynanan maçta turnuvanın en sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Kanada'dan Jonathan David'in hat-trick yaptığı maçı Katar 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Kanada turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı 2 golle geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında A milli takımımızın gruplardaki son rakibi ABD'li Avustralya karşı karşıya geldi. Lumenfield'de oynanan mücadeleyi ABD 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibi galibiyeti getiren goller 11. dakikada Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle geldi. Bu sonucun ardından ABD grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı. Grubun son haftasında ABD, A milli takımımızla karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda bugüne geldiğimizde C grubu ikinci hafta maçında İskoçya ile Fas karşı karşıya geldi. Boston'daki Boston Stadyumu'nun oynanan mücadeleyi Fas maçın henüz başında bulduğu tek golle kazandı. Bu sonucun ardından Fas puanını 4 yaptı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son haftasında Fas Haiti ile karşılaşacak. İskoçya ise Brezilya ile kozlarını paylaşacak. C grubundaki bir diğer maçta Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan maçı Brezilya 3-0 kazandı. Böylelikle Brezilya gruptaki puanını 4 yaptı. Haiti ise 0 puana kaldı. Dünya Kupası E grubu ikinci maçına Almanya ile fil dişi sahili karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu gece Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Her iki takım da turnuvaya güzel başlangıçlar yaparak 3'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu maçın kazananı son karşılaşmalar öncesinde gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyecek. Dünya Kupası'nda yarın bizleri hangi karşılaşmalar bekliyor onları da aktaralım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın 5 karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk mücadelesi E grubunda oynayacak Ekvador'la Curaçao Türkiye saatiyle gece 3'te mücadele edecek. Tunus'la Japonya Monterrey'deki Estadio Sarı'nda Türkiye saatiyle sabah 7'de karşı karşıya gelecek. E grubunda İspanya ile Suudi Arabistan Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumunda 19'da sahaya çıkacak. G grubunun önemli karşılaşmalarında Belçika ile İran Los Angeles'taki Sofi Stadyumunda 22'de kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
2: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Fethi Yılmaz.
2: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
3: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara, belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken, değil mi, bu tarihi araştırırken
2: çok şaşırdım.
3: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
2: çünkü bildiğimizi sanıyoruz yani.
3: Tabii ki.
2: Yabancı
3: tabii ki.
2: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
3: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
2: çok.
3: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
2: gideceğiz
3: buna
2: inşallah.
3: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
2: başlayalım.
3: Vaktimiz de dar.
2: O
3: FIFA'nın
2: zaman
3: tarihiyle istersen.
2: Başlayalım.
3: Biraz
2: o
3: başlayalım.
2: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
3: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
2: Burada
3: var.
2: Bir şey söyleyeceğim ben.
3: Tabii
2: şimdi
3: ki.
2: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
3: Kesinlikle.
2: Ve bu
3: yani
2: 7 ülke arasında yok.
3: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
2: Evet.
3: Fransız bir gazeteci.
2: Robert Guérin.
3: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
2: Yok.
3: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
2: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
3: tabii
2: aslında.
3: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
2: evet.
3: Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
2: Olur.
3: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor, değil mi?
2: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
3: Evet.
2: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
3: Evet.
2: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
3: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
2: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
3: Evet.
2: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
3: Tabii ki.
2: Yani.
3: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici.
2: Tabii ki baya belirleyici.
3: Hı-hı. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
2: Başına gelenler.
3: Çok baş.
2: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
3: Tabii ki. Ya, ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani, hı-hı, FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
2: zenginlikler gerçekten.
3: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
2: Evet.
3: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
2: Olur. Konuş.
3: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar, değil
2: tabii
3: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
2: Tabii.
3: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
2: Burada
3: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
2: o
3: lütfen.
2: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
3: Başlayalım.
2: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde evet. olsun diyor.
3: Evet.
2: Çok acayip bir şey.
3: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal tabii. anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri hiç, falan hiçbiri yok.
2: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için nereden baksanız bir, bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
3: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
2: Yok.
3: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
2: Çok uzak.
3: Çok
2: nasıl
3: uzak.
2: Gideceğiz?
3: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
2: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
3: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
2: tabii ki.
3: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi, yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
2: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
3: Aynı anda iki maç yapılmış çünkü.
2: Aynen, evet.
3: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
2: gerçekten
3: bu.
2: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
3: Niye gelemiyor? Sen söyle.
2: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
3: Gemiyi kaçırıyor
2: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
3: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
2: aynen
3: ülke.
2: Öyle.
3: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
2: Evet.
3: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç

0: 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
1: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle bir
0: işte
1: durum
0: Uruguay
1: var.
0: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
1: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
0: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
0: Ya da takım eksik olacak.
1: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
0: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
1: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
0: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
1: tabii.
0: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor.
1: Tabii.
0: Hani kaşlar, gözler ya bir nevi bir savaş da var orada.
1: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya olsa şöyle... mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
0: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
1: Yok.
0: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
1: şahane.
0: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
1: Tamam.
0: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
1: Tamam.
0: İstersen ilk bilgiyi ben vereyim.
1: Olur.
0: Sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
0: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
0: Ama
1: haliyle.
0: Kral da kralmış ha yani bakıldığında değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
1: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
0: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
0: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
0: Yani tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada.

0: Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
1: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
0: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
1: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
0: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
1: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönemin,
0: o dönem için tabii doğru.
1: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
0: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
1: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık, böyle çok daha hani aslında bugün hani profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında, çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
0: doğru.
1: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
0: İlk Dünya Kupası'na. İlk Dünya Kupası'na. Bu kadar Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
1: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
0: Evet, bu irade de çok başarılı.
1: Ama ona rağmen olmuyor.
0: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
1: evet.
0: Cezayı da sen çekiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
1: Tabii zaten
0: olursan.
1: Bu bilerek yapılıyor
0: yani,
1: zaten
0: yani.
1: Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
0: Vazgeçtim ben, gelmesin bu.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Acaba yani, mı demiştim
1: hani
0: ama
1: şöyle, yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
0: Götürür. Hem de ne götürür.
1: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
0: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben maçın... duşa girmiştim.
1: Hayır, ısrar da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
0: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta, böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
1: evet.
0: Kupası halen
1: de.
0: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
1: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani evet. turnuvaya katılmak için eleme oynayandı tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık ilgi tabii, büyüyor. Tabii. Tabii bir de şey de var, Avrupa'da olması daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
0: Uruguay küsüyor ya.
1: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor sen onu bir anlat. Uruguay.
0: Da anlatacağım ama dur.
1: Ya Uruguay hani mesele şu, Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım değil mi başvuruya evet. katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor yani hani.
0: Evet.
1: Yani,
0: bize gelmediniz değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii bayağı şey hani bize niye geldi, bize gelmiyorsunuz oraya, halbuki tam bir mahallet, oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada evet. değil mi? Evet. Tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki...
0: Küsmesi de bence tarihe geçiyor.
1: Küsüp
0: yani.
1: Gelmedi.
0: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
1: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir evet. sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri evet, denebilir.
0: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
1: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani doğru. güç gösterisi haline tam de gösterisi. Getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii. konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
0: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
1: Tabii. En kritik olanlarını aynen seçmeye öyle. Çalıştık.
0: Az önce aktardınız. Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
1: Çok şükür.
0: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
1: Aynen.
0: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadın sayıyor seni.
1: Evet.
0: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var. İşte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
1: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
0: evet,
1: oluyor.
0: Çok doğru.
1: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
0: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
1: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde
0: falan.
1: Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
0: tabii,
1: diye geçiyor. Ve çünkü şöyle, yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya, İtalya lehine çok fazla düdük çalındı. Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
0: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşürmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
1: Hep varmış ama işte.
0: Ama bunun sebebi belli.
1: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
0: Siyasi yapı var.
1: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki, yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç, senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
0: Geçelim
1: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
0: Yok, hayır, bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
1: O zaman sende.
0: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda, hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
1: Diğer bilgi, ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu? Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçı tabii. Final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mi? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın?
0: Tabii
1: yani.
0: Ki.
1: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
0: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
1: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
0: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
1: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu, Uruguay'ı, şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
0: sayılsa,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Olimpiyat
1: biraz o Fenerbahçe'nin
0: sayılsa,
1: yıldız şeyine
0: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
1: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
0: Benziyor. Evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
1: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var. O kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
0: Ceplerine
1: ya
0: para
1: gel
0: koymuş.
1: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani. Hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zengin.
0: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
1: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasi evet Avrupalıların, Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok, çok yatsınamaz büyük, yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak, okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
0: Şimdi
1: tarihi rekor var
0: rekor,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
0: Ya ve işte daha sonra Monte'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monty yani.
1: Kaçarın yokmuş Monty. Yok. Gerçekten
0: ama
1: ya.
0: Ama kaçmış ikisinden de.
1: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
0: Yani helal olsun.
1: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ölüm ya, ciddi bir baskı olmuş yani.
0: Tabii yani.
1: Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
0: Gülüyoruz aslında ama hani. Tabii ki. Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
1: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz beraberlik önce sen de bahsettin yani.
0: Böyle oluyor.
1: Yenene kadar devam.
0: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
1: söyleniyor.
0: Bir şey.
1: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
0: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
1: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
0: O da
1: hani,
0: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
1: öyle.
0: Bir
1: maalesef
0: şey bu.
1: Maalesef öyle.
0: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
1: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda, çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup evet. Falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
0: Ay
1: yani.
0: Çok yazık ya.
1: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, o otel masraflarını tabii, falan tabii. İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
0: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza, turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
1: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
0: yani,
1: falan da
0: var. Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik işte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
1: tabii
0: başarı.
1: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
0: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada.
1: Tabii,
0: İtalya.
1: Biz tek başına hani hakemlerle değil.
0: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
1: Tabii. Resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
0: Siz oradasınız.
1: Hala oradayım yani.
0: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
1: Fransa'nın
0: da.
1: Fransa'nın ilk rekoru bu.
0: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar, yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun Hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
1: Tabi ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski, hı hı, o zaman Hint Adaları, evet, diye geçiyor ismi, Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
0: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
1: 38'de bu kural artık, evet, belirlenmiş.
0: Ve bakın, beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa, çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
1: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
0: tekrar oynuyor.
1: Tekrar oynanıyor.
0: İşte orada onu gene orada gene oraya
1: yani
0: dönüyor.
1: Çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
0: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda, hani şimdi az önce de mesela bahsettik, 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz, evet, rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
1: Şöyle
0: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
1: Bisiklet vuruşunu, bisiklet Leonidas vuruşunu sen, onu sen anlat. Anlatayım. Ben diğer başlığa geçeyim.
0: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
1: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba'ya, Küba çeyrek finale kalıyor yani.
0: Evet.
1: Ve hani bu anlamda, hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
0: Hızlanalım.
1: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
0: yani bu penaltı ne vuruşuyla
1: şortu neredeyse
0: değil.
1: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet, tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diye.
0: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
1: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle. Ve favori gösterilen bu karma, Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
0: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
0: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
1: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
0: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
1: meyvesini yemiş.
0: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
1: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
0: Meydan savaşı olmuş, hakikaten öyle olmuş. Ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
1: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
0: Evet evet.
1: Yani hani yapalım mı, ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire. Ve Brezilya'da yapılın, senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
0: yok,
1: ekle.
0: Hayır,
1: Brezilya'da, aynen, Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
0: Alkışlayacaktım tam.
1: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
0: Çıkacakken çıkamıyor.
1: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
0: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
1: Formatın ilginçliği.
0: Böyle bir yani nasıl
1: ilk
0: söylenir
1: ve tek
0: bu?
1: Bir
0: yani,
1: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
0: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
1: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
0: Yok.
1: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin evet. be. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi o yüzden oluyor. Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
0: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: Evet.
0: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
1: İngiliz,
0: böyle bir
1: İngiliz
0: durum var.
1: Küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
0: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
1: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
0: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
1: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: 1950'yi bitirelim biz.
0: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
1: Ekstra bilgilere geçelim.
0: Haydi bakalım.
1: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
0: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor bu anlamda.
0: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor.
0: Hmm.
1: Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar. Ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
0: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
1: son bir dakikamız kaldı değil mi?
0: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
0: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama... Bu
1: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın izinden hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi.
3: Hemen ekstra bir bilgi.
1: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani
0: ete geliyor.
1: Kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık.
1: Ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3. Yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani. Hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem. Turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına en sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan. Belki Uruguay da 4-2 yeniyor.
0: Hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi, evet, diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'e her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var. Evet. Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun
0: bayağı
1: kırılma.
0: Tabii hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Öyle bir,
1: öyle
0: şey
1: bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya,
0: i̇şte
1: tercih
0: gidemedik
1: bizi.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni mi?
0: Yok, gidemedik. Hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026 evet olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli, evet, sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani var, az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığım şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
0: 7'lik nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Hı-hı. Dünya Kupası'nda evet. Olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Hani mesafe Hı-hı. uzak yani. Hı-hı. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark evet. ettiysen. Evet, Brezilya evet. böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hı-hı. Hani o dönemin işte Uruguay mesela Hı-hı. geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Hı-hı. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı. Ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten. Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan-Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: İçinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımı futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeyde. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki koridorda tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'ta. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir

0: Morap ne hale geldiyse, Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından, çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
1: Evet.
0: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
1: Kesinlikle.
0: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
1: Tabii.
0: Mesela sürekli oynatıyorlar, işte berabere kalıyorlar, playoff şey oynatıyorlar, uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
1: Tamam,
0: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani o zaman? Yani hani, yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun, ama futbolcu, hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi. Evet. Çünkü gerçekten
1: dinlesinler.
0: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle, milyon milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Gerçekten cefa çektiler.
1: Futbolun işte, cefa çekenleri.
0: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor.
1: Hmm.
0: Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar.
1: Evet,
0: yağmur
1: evet,
0: yağdığında.
1: Onu ben biliyorum.
0: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
1: Benim havalar diyor.
0: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
1: Evet.
0: Macaristan 3-2 kaybediyor.
1: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
0: 58.
1: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
0: Evet.
1: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir dünya kupası ve yaşı sadece 17.
0: Evet.
1: 17 yaşında.
0: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
1: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
0: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde ben de gene ezilenden tarafta kalayım.
1: Sen ben gene popülerlerdenim.
0: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
1: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
0: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor, ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
1: ikisi bir arada yani güzel oluyorlar ya.
0: Evet.
1: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
0: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak.

0: FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Hı hı. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Hı hı. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
1: Evet.
0: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte da. Tabii ki o dönemde de.
1: Yine siyaset girmiş işin içine.
0: İsrail
1: yani.
0: Yine İsrail.
1: Yine İsrail, gene İsrail. Ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
0: Yok.
1: Yani.
0: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani ya. Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış, hı hı, ve elenmiş. Bugün baksana yani.
1: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim yani.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
1: Aynen öyle bir durum
0: böyle
1: var.
0: Böyle bir tablo.
1: Şimdi 58'in çok heyecanlandırması sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garinçadan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Heh. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
0: 6
1: bugün.
0: Maçta.
1: Bu rekor hala kırılmış değil.
0: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı, evet, dönemden bahsediyoruz ama o dönemdeki rekorlar hala kırılamıyor yani.
1: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim, mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
0: İyi de o dönemin futbolu da
1: kıran kırana, o başka.
0: Kıran kırana yani hani. Yani düşünsene yani.
1: Ama şöyle
0: şimdi
1: de oluyor.
0: Çocuğu, oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun yani.
1: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani, siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da yani.
0: Ölen de oldu bu, öldürülen de oldu.
1: Ölü bulundu diyelim ona biz.
0: Yani
1: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
0: Evet.
1: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
0: Çok hani
1: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
0: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya yani bugünün futbolunun da teknik anlamda ve taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi, hı hı, anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında, evet, en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, hmm, ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
1: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsettik.
0: Evet.
1: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
0: 13
1: şey.
0: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
1: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
0: 4 tane Batı Almanya'ya atmış.
1: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
0: Kendi hafızada de, kalmıştır tabii ki.
1: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
0: Evet.
1: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
0: Yani o ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
1: Para.
0: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
1: Evet.
0: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
1: Evet.
0: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
1: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçi'de hala futbolun en efsane isimlerinden tabii biri olarak.
0: Hala futbolun kralı kaldı, kralları doğru denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
1: Nasıl ağlamışsın? Daha,
0: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
1: duruyor.
0: Herkesin hafızasında da evet, duruyor.
1: Doğru.
0: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
1: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor, para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz, rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'den ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala 10'da. Ayakkabısı
0: ben
1: bile
0: sana
1: yok.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen böyle anlatıyorsun.
1: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında krampon olacak.
0: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
1: Evet.
0: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
1: Paramı almazsam istemeyin, idmana çıkmam.
0: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
1: Evet.
0: Yani diyelim, diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
1: Evet, uğursuz geliyor.
0: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
1: Kendime yakın
0: onları
1: hissettim.
0: Onları öyle hissettim.
1: Hurafe. Ben tam de olsam aynı, ben de bunu söylerdim yani.
0: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
1: Evet.
0: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
1: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
0: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanıldığı, kullanılmaya başladığı isim.
1: Evet.
0: oraları anlatıyoruz efendim ya. Ta oralardayız daha, yani.
1: Futbolun beşiği.
0: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor. İsveç özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
0: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde
1: bir deprem.
0: Evet. Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
1: hem de
0: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire, bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
1: Yani 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
0: En kanlı.
1: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak
0: Şili İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi, yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebebi oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
1: Evet.
0: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
1: Evet,
0: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
1: Evet, bu yaşananlar. Ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik. Yaşinli Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
0: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez
1: ama...
0: şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyon. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
1: Ama Pele'yi kurban ediyor. Bu maçta Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
0: yerine
1: burada kasti
0: geliyor?
1: Bir şeyler
0: yerine
1: var.
0: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
1: Yerine
0: var.
1: Sizin mazlumların. Mazlumların öncüsü.
0: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak. Belki hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de, galibiyette değil galibiyetlerde de
1: büyük,
0: çok,
1: rol,
0: büyük
1: oynuyor.
0: Rol oynuyor, çok etkili.
1: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garicha hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
0: Evet.
1: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane, harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garicha hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garicha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
0: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garicha kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
1: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
0: Değil mi?
1: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
0: yani,
1: istemiyorlar.
0: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
1: Evet.
0: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
1: bir de.
0: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
1: evet,
0: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben İzlemek seni izleyince istiyor. Keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
1: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Hani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı, Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
0: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
1: Evet, onlar
0: FIFA
1: da.
0: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
1: Peki.
0: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
1: Peki. O halde haydi ekstra
0: şerh
1: bilgilere
0: koydum.
1: geçelim. Mi? Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
0: Hadi ben de bir sürpriz misafir
1: güzel
0: diyeyim. Bugün
1: bir
0: de
1: şey o.
0: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere-Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Graves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Graves'ın formasına şişiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
0: İşte Garicia bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane güzel
0: bir şekilde
1: şey
0: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başında nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: şu anda da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
1: Evet, az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika, Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 66 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi? Kupa çalınıyor.
0: Çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen.
0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor. Evet. Jules Rimet Kupası. O zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor. Aynen. Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala şahane. Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir. Yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle. Mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet canım.
0: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Yani. Aynen öyle. Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi geçmedi mi diye
0: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve Türk domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: Kuzey Kore onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu, Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
0: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk. Kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Nihayet.
1: Evet, nihayet. En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Yapacaksın.
1: Evet. Onun sözü
0: öğlen
1: geçmiyor.
0: Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama...
1: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa...
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes tek tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen, asker, o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen, golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
1: Seni uyarıyorum diyor.
0: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
1: evet.
0: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle. Ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı, hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bugün konuşacağımız pek çok başlıkta da aslında hani Albert Camus'ya bir selam çakmak gerekiyor herhalde. Kaybettiğimiz işçilerimizi de dikkate alırsak ne diyordu? Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl yaşadığına değil, nasıl öldüğüne bakın işte. Bir servisin yaşadığı kaza arkasından 5 işçinin hayatını kaybetmesi. Bu örnekler fazlasıyla yaşanıyor. Neredeyse her gün, sadece buradaki tek fark maalesef biz hani sayılarla alakalı olduğumuz için, nitelikle, nicelikle ilgili olduğumuz için içerikten biraz kopuyoruz. Maalesef her gün yaşanıyor bu ve benzeri iş cinayetleri.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan olduğu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz, yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece, ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz bu dönemleri anlatırken. Sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet, ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık, 1974...
0: Artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar, ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken, bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. Katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları, evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da, işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar
0: hala
1: diye
0: öyle
1: tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak Haiti. İş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle 74. Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu yani öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim maçlarda maç süreleri uzarsa eğer, beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Güçlüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli olduğu, aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'lerde diyebiliriz, ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil hala.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim mi hızlı hızlı? Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor, artık o nasıl bir hızlı geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan gider.
0: Hakikaten öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında, bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'ları
0: falan
1: anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış zaman ama daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle o zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin, Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmak istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire giriyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada ilginç bir deneme yanılma. Tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: onlar
1: o
0: gibi.
1: 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç.

0: kaçırmaktan korkuyor. Ve Cruyff'sız Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte. Finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet. Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri. Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon. Son Batı şampiyon. Almanya. 74'te.
0: Bir şey diyeceğim. Bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar, evet. Biliyor musunuz? Birkaç tane daha işte, örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniyor, yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya, düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de... Yok, tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya, bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama varmış.
0: Varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
0: kanıtlanmış bir şike değil,
1: değil ama bakıldığında şike gibi de.
0: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor, maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde rezembirlikle top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım, kupayı alacaktı ama... Kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef ama bir ülkenin daha yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
0: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
0: duruş
1: böyle bir tavır. Evet,
0: aslında.
1: Bakıldığında 78'de yani şey anlamında düzeltelim. Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddialarıysa yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi yani seni destekleyecek bir tek Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıt.

0: katlanmamış şike,
1: şike var
0: olduğu söyleniyor.
1: Ve şimdiki şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? Ha, 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
0: konfetinin doğuşu.
1: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
0: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğu falan söylüyorlar, ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim, Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse herhalde ki görmediğimiz şeylerde değil Dünya Kupalarında. Aynen. Tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka, hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
0: Ya bunlar hala var biliyorsun ya.
1: Var,
0: bizde bile
1: olmaz hani, mı?
0: Ya,
1: bu,
0: ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet, maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
1: Hem de nasıl ya. Yani gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
0: Abartanları
1: beni
0: bir kenara koyuyorum çünkü bazen... Artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var, diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru
1: evrilmiş. Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
0: Evet.
1: Bana normal gibi geliyor.
0: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
1: Ay çok fena.
0: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
1: Yani.
0: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
1: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
0: Ya da bu kadar dakikseniz, hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
1: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
0: Almanya ile Avusturya.
1: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
0: Ne olur ne olmaz
1: hani
0: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
1: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
0: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
1: Yok.
0: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
1: kramponu
0: doğuşunu aldık.
1: Kramponu olmayan vardı.
0: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
1: Yani o yüzden hani.
0: Neler var neler. O yüzden diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi, Avusturyalılar. Evet.
1: Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin, hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken, okurken 1982 İspanya benim için, hani kendim bir cümle kurmam gerekse, hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor. Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
0: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı, ya gerçekten şöyle, hani sen söyledin ya, son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye. Evet. Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya, hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler, biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta, biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu, kiminin gençliği yaşa göre. Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
1: Ya o çok kötü bir şey. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
0: gerçekten öyle
1: şeyi.
0: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyur lütfen.
1: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu, yani bilen ve de izleyen herkes, tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye, hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
0: tabii ki,
1: bir şey bu.
0: Aslında tam bir şike bu da yani. Kesinlikle. Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada. Evet. Taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
1: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
0: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
1: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim, öyle bir isim. Ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
0: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık
1: görmek
0: olduğumuz derken
1: mi?
0: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii. İşte Schumacher'in bu tabii evet. Patrick
1: Batisson'a
0: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da evet. bu anlatılıyor.
1: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da var. Görüyoruz.
0: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
1: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklım öyle.
0: Yok,
1: bir
0: şeye bak. Şike yani. Dersen suç, çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
1: Bizim ülkemizde var daha. Ama offside'imsi falan var ya. Oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
0: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
1: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Ve buna bir şey de diyemezsin. Yani. İptal falan da olmaz öyle. Durmasaydı.
0: Bu af gerçekten işte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama
1: ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
0: Aynen.
1: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte. Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten. Kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
0: Cezaevinden çık. Kral yani. Olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
1: Bayağı.
0: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
1: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay bu olacak iş değil.
0: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
1: Komalık hani bu, yapmış.
0: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
1: Komalık
0: yok, bunu gerçekten komalık yapmış.
1: Gerçekten hani şaşırdım.
0: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem foul bile çalmamış ya. Yani.
1: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
0: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
1: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yenildiklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
0: Tabii bir de burada Maradona söylemişti. 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek, ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
1: efsane
0: hani artık
1: olacak.
0: Efsane olacak, Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
1: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
0: Tabii.
1: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
0: Tabii ki daha yeni bulduk.
1: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı, kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
0: Ekstra bilgiler bu kadar.
1: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler. Evet. Efendim, Meksika Dünya Kupası'nı ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
0: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır. Evet. Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor, o zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize, o ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil, üçüncülerin de eklendiği, en iyi üçüncü, en iyi üçüncüler de yine Dünya Kupası'nda.
1: Şimdikine en yakını diyebiliriz, en yakını, aslında en bu diyebiliriz yani.
0: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya, ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
1: Çok.
0: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl. Oyuncu değiştirmeye
1: yani yok. Hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız, bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz, hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
0: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların, hatta 40'ların, 50'lerin, yani 40'larda ya, 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon. olan Uruguay demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
1: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
0: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
1: Evet.
0: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım. Her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
1: Tabii,
0: aynı maçta.
1: Aynı maçta.
0: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte o
1: sizin
0: maç zaten.
1: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı işte sonra Tanrı'nın eli, o benim elim değildi Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe dizdiği
0: gibi
1: diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu Arjantin-İngiltere maçında.
0: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında
1: evet.
0: Bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
1: Haydi
0: geçelim.
1: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman.
0: Geçelim.
1: O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
0: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası. Tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir...
1: Kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey o eklerler.
1: Sesle beraber
0: görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah
0: İkisi de
1: Allah.
0: Penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: gerçekten
1: iş değil
0: ikisi
1: işte
0: de penaltıyı
1: yani.
0: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var ya da kaleci kurtarışları var. Ama
1: ve
0: Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Şili.
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Kayatoana Re sağdan atılıyor efendim.
1: Peki, o zaman o da
0: dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar, yani o 4 yıllık zaman diliminde, o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var. O yüzden hani 9 değil, belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet, İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var. 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da, Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki dünya kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı, yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun, yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milan'ın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var. O Afrikalıların vardır ya, şimdi de birçok var
0: tabii.
1: Böyle kendine özgü, hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor?
0: Tamam da
1: onu, hareket
0: yani işte, ama işte CEO, o da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagliari'nin beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem makyaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: İşte efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya evet. dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
0: Ya Milla attığı biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça evet. dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka o, ona ben o dansı yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Ben öyle, benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları
1: keyifli.
0: Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin evet. bunu zaten, Toto Sicilacci Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek
0: ama
1: gol kralı oldu. Böyle çok efsaneler, çok
0: Olcan.
1: Şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
0: Sihirli doğru. Geceler mi?
1: Evet. Şimdi
0: o bir kolonya mı Selin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Burada da habere de başına da Sihirli Geceler denmişti, aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adım, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle ama yani
1: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim
0: ve... Son başlığı söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
0: Hızlıca, yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyor.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

much do they look? They call me Pele player. 11

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
1: Sevgili Ömür Gülük'le tamamlıyoruz.
3: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Hadi ben o zaman. Sen...

0: Bunu biliyor muydunuz? Vücut kütlesindeki %1'lik azalma beyin yaşlanmasını 9 ay geciktiriyor. Yani kilo vermek beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Kilo vermenin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin kilo kaybıyla birlikte karaciğer yağlanmasının azalması ve belirli karaciğer enzimlerinin üretiminin engellenmesiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?
1: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hep siz diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık
1: aynen
0: ettik.
1: Öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası'yla ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece, toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani
0: evet.
1: Pas atılıyor koca bir sağ falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya
0: evet.
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan evet. 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda hep varmış gibi geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu şaşırtmış ama en ilginç. En şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay. ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte.
0: Evet.
1: Bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor. ve hani futbolun futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona erdi.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü düzeltiyorum, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Engel ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu, yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Şey yapılsaydı.
1: Ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Öyle. Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu.

0: basıdır. Yani en net hatırladım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
1: bir tek Shakira birazcık.
0: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin Hülya Avşar diye.
1: Yazın çıkacak efendim.
0: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
1: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
0: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
1: evet, bağımsız bir devlet
0: olarak. Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
1: Şuker var,
0: 6
1: golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
0: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
1: Var.
0: Yani David Beckham da kırmızı kart Zanetti bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum. Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de evet, ilan ediliyor.
1: Evet, evet.
0: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
1: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
0: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın. Son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
1: evet.
0: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
1: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
0: aynen
1: Ronaldo.
0: Aynen öyle.
1: Yani.
0: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
1: Birinci Ronaldo.
0: Birinci
1: doğru.
0: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet. da yaşadı Ronaldo. Birinci
1: 94'te
0: Ronaldo.
1: O final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
0: Tabii.
1: Maçın başlamasına 45 dakika kala
0: 98'de.
1: Kaldırılıyor.
0: Evet.
1: Yok şeyde ilk 11'de yok yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
0: İşte hastalık mı? Hastalık mı? Ne oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak top oynadığı tabii. yıllara kilosu falan. Başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
1: evet.
0: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı-hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani yani Dünya Kupası 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan Hı-hı. kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
1: Hı-hı, kesinlikle.
0: Herkes onu izlemek istiyordu. Hı-hı. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama hı hı. 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda hı hı. final maçında yoksun.
1: Evet.
0: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, hı hı.
1: tekrardan
0: şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
1: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza evet. Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
0: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller evet. veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama

0: Hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
1: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor. Maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
0: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere Arjantin maçında, biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Hı hı. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
1: Ay çok kötü ya.
0: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı, hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
1: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
0: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire, bunları engellemek için.
1: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz. Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla evet, gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya evet, yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle. Ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte
0: yani
1: Robinho,
0: efsane, hani Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının
0: evet,
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları,
1: tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti
0: evet,
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle evet, bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim
0: çok
1: karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir.
0: Tabii.
1: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı işte. Falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Ya bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de
0: son
1: attı.
0: Altın
1: yani
0: golü.
1: 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
1: evet.
0: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden
0: var,
1: fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Biliyor, hani hala
0: evet.
1: da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Burada takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen diyelim. Benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela, biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası, bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose. Turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonrası fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. Bir en iyi İtalyan. Kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Rakibine attığı
1: kafa. O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen, değil mi
1: çok
0: onu?
1: İyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii, o kafa. Yani. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananı değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt ki. Hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası, Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı.
0: Ben bir gerçekten efsane. Tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye. Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Nasıl
1: oyuncu
0: fark
1: hani
0: etmemişler.
1: Yani kimse uyandırmıyor ve 3. sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hem saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum
0: ben
1: değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum.
1: Tamam.
0: Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle iki penaltı kullanıyor, kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid.
1: Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımının Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum diyeceğiz.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda
1: falan
0: çok vardı.
1: Maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok,
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen sevmi. Kemal sen?
0: Yok, seven
1: Caner?
0: Bence...
1: Bence üçü seven... de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor. Ya
1: biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin futbol topu olmazdı. Plastik top böyle alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. hafifliğinden dolayı Jules Cesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finalinde. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ya, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendime eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor. Kesinlikle. Bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır hayır,
0: çizgiyi artık
1: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki diyerek Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin
0: var
1: yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Yani vermeyin yani. Hani
0: istiyor.
1: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için
1: i̇stemiyoruz,
0: hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii tabii işte programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında.
0: Evet.
1: Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek
0: oynayacağız
1: diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söylüyor, Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: Asteroid kuşağındaki asteroidlerin toplam kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık %3'ü kadar. Güneş sistemindeki asteroidlerin büyük kısmının yer aldığı asteroid kuşağında çapı 1 kilometreden büyük 1,1 milyonla 1,9 milyon arasında asteroid olduğu tahmin ediliyor. Asteroid kuşağındaki en büyük asteroid ise çapı 530 kilometre olan Vesta. Bunu biliyor muydunuz?
5: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 4 programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol sadece bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka
0: hatta.
1: Başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sağlar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkaramamış.
1: TFF de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Biraz sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Tabii. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii. Ben yani 2002'de hatırlıyorum. Aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması büyük başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara. Ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi. Nasıl bir Brezilya? Rezilyet. 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. Hı hı. İlk kez görülen bir durumda ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Görecek. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde iki, önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hı hı. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme yaparak.
0: Yeni travma
1: yaparak,
0: bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim
1: bu
0: neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için neler, aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü, 38'i de. Hepsini bilirsiniz. 1950'ydi.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da, bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da, işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada
0: yani
1: onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar yani. Ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani hani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar. O
0: karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii. Şimdi
1: kabul etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem öyle zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra, ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var, FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor tabii bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi çıkarmıyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarih olduğunu unutuyoruz. Artık mesela 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince hatırlıyoruz. Keza geriye doğru, yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası, biliyorsunuz top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi, Van Persie, uçan Hollandalı, İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii. Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubun sonucu
0: da yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet. Yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi, bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım, böyle hala sıkıntılı. Ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk aslında. Ama bu kupada var.
0: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz, Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Hayır, şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor onlar.
0: İlk turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani? Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 10...

0: Ama onlar orada ya. Başka bir şey var Selim bak. Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
1: bilir. Bilebilir süre olarak.
0: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur
1: İşte
0: yani.
1: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
0: Deneyimi
1: yani tecrübesi
0: var.
1: Büyük.
0: Tabii ki orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında. Ama hani futbol fizik gücü dengeli ama yıldız faktörü işte anlatabiliyor evet. muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü evet. orada da maç işte Mbappe gibi. Hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onun. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
1: Evet yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç final maçı efendim 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
0: Evet.
1: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya bayağıdır olmuş yani şaşırtıcı.
0: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
1: Ben bu tarihler
0: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
1: Var. Hiç başlamayalım onlardan.
0: Tamam mı?
1: Hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın Almanya çöktü, Rusya açtı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme evet. gibi söyledik.
0: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
1: Haydi
0: şimdi?
1: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim var. Varı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, evet. penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
0: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
1: Evet.
0: Diğer bilgi tarihi utanç, biraz önce bahsettik ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
1: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi? Ben şimdi ona bakacağım.
0: İspanya.
1: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
0: Evet.
1: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
0: Mbappe,
1: de yaşadık.
0: Evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şok ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 50

0: 2008'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
1: günü falan da
0: tabii vardı. Tabii 17 yıl miydi? 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Evet. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı, hı hı, ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
1: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular. Dakikaya vurduğunuz, evet, zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
0: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki o savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir, tırnak içinde söylüyorum bunu, bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
1: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
0: Evet.
1: 2022 deyince efendim 2022 Katar, yani çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok, evet, tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
0: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben, çünkü o dönem o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
1: baktım. Mı?
0: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı, hı, söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45, Temmuz'da 46-48, nemle birlikte Katar etrafı, çünkü, hı hı, bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'nda. etrafı denizlerle çevirir, nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
1: Of.
0: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
1: Mümkün değil.
0: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan
1: tabii
0: dönerlerdi.
1: Tabii tabii, erir hani, biterler.
0: Yani şimdi ne oldu, buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
1: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı, evet, ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
0: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik, yani tarihi değiştiriyorsun.
1: Hı hı.
0: Tarih değişti mi bütün ligler aslında
1: tabii
0: alt üst
1: ki
0: oluyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir dönem, ama Katar hani bütçesini, hı hı, parasını ortaya koyarak hani,
1: doğru,
0: gerçekten parasını verdim, hı, aldım. Çünkü, hı hı, şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
1: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
0: i̇lk
1: bu
0: kez
1: paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
0: Halk
1: olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan, tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen buna değinelim.
0: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
1: Şaka.
0: Ya, evet, ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar. Yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa, ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
1: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler evet. yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'ın 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
0: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
1: Evet.
0: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim tam hani İspanya'nın Portekiz'in evet. karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi. Aynı zamanda ilk Arap ülkesi de. Hı-hı. Arap coğrafyasında. Fas o anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
1: Evet peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik
0: vardı ama.
1: Ama
0: bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
1: Ama artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onda bol gol Hayır. aldı.
0: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Hı hı. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek tabii bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde 2018-2014 özellikle. Hı-hı. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, hı-hı, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
1: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan senin, dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada, kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
0: ben de tutmam. Ben
1: şeyi de tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim. Ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir
0: ya
1: durum.
0: Bunu
1: futbol olarak
0: tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin mesela Avrupa takımları Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya, hı-hı, falan oraya daha yakın, hı-hı, durur. Ama ben şunu söylüyorum yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet. zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz. Aha. Kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
1: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet doğru
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde Fas'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
0: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
1: kapışması
0: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası evet. çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
0: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir Messi. Demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Bist deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
1: görüntü de çok kötüydü.
0: Yani. Evet. Yani
1: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
0: kısa boylu ben şeye benzedi. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
1: yani.
0: Yani. Hani öyle bir oyun, öyle
1: sanki.
0: Bir öyle bir şey de yok yani.
1: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
0: Evet.
1: Mutlaka,
0: o görmüşlerdir mutlaka. Muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
1: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
0: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
1: Tabii tabii sonra dedi ama işte yani, kaç para karşılığı acaba giydi
0: tabii
1: bunlar
0: ki şimdi,
1: falan deyip konuşulmuş.
0: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
1: Tabii.
0: Yani Nazi Almanyası'nın formasını giymem dediği için öldürülen hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Gazla. Zaten Nazilerde gazla öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi Escobar?
1: Kolombiyalı
0: oyuncu 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tavil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
1: Peki o halde devam edelim.
0: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
1: Birazcık oldu ama.
0: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
1: o
0: üzerinden
1: tavra,
0: futbol.
1: Siz o tavra
0: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
1: var.
0: Bakınca hani geride yani neleri neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan insanlar
1: bir şey,
0: değil.
1: De
0: yani. Yani bir gemiyle dört ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
1: Peki o halde devam edeceğiz.
0: Edelim.
1: Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
0: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin.
1: Evet. Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik dönemini de böyle
0: tabii
1: hatırlarız.
0: Ki.
1: O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi.
0: Evet.
1: Arjantin maçının mesela 90+11 dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
0: Yani maçta kaybedilen zaman bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde 3 dakika 5 dakika 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı yani ne yaptın
1: tabii.
0: Hoca ne 6 dakikası falan
1: tabii.
0: Ama şimdi mesela 8 dakikalık 10 dakikalık duraklamaları uzatmaları görüyoruz haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
1: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
0: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
1: Evet.
0: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
1: Var, 2026'ya da geliyor.
0: Tabii tabii, yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. Evet. O anlamda
1: işte burada onu
0: Cristiano Ronaldo.
1: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya işte ya, Messi yani aldı burada, Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
0: Ama tarih gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
1: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz, 2000'lere geldik, 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor, son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç, neden final olmasın, neden o kupa Türkiye'ye gelmesin, heyecanla bekliyoruz.
0: Tabii.
1: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da... Temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama...
0: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç. Mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir, umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım, işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin, gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
1: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim, turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
0: Tabii.
1: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
0: Olur.
1: Mesela şöyle, en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
0: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
1: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var, 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
0: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da iki kez üst üste kazanmış.
1: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
0: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takım da 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
1: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
0: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Yani çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani
1: evet, bir başarı gösterememişler.
0: Diyelim.
1: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
0: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
1: Evet.
0: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
1: Maçı gibi oldu.
0: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
1: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz, işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
0: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye, evet. 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol, hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
1: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular, evet, bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek... Pele 58, 62 ve 1970, futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
0: Çok zor ya, yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
1: Tabii ki.
0: Takım olarak olacak ki, hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
1: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
0: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine, tek bir kupada 13 gol atarak, tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında, 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
1: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
0: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar, bakalım.
1: Şimdi yaşlarına bakalım, futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim, Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
0: 45 yaşında.
1: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
0: Bu 2018'de de oynamış yani.
1: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
0: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda 1982, 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Ama diğer rekorları
1: olarak
0: kıramadı.
1: Gol olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim. 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
0: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
1: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
0: tabii
1: başından
0: ki
1: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
0: tabii ki
1: kart.
0: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var, 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
1: varlar
0: yani, yani her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
1: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
0: Puan alamayan en kötü takım El Salvador, katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş, sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
1: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850, ancak gerçekte 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
0: 1950. Ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da, çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
1: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu. Hayır, yani bu gidebilirdik şöyle, çünkü.
0: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
1: kesinlikle.
0: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf tabii, çok tabii. çıkmasın diye.
1: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından evet. 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
0: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda... Birinci programda bahsetmiştik, Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde, yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın evet. içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
1: Peki
0: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu, şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
1: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile evet. Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
0: Yani çok normal 1930 yılı.
1: İlk turnuva zaten. İlk turnuva... Ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki, neyle karşılaşacaklarını bile.
0: Ülke zaten
1: bile.
0: Şey yok ki yani, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya gidemedi.
1: Tabii.
0: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
1: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
0: O yüzden yani. Diyorum en yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da, oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık yani, bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda, birçok yerde isimlerini görüyorsunuz ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
1: şimdi
0: etmişler.
1: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam, ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri
1: tabii,
0: falan filan katsak
1: başka.
0: Onlar da ama... çok
1: Arap
0: ciddi,
1: kıyafeti giydirmek
0: çok,
1: için.
0: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hatırlıyor musun? Mesela çölün ortasına yeniden stadyum yapmışlardı.
1: Tabii, o
0: yani umarım
1: falan
0: şimdi gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
1: Şimdi
0: ama bir Türkiye'de bence. Şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
1: Bekliyoruz
0: umarım,
1: efendim.
0: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil 12 yıl sonra. Aynen, ancak öyle. Olursa olur.
1: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
0: düşünüyorum.
1: Tabii futbola
0: dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
1: Evet.
0: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim
1: ama
0: orada da
1: futbol. Anca yine sıfırdan bir yapmak olursa herhalde yani, öyle olur.
0: Evet.
1: Efendim kupanın izindeyiz. Kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla. Çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bakın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın 2013'ten bugüne kadar ki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi o tarihten beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan, bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların dörtte biri bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970 bin çocuk.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: love refrain.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Güzel enerjisiyle kendisi çok zarif, çok güzel, incecik. Sevgili Ceren Gündoğdu.
2: Benim ruhum zaten hep sanki eskide yaşıyor. Yani öyle bir şeyim var. Sadece 90'lara karşı değil, nostaljik bir yapım var.
1: Uzun süre nefesini tutmuşsun da bir anda bırakıvermişsin gibi, bahar gibi. Bu şarkı beklediğimiz baharları kendi ellerimizle yeşertmemizin simgesi olsun. Ferahnaz Gündoğdu, sözlü müzik.
2: Annem.
1: Anneniz mi?
2: Evet. Bu şarkıdaki bütün şarkıların sözü müziği bana ait. Anneler hep hayatta böyle eksik noktayı kapamak, eksiklerimizi gidermek için bir misyonları vardır ya hani. Yüzümüz gülmüyorsa gülümsetirler, işte bomboş bir yeri çiçeklendirirler. Benim de böyle birazcık melankolik şarkılar yazmaya karşı bir yetim olduğu için albümde hakikaten insanın duyduğu anda yüzünü güldüren bir şarkı olsun istiyordum. Çünkü ona o kadar ihtiyacımız var ki.
1: Sevgili Ceren Gündoğdu, iyi ki varsın.
2: İyi ki çağırdınız, iyi ki sohbet ettik.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoşçakalın.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mesela Uzat da Öcalan'ın cümlesine atıf yapıyor. Öcalan'daki tavır yok.
2: Örgütün şu an kamuoyunda konuşan isimleri sürece tam bağlı, değil. Konuşmayan isimleri sürece bağlı.
1: Ben sadece açık söyleyeyim. İlginçtir, Duran Kalkan'da onu gördüm. Yani Duran Kalkan da aslında bizim hoşumuza gitmeyen cümleler kurmuş ama Duran Kalkan şunu söylüyor. Kardeşim, mücadele illa silahlı olması şart değil. Önderlik bize silah bırak dediyse silahı bırakacağız. Artık söylemle mücadeleyi geliştireceğiz.
2: Tabanda bence bu iş bitti. Yani toplumsal kabul oturdu. Siyasi alanda %90 mutabakat var. Toplumun içerisinde de bunun karşılığı vardır. Bir ölçüm yapılsa mutlaka çıkacaktır. Güneydoğu'da da oturdu bu. Metropollerde de farklı eğilimlere gittiğinizde bunun karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye bu sorunu bitirmek üzere ama bitmesini istemeyecek. Türkiye'nin bunlarla uğraşmasını isteyecek. Şu an en bariz güç diğer Amerika. Yani Trump harici Amerika diyebiliriz. Bir diğer güç de İsrail. Dolayısıyla ben şu an PKK'nın içerisinde İsrail'in çok büyük bir baskı kurduğunu ve belli pazarlıkların yapıldığını tahmin ediyorum.
1: Olabilir. Ve sorunun cümlesi şu. Ben gelip siyaset yapmak istiyorum. Demokratik siyaset yapmak istiyorum. O zaman Türkiye demokratik siyaset hakkını tanıyacak bu insanlara. Bize yasal, anayasal düzenlemeler yapacak. Hukuki düzenlemeler yapacak. Siyaset alanı açılacak ki Türkiye'ye karşı silah kullanan bu insanlar gidip Türkiye'de siyaset yapabilsin. Toplumsal çalışma yapabilsin. Bunu öne çıkartıyorlar. Duran Kalkan'da da bu var.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.